her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özgürlüğü.

0: Mera Bedel.
1: Ben sana gelemem.
0: Şimdi.

Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman birazdan Alem Efendi.

0: saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
7: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
10: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
11: Akakçe.
12: Hemen bakıyorum hayatım.
9: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
13: 4-13 Eylül tarihleri arasında seçili Philips küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
14: Selam, ben Piraye.
15: Ben de Rutkay.
14: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
16: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
17: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, çok kıymetli Alem Efendi dinleyenleri, günaydınlar. Şovumuz başlıyor. Giriş dakikalarını yaşıyoruz Uğur Derin Dondurucu'nun katkılarıyla. Karşımızda bağlı lokma tatlımız, canımız, ciğerimiz, her şeyimiz hocamız var. Hemen önce onu bir karşılayalım.
1: Sevda Çenel tutulsun.
0: Sayın hocam, günaydınlar.
1: Günaydın.
0: İyi gördüm maşallah, maşallah iyi gördüm.
2: Bunu böyle adam edebilirse, gidecek edemezsek yapacak bir şey yok.
0: Sen hocam nasılsınız?
3: Teşekkürler Fatih Bey, gayet iyiyim. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Güzel görünüyorsunuz, parlıyorsunuz, ışıl ışılsınız. Maşallah.
0: Beyaz giydim mi? Beyaz giyince ben öyle olurum. Ya
3: şu an ne gibiyiz biliyor musun sevgili? Ben denizim, dalgalı denizim ben. Dalgalı denizim. Sen de aysın. Yakamoz var şu an.
0: Güzel. Bağladın,
3: ya pırıl pırıl parlatıyorsunuz ortalığı.
0: O böyle denizde dalgayı yemeden hemen önceki iki dakika var ya. Dalgayı yemeden önce
3: dalga
0: soğuk. Soğuk gelmeden, o soğuk gelmeden iki dakika önce. Ben çok o anı çok seviyorum. O dalgayı yemeden iki dakika önce var ya.
3: Çok güzeldir orası.
0: O bir hazırlık anı.
3: Bir de bilemezsin ama şimdi. Dalgayı yemeden
0: mi
3: çekeceğim? Tabii bilemezsin yani.
0: Bir anda bir dalga çıkıyor, geliyor üstüne geliyor.
3: Hop geliyor. Bir bakmışsın dalga karşında.
0: Anlamazsın onu yani.
3: Anlamazsın, o yüzden dikkat lütfen. Denizlerimizde şaka yapmayın.
0: 9 Eylül çarşamba sabahını yaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Günaydın, iyi sabahlar. Hava durumu alacağız ülke geneli birazdan. Ama uyandıysanız bir işaretinize bakarız. Uyanıp da günaydın çakan yerde para bulsun.

0: benim.
1: Hadi ver bakalım ülke geneli hava durumu. Bugün bizi ne bekliyor? Ve hafif serin İstanbul bu arada.
2: Hafif serin sevgili Yıldırım. O baharın serinliği ülke geneline ince ince sevgili Yıldırım kendini hissettirmeye başladı diyebiliriz. İstanbul anlık mesela dün 18-19'du. Bugün de 19-20 derece civarlarında güne uyandı. Gün içerisinde de 27-28'ler, 29'lar hafif parçalı bulutlu dünkü gibi bir güneşimiz olacak. İstanbul'da yağışımız maaşımız söz konusu değil. İzmir'e bakayım sevgili Yıldırım. İzmir anlık ne kadarmış? İzmir de aynı, İstanbul'da aynı 20 derece. Ama İzmir'in öğlen sıcağı bir tık daha yukarıda. Ama o yaz sıcakları, deli yaz sıcakları, kavurucu sıcaklar İzmir'de de geride kalmış görünüyor. Antalya'ya bakayım mı? Seversin
1: ver
2: Antalya.
1: Ver.
2: Antalya 24 derece. Gün içerisinde Antalya'da 35-36'ları rahatlıkla görecek sevgili Yıldırım. Bir de Ankara vereyim sana.
1: Ver bakayım. Ver Ankara, anlık... Ankara demişken yarın akşam yayınını Ankara'dan yapacağız inşallah.
2: 18-20 inşallah.
1: 16-16-40 arasında da Merkez Ankara AVM'de panel söyleşi olacak. Onun da altını çizmiş olalım efendim.
2: Evet, Ankara serin. Sabah serinliği var 13 derece sevgili Yıldırım. Onu söyleyelim.
1: Avukat Volkan Yıldırım günaydın taramalılarım demiş.
2: Taramalılarım. Günaydın. Taramalı dediğini bir...
1: Bunu söyle.
2: Bu mu? Bu çok iyi.
1: Herhalde bunu söylüyor taramalı
2: dedi. Nasıl bir ses ya? Sağlı sözlü.
1: Volkancığım çok teşekkürler. Taramalı dedi, saçla ilgili bir şey mi dedi yoksa?
2: Taramalı... Evet. Tarama var bir de, tarama var. Tarama yemek var, gıda olarak tarama.
1: Onu bilmiyorum.
2: Tarama var.
1: Senacığım günaydın.
3: Günaydın abicim.
1: Nasılsın canım?
3: İyiyim, sen nasılsın?
1: Senanın bu ara keyfi yok sevgili dinleyiciler. Niye bilmiyoruz.
2: 38 beden oldu artık. keyif kalmadı.
1: Tatil dönüşü adapte olamadım mı? Ne oldu hocam bu kıza? Tatil dönüşü bir adaptasyon sorunu
2: oldu. Bir tık sanki sevgili Yıldırım.
1: Çok muhatap olamama, seviyeyi yapamadı. Koruma.
2: Bak bugün aslında üçüncü gün. Bugün itibariyle şey olması gerekiyordu. Ne derler ona?
1: Alışması gerekiyordu.
2: Alışması gerekiyordu. Evet. Bugün de bekleyeceğiz. Bugün de bekleyeceğiz sevgili Yıldırım.
1: Yarın bugün zaten, olmazsa artık.
2: Yarın zaten olmazsa artık.
1: Artık.
2: Artık yarın zaten artık. Olmaz. Görkem'i askerden çağıracağız.
1: Artık o seviyeye geldik. Tatil dönüşü böyle bir sendrom olur insanlarda. Bir alışamama, adapte olamama.
2: Kısa sürer 6-7 ay falan sonra geçer inşallah.
1: İnşallah, inşallah geçer diyelim. Bugün aynı zamanda bir konuğumuz var. Şu anda burada yok Allah'tan ama ilerleyen dakikalarda stüdyoyu basmasını bekliyoruz. Küçük Bezgin diyelim mi?
2: Diyelim sevgili Yıldırım.
1: Küçük Bezgin.
2: Küçük Bezgin.
1: Sevgili dinleyiciler bugün Küçük Bezgin bizlerle beraber.
2: Yaşı küçük ama oldukça kuvvetli bir Bezgin.
1: Kuvvetli bir Bezgin bizimle beraber olacak. Ne zaman olacak? Programın sonunda inşallah. Bir aksilik olmazsa tabii. İçeride şu anda Küçük Bezgin. Ben az önce Küçük Bezgin'le biraz oynadım. Keyif yerinde.
2: Güzel, evet. Herkesten önce kalkıldı.
1: Kalktı öyle mi?
2: Yani alarmdan önce kalkıldı sevgili Yıldırım. Gece zaten gece boyu 8 kere kalkıldı heyecandan.
1: Ediyor.
2: Yok, baba kalkıyor yani. Musun? Kalkıyor, baba yürüyor, dönüyor. Kalkıyor, yürüyor, tuvalete gidiyor, geri geliyor. Yani sürekli kalktı.
1: Gece boyu kalktı.
2: Gece boyu kalktı.
1: Şu an içeride Küçük Bezgin. Kim olduğunu bilen biliyor. Bilmeyenleri söylemeyelim. Sonunda öğrensin.
2: Sonunda sürpriz oldu.

0: Canımız yeğenimiz kalemiz. Köyceğiz'e selam çakıyoruz.
1: Köyceğiz günaydın.
0: Kalbi kendi yakışıklılar. Günaydınlar diyorum.
1: Günaydın.
0: Duygusal bir.
1: Günaydın.
0: Köksal Koç abimize selam çakıyoruz.
1: Köksal günaydın.
0: La manyakla biz tatile gidiyoruz. Çok eğlenmeyin demiş Köksal Koç. Araçtan bir fotoğraf göndermiş.
1: İyi yolculuklar Köksal.
0: Köksal'ın ağzı kulaklarda. Bak gıcır.
1: Gıcır, abi tatil gıcır, yolculuğu, gıcır, tatil gıcır. Yolu. Güneş hafiften vurmuş yüzlere.
0: Vurmuş.
1: Hadi bakayım.
0: Sabah güneşi yakışıklı vuruyor değil mi?
1: Yakışıklı vurur, yakışıklı ya.

0: Çocuklar, Meryem ablanız Eskişehir'den Porsukçay'ın yanında spordaymış şu anda. Kulaklığıyla fotoğraf göndermiş. Diyor
1: çok
0: ki,
1: güzel.
0: Gençler diyor, sizi burada dinliyorum diyor uzun zamandır diyor.
1: Eskişehir'de yani.
0: Gelseniz ya bir gün diyor Eskişehir'e diyor. Buradan diyor size Porsukçay'ın yanında diyor kahvaltı ısmarlayayım demiş.
1: Ah be, keşke İnşallah. Gelsek de bir sabah yayını olmaz gerçi. Kahvaltı yapma ihtimalimiz çok düşük.
0: Niye olmuyor?
1: Bir o sabah yayınları çok erken olduğu için sevgili Yıldırım. Genelde stüdyodan dışarıda sabah yayını yaptık mı hiç?
0: Yok. Çok bir kere yaptık.
1: Çok yıllar önce böyle bir Afyon'da yapmıştık.
0: Afyon sabahın soğuğunda o soğuk. Hatırlıyor musun ya?
1: Hatırlamaz mıyım o Afyon'daki inanılmaz.
0: Ve dinleyicilerimiz geldi sabahın
1: köründe. Yaz da köründe. Değildi yani.
0: Çok soğuk bir sabahtı.
1: Çok soğuktu, kabanlarla montlarla öyle bir yayınımız
0: Canlı
1: vardı.
0: Canlı enerjini 2 saat önceden çalıştırmışlardı yani. Düşünün ısınsın araba
1: İlk
0: diye.
1: İlk ve son oldu, bir daha asla 500 bin verseler de yapmıyoruz.

0: akşam Şampiyonlar Ligi maçı var diyor. Umut hocam diyor bir şey yaparsa diyor onu bir şey yapalım diyor Fatih'in alçacı. Akşam ne var?
1: Akşam size sevgili Şampiyonlar Ligi kapısını açtı dün akşam itibariyle. Bu akşam da Galatasaray'dı. Sporting deplasmanında sahaya çıkacak. Hmm. Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçı saat 22'de. Hmm. Hayırlısıyla göreceğiz bakalım.
0: Hayırlı
1: neler olacak
0: inşallah.
1: Neler gidecek.
0: Hayırlı olsun
1: inşallah.
0: Ne düşünüyorsunuz hocam? Şeyini, görüşlerinizi alayım. Ben çok hızlı hemen
1: söyleyeyim. Sıkıntılı başlar sevgili Yıldırım. Sıkıntılı başlar. Şampiyonlar Ligi. Burası Şampiyonlar Ligi. Tabii burada...
0: Burada çıkış yok.
1: Burada çıkış yok gibi bir şey diyebiliriz sevgili Yıldırım. Bir Filenin Sultanları zaferleri beklemiyoruz.
0: Evet.
1: Bir beraberlikte Allah'a çok şükür diyebiliriz.
0: Beklentiyi
1: küçük tutarsak sevgili Yıldırım çok mutlu oluruz. Çok
0: tahmininizi şeyinizi alayım ben. Tahmininizi alayım. Kaç
1: tahminim şey sevgili Yıldırım. Valla gönül...
0: Oğlum hadi bir tahmin altı üstü ya. Abartma çok ciddi. Aşırı ciddi alıyorsun.
1: Çok ciddi.
0: Konu futbol oldu mu sen deliriyorsun
1: sevgili
0: yani.
1: Sevgili Yıldırım benim yapacağım tahminle belki kupon yapacaklar. O yüzden çok korkuyorum.
0: İnsanları kandırmayayım.
1: İnsanları kandırmayayım.
0: Senaryo tahminin ne olur?
1: 2-1 Sporting yener diyor.
0: 2-1 diyorsun. Sena ne diyor?
2: Ben yenileriz diye düşünüyorum 3-1.
1: 3-1 dedi. Ben 2-1 dedim. Sena 3-1 dedi.
0: 1-0 da ben diyeyim bitireyim.
1: Bu bir totemdir arkadaşlar ona göre.
0: Eyvallah. Hadi bakalım. Maçın sonucuna göre konuşuruz kim tahmini tuttu.
1: Göreceğiz.
0: İyi bakarız.

0: simoliydi.
1: Sevgili dinleyiciler, sabah kahvaltısı önerisi buyurun. Gelsin Sayın Hocam. Geliyor, ne yiyoruz bu sabah?
2: Yıldırım, bu sabahta menemen yapalım be.
1: Menemen yiyoruz.
2: Soğanlı olsun bu sabahki.
1: Soğanlı yapıyoruz.
2: Soğanlı olsun.
1: Kıyafet önerilerini de Sena'dan alalım. Sena'cığım, bugün ne giyiyoruz? Hanımlar ne giyiyor? Erkekler ne giyiyor?
2: Hafif serinliği de göz önünde bulundurarak. Aa,
1: tabii bunu da göz önünde bulundur Sena'cığım. Ne giyiyor hanımlar?
3: Hanımlar bugün bir şort giyiyor. Üstüne sweatshirt. Tam öyle bir hava.
1: Oo, hava güzel. Tam havaya uygun.
2: Güzel. Şort üstüne sweatshirt. Atıyor muyuz, giyiyor muyuz sırtımıza?
3: Yok, üstümüze ince bir sweatshirt. Çok kalın olmayan ama altımıza şort. Hani tam geçiş olsun.
1: Geçiş havası. Güzel, güzel, güzel. Güzel.
3: Beyler de gömlek giysin. Altlarına da çok kalın olmayan bir pantolon ya da böyle kumaş tarzı bir şey tercih edebilirler.
2: İnce. Peki beyler niye pantolon giyiyor, kadınlar şort giyiyor?
3: Ya beyler şort giymez.
1: Beyler niye şort giymiyor, onu anlamadım.
2: Kıllı bacaklarımız şey mi yapıyor?
1: Kıllı bacaklarımız rahatsız etti.
2: Görüntü kirliliği mi yaratıyoruz?
3: Üşürler.
1: Onu söylüyor.
2: Üşürler. Beyler. Onu diyorsun.
1: Anladın mı? Tabii.
2: Şey diyor.
1: Tabii. Rahatsız edici, manzara kötü.
2: Doğru. Ben başka. Biz biyolojik olarak.

0: Geçmişim efendim, gündem yoğun, bu sabah da yoğun. Tarayacağız ama reklamlardan sonra tarayacağız. Reklama gitmeden vereceğim bir şey var mı? Böyle şunu söyleyelim dediğim bir şey varsa.
1: Bize tabii tane... haber başta olarak mı sevgili?
0: Hayır oğlum, bir şey var hani İzmir'le ilgili bir şey var ya. Bugün bir şey ya tarih.
1: Ha onu tabii. Allah bugün, Allah. Bugün söyleyelim sevgili Yıldırım, onu söyleyelim. Bugün 9 Eylül sevgili Yıldırım. Bugün nedir? İzmir'in kurtuluşunun 104. yılı.
0: İzmir'imizin kurtuluşunun...
1: Düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü. Biliyorsunuz geçen şeyden önce de tatilden önce de başlatmıştık zafer şeyimizi sevgili Yıldırım, haftamızı. Bu 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz Harekatı sonucu Türk ordusu Yunan işgali altındaki İzmir'e 9 Eylül 1922'de girmiştir.
0: Hak dersi verdi.
1: Girmiştir, hak
0: denize döktü. Öyle deriz, öyle biliriz. İzmir'imize selam çakarız.
1: Hala o suyun soğukluğunu hissederler sevgili Yıldırım.
0: Bugün İzmir'in kurtuluşu efendim. Bu zafer yolunda canını siper eden
1: tüm askerlerimize,
0: bütün şehitlerimize, askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

0: Allah rahmet eylesin Volkan Konak. Volkan Konak çok zor okumamış bir çocuklar.
1: Çok güzel, severiz, sevdiğimiz biriydi.
0: Titsekler atar diyor ya biliyor da. Bizim dallarında titsekler. Sanki Trabzon'da açmış gibi yani.
1: O dil her zaman baki. O dil her zaman baki.
0: Volkan Konak. Evet, araya gidiyoruz. Aradan sonra devam. Uygun mu?
1: Uygun.
0: Ayrılmayın, geliyoruz sevgili dinleyiciler.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Oto Rapor, Oto Ekspertiz. Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
7: Albert Genau cam balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
8: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
9: Logo yazın.

0: TRT.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
3: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
1: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
3: lazım. Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
3: Bir marka reklamında oynamak isteseniz kategorisini söyleyin bana. Temizlik mi, araba mı, banka?
4: Sağlık.
3: Sağlık ürünü.
4: Evet.
3: Bir sağlık ürününün reklamında oynamak istersiniz.
4: İsterim. Takviye edici gıda reklamı olabilir.
3: Takviye edici gıdanın adı ne olsun mesela?
4: Lolokol.
3: Lolokol. Tamam, Lolokol. Güzel isim. Lolokol. Lolokol. Lolokol. Sen sesten hayatım neredesin de sen de bir dakika Lolokol'umu almadan çıkamam
4: tamam,
3: hayatım.
4: Diyorsun,
3: tamam mı?
4: Tamam.
3: Yani, Lolokol.
5: Hayatım neredesin?
4: Hemen geliyorum. Lolokol'umu almadan çıkamam evden. Lolokol'le artık daha rahatsınız.
3: Lolokol. Sadece keskin keristecilerde. Keskin.
2: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Benim adım Fatih. Hakkımda bilmeniz gereken tek şey bu. Şimdi.
1: Hocam bir romantik gördüm sizi ya. Böyle ya, modunuz değişti ya. Yani.
2: Rafet.
1: Başka.
2: Soyadı zaten değil mi sevgili adam? Romantik'in romanı.
1: Fatih diyorum. Rafet el romantik.
2: Rafet el romantik bir adamdı.
1: Çok güzel şarkıdır ya.
2: Elimde değil diyor ya.

0: teşekkür ederiz bu muazzam şarkıyı kayda aldığı için.
1: Sağ olsun,
0: çok,
1: var olsun.
0: Çok, çok güzel.
2: Yıllardır aklımda bir soru, kurcalar durur bu soru.
0: Nedir bu soru?
2: Rafet'in elinde olmayan nedir?
0: Unutamıyorum diyorum işte.
2: Yani, neyi elinde değil? Elinde
0: öyle değil, fiziksel bir şey anlamında değil. Yani mecaz var orada, mecaz. Elimde değil diyor, unutamıyorum hala diyor, aklımdasın diyor.
2: Gerçekte şimdi elinde bir şey tutmuyor, yok mu?
0: Hayır, orada şeyi veriyor yani. Orada teşbih beli.
2: Öyle bir sanat hani, var. Söz sanatı.
0: Tecahülü arif.
2: Arifli mi arifli?
0: Arifli şey yapıyor onu. Elimde değil diyor. Hala diyor tutuna şey.
2: Tutam, elinde tutamıyorum. Yok, elinde değil diyor. Elinde tutamıyorum demiyor da elimde değil diyor.
0: Elimde değil. Elinde değil. Senin elinde mi lan o?
2: Elimde değil. Böyle sözlerimiz var mı bizim başka sevgili Yıldırım?
0: Abi canım böyle.
2: Mesela elimde değil diyorsun, aslında hiç elle alakalı
0: mecaz,
2: bir şey yok.
0: Mecaz deriz. Mecaz-ı mürsel deriz biz bunu, biliyor musun?
2: Mecaz, ne var aklına gelen bir şey var mecaz mı şu mürsel an düşünün? Elimde değil, elimde mesela.
0: Elimde değil, elimde değil.
2: Sena kardeş bir parmak kaldırdı.
0: Arka sıralardan bir kardeşimiz. Önce isminizi ve memleketi alalım.
3: Sena, ben Ordu'dan katılıyorum.
0: Üniversiteni de söyle.
3: Avuç içi kadar mutluluk.
0: Bravo. Mesela ama avuç içi kadar.
2: Bu doğru. Bu doğru. Burada bir şey yok. Teşbih yok. Bu bayağı bir ifade bu. Normal bu.
0: Teşbih belli başka bir şey zaten.
2: teşbih. Bu normal. Avuç içi kadar mutluluk. Yani avucun içine ne sığabilir? Altın olabilir. Avuç içi kadar
0: öyle
2: mutluluk
0: değil,
2: olur mu?
0: Oğlum orada da bir mecaz var. Öyle değil.
2: Hayır ama avuç içi kadar bir mutluluk olabilir aslında. Onu demek istiyorum.
0: Olabilir tabii canım.
2: Ama elimde değildi ki.
0: Elmayı tuttun. Avuç içi kadar mutluluk. Elma seviyorum.
2: Elma seviyorum.
0: Ama evet, onu söylemiyordum. Başka bir şey söylüyorum. Yunanistan Seda Sayan'ı çalmış. Haber bu.
2: Nasıl ya?
0: Vallahi haber. Dinleyicimiz atmış bu haberi bu arada.
2: Bu çok önceden okuduğumuz şey değil miydi ya?
0: O zaman geçiyorum.
2: Güzellik
0: tamam.
2: Merkezi. Evet, bir makyaj salonu gibi bir şeydi böyle. Işte, tamam evet.
0: Ben hiç haber hatırlamıyorum o haberi de.
2: Hatırladım. Yunanistan çok çaldığı için tabii. Hangi birini hatırlayacağız sevgili yıldım? Normal.
0: Evet. Bir tane ablamız vardı. Tutuyorum çünkü elimde şu an diyordu. O başka bir şey efendim. O fiziksel gerçekten.
2: O gerçekten
0: ödülü tutuyordu. Hangi ablaydı hatırlamıyorum.
2: Ah be, adını keşke hatırlasak da. Tutuyorum çünkü şu an elimde.
0: Melis Birkan.
2: O da değil.
0: Yok değil. Neyse bir ablamız, oyuncu bir ablamızdı. Hatırlayamadık adını.
2: Tutuyorum
0: şimdi.
2: Çünkü şu an elimde.
3: Melis Sezen.
0: Melis Sezen.
2: Melis Sezen.
0: Evet. Ben seni ellerin olasın diye sevdim.
2: El. Oradaki el yabancı kişi değil mi? Eller dedi. Eller.
0: Tamam. Abartma, coşma. Geçtik efendim. Mesela ömrümüzde hiç saman yememiş olmamıza rağmen beğenmediğimiz bir şey için tadının saman olduğunu söylememiz de aynı şeydir.
2: Bravo, saman gibi. Sırılsıklam aşık olsam diyor mesela. Nasıl mesela? Islak aşık olur mu hiç?
0: Olmaz.
2: Olur. İyi düşün.
0: Islak aşık nasıl oluyor ya? Sırılsıklam aşık, o da işte yine şey var.
2: El ele yürüyorsun.
0: Yağmur yağıyor.
2: Yağmur yağıyor.
0: Bu mu?
2: Bu.
0: Geçiyorum. Ver bakayım günlük haberini.
2: Vereyim sevgili Yıldırım. Şeyden geliyor hatta. Senin en sevdiğin bu Taste Atlas. Dünyanın en iyi 10 böreği. Börek.
0: Ha, böreği hiç açıklamamıştık. Onu bir açıkla.
2: Böreği açıkla. Bir o kalmıştı.
0: Bir o kalmıştı. Ver bakayım.
2: Bu Türkiye topraklarını, Türk vatanını ilgili.

0: ilgilendiren 8 börek yer almış sevgili Yıldırım.
1: Listede.
0: 10 kişilik 10 börek listesinde.
1: Dünyanın en iyi 10 böreğinden 8'i Türklere mi ait?
0: 8'i Türklere ait sevgili Yıldırım. Nedir biliyor musunuz?
1: Bugün bakın bunu biz söylemiyoruz. Bunu ecnebiler söylüyor. Biz söylemiyoruz bunu.
0: Tasteciler söylüyor, tasteciler.
1: Ne diyor?
0: Diyor ki o aşağıdan başlıyorum sevgili Yıldırım. Bakalım katılacak mısınız? 10 numarada tepsi böreği bildiğimiz sevgili Yıldırım. Dolabalı tepsi
1: böreği. Severiz. Severiz.
0: 9 numara su böreği sanki aşağılarda kalmış.
1: Ama çok
0: biraz.
1: Aşağıda kalmış. 9 olur ve ilk 3'te olmalı su böreği.
0: 8'de boşnak böreği diyor.
1: Severiz.
0: 7'de gül böreği diyor yuvarlak yuvarlak.
1: Bayılırız.
0: Ispanaklısı patateslisi.
1: Kısır günlerinin vazgeçilmesi.
0: Vazgeçilmesi.
1: Yanına tamam, birazcık pasta değmeli ama. Yani. Birazcık pastalı olacak
0: değecek.
1: O.
0: Kısır, o tabağın sevgili Yıldırım
1: değecek.
0: Bir şey vardır, algoritması vardır. 6 numarada ne var en sevdiğimiz sevgili Yıldırım?
1: Ne varmış?
0: Açık büfe kahvaltıların gittiğimiz böyle mekanlarda kahvaltıların vazgeçilmesi masaya gelir.
1: Nedir,
0: sigara
1: nedir,
0: böreği.
1: Nedir?
0: Sigara
1: Oo,
0: böreği.
1: Bayılırız. Hiç yemiyorum diyen bir tane atar.
0: Bak şimdiye kadar hep bizden gittik değil mi? Araya bir 5 numaraya sokuyorum sevgili de bu Çebureki diye Kırım yöresine ait.
1: Çebureki.
0: Çebureki Kırım yöresine ait bir börek var. 4'te kol böreği var sevgili Yıldırım. Kol böreği. 3'te burek var. Yine Bosna Hersek.
1: Bürek.
0: Topraklarında bürek. Bürek. 2'de katmer.
1: Katmer börek olarak mı geçiyor?
0: Börek olarak geçmişler.
1: Tatlı değil mi abi katmer?
0: Ben de katmeri öyle biliyorum. Katmerin böreği var mı beyler? Yazsanıza bilelim. Normal tuzlu muzlu katmer şeklinde börek şeklinde var mı?
1: Katmer börek değil. Katmerin katmer. Tatlısı olur şarkısı olur. Dertler olmuş katmer katmer. Dellenirsem hak ver hak ver. Şeytan diyor yol ver yol ver. Sevinim halim
0: bir kere şans ver. Aşkta dertler katmer katmer. Ve bir numara geliyor.
1: Bir numara evet.
0: Bir numara. Oo.
1: Neymiş?
0: Paçanga.
1: Ne dersin? Severiz. Paçangayı da severiz. Ama katmer olmamış abi ya. Katmer.
0: Olmadı. Yok abi. Ya, çi börek. Börek çi börek börek diye geçmiyor mu?
1: Geçiyor. Çi börek yok.
0: Adı börek. Ama şekil kızartma itibariyle belki böreğin bir tık daha dışında.
1: Liste güzel ama beğendim de su böreğine haksızlık edilmiş.
0: Su böreği sen

0: Süle çocuğum.
1: E bu şey okuduk ya 5 numarada şimdi dinleyicimiz ayıktırdı beni de hemen Google'dan baktım sevgilim. 5 numara çebureki Kırım diyor ya. Çibörek işte o diyor. Baktım çibörek.
0: Çibörek.
1: Evet çebureki yazıyor yazılışı çibörek.
0: Ama o Türk çizgiyle almamışlar.
1: O da bizden abi Kırım Türkleri diyor ya o da bizden diyor.
0: O
1: yani.
0: Da bizden he tamam. Oğlum Sivas katmeri diye bir şey varmış mesela ben
1: Sivas
0: bilmiyordum.
1: Sivas kangalını biliyorum ben katmerini biliyorum.

0: Şimdi bu Yunanlar paçangayı da çalmasın diyor paçayaki.
1: Bir tane Yunan böreği yok gördünüz mü arkadaşlar? Çıkmadı hiç adamdan.
0: Senacığım favori böreğini alayım yavrum.
2: Küt böreği.
0: Abi küt böreği yok.
1: Yazıklar
0: olsun, gerçekten yazıklar olsun. Küt böreği candır ya.
1: Şekerli mekerli.
0: Bayılırız.
1: Bu nasıl yok listede ya? Hiç. Adana böreği diye geçen böreğimiz de yok sevgili. Su böreği var onun yerine de. Başka şeyler. Adana böreği yok mesela, kaşarlı maşarlı.
0: Çağla diyor ki yenecek börek de gül böreğidir diyor. Bazıları bunu yemez. Ama yenecek börek de gül böreğidir.
1: Bir şey diyeyim mi? Bunların içinde bu hap gibi yutacağım bir tane börek var. Bak hap gibi böyle gel git at, gel git at. Doymazsın, bir şey olmaz. Mideye rahatsızlık vermez. Pat gibi çıtır. Sigara böreği abi.
0: Abi çok severim.
1: Sigara böreği abi. Löp löp löp atıyorsun. Üç lokmada bitiyor. Hiç midede yok sanki. Yememiş gibisin.
0: Çok çok başka.
1: Sarma gibidir. Yaprak sarması da öyledir ya. Açıkta bir tencere dursun. Vallahi gün boyu git gel yersin, bitirirsin.
0: Bitirirsin, dokunmaz da bir de.
1: Sigara böreği de aynı şekilde. Candır. Böyle bir tepsi.

0: size. Aferin diyor.
1: Çekti, can çekti, vallahi çekti. Şimdi yeniyor, yeniyor. Orijinal şey su böreği ama. Orijinal su böreği şu an giderdi. Adana değil şu an. Yağlı geldi biraz düşünürken.
0: Orijinal su böreği ne demek?
1: Ya böyle hani daha titrek, aralarında maydanozun ve peynirin göründüğü.
0: Şu maydanozu koymayın be kardeşim ya.
1: Abi su böreğinde oluyor.
0: Olmasın.
1: Su böreğinde.
0: Peynir olur ya. Su böreğinde peynir olur kardeşim.
1: Bir istiyor. Gönül benim istiyor. O maydanozu bir görmek istiyorum sevgili Yıldırım. Su böreğinde.
0: Ya ben de çok şey yapmıyorum.
1: Böyle kat kat oluyor. Dokunuyorsun böyle dağılıyor su böreği. Bilirsin onu
0: ya böyle. O böyle buhardan şey olur ya böyle su olur. Abi.
1: Çok acayiptir su böreği. Güzel. Zor bir börektir bir de su böreği. Zor bir börektir.
0: Onu elinden açarsın. Güzel. Kat kat yaparsın onu.
1: Yetenek ister. Tecrübe
0: köşe
1: ister.
0: Köşe mi seversin, orta mı seversin peki?
1: Vallahi köşe. O kıtırı alacağım ya sanki. Bir köşesinden bir kıtırı alacağım.
0: Ben de ortacıyım. Sen hiç ortak yanımız yok. Ne desen tersi bende.
1: Köşe köşe o kıtırı severim
0: kıtırı
1: ben.
0: Kıtırı seviyorsun. He.
1: Allah ya. Banu Hanım da yolda değil mi ya?
0: Banu Hanım yolda. Banu Hanımcığım bir şey yapalım o zaman onu bir.
1: Bir direksiyonu bir kıralım ya.
0: direksiyonu
1: bir kıralım. Fazla değil, Balkanlara doğru gidersek orada. Orada bir yerde. En azından yerinden al gel yani. Yerinden.
0: Vallahi canım sürdü börek çekti. Çarşaf böreği var diyor, onu bilmiyor musunuz diyor çarşaf böreği.
1: Çarşaf böreği.
0: Biliyor musun çocuk?
2: Evet, elle açılıyor böyle.
1: Tamam.
2: Uzata uzata. Çok ince oluyor.
1: He, ince hamurlu oluyor.
2: İnce hamurlu.
1: Şey yediniz mi sevgili Yıldırım, tavuk pilavlı börek var.
0: O ne lan?
1: Öyle bir şey görmüştüm ben yıllar önce, komşumuz yapmıştı, getirmişti.
0: İlk defa
1: bildiğim diyor. Börek, altı üstü börek kızarmış.
0: Arasında tavuk pilav vardı. Yok almadı beni.
1: Bunu bilen varsa yazsın ya adını.
0: Gerçek su böreği kıymalı maydanozlu olur diyor. Çorum'un su böreği aslında dünyaca ünlüdür. Türkiye'de çok bilinmez. Abi ben de kıymalı maydanozlu. Çok severim ama maydanoz koyma işte şu maydanozu.
1: Abi su böreği bak, başka börekli yok farkındaysan.
0: Bak lafı bile var, her şey maydanozlu olma denir bize. Her şeyi koyuyorlar.
1: Börekte su böreğinde.
0: Abi olmamalı.
1: Ben istiyorum.
0: Soralım.
1: Ben istiyorum su böreğinde sadece.
0: Soralım.
1: Su böreği maydanoz yes ya da no yazın.
0: Maydanozlu mu olur, maydanozsuz mu olur?
1: Yes ya da no.
0: Ben maydanozsuzlardanım.
2: Kesinlikle hiçbir böreğe girmemeli.
1: Yok maydanoz. Abi.
0: Bak gördün mü?
1: Yok kesinlikle su böreğinde maydanoz olmalı.
2: Sigara böreğine de koyuyorlar, ben hiç sevmiyorum.
0: Delleniyorsun.
1: Sen maydanozu sevmiyorsun o zaman.
2: Girmez ya.
1: Maydanoz salata atıyorsun, salataya koyuyor musun maydanoz?
2: Efendim?
1: Domates salatası falan.
2: Yok,
1: maydanoz.
2: Yok koymuyor.
1: Bu maydanoz da arası bu bozuk ama.
0: Abi ben maydanoz severim ama mesela börek de sevmiyorum.
1: Tamam şimdi bak. Tamam.
0: Şimdi bunu gün içinde bunu lütfen konuşalım. Bunu konuştukça ana haber bültenlerine çıkaralım.
1: Çıkar. Bunu çıkar.
0: Çıkar yakında çıkar.
1: Çıkar. Güldür,
0: menemen şov. Konuşuldu.
1: Güldür şova falan girsin.
0: Girsin. Su böreği maydanozlu mu olur, maydanozsuz mu olur? Bakalım yer geçerim sorgulamam diyenler. Maydanozlu olur, maydanozsuz olur. Saçmalamayın, maydanoz her yere girer. Diyenler var mesela.
1: Böreği börek yapan maydanozdur diyor.
0: Maydanozsuz olur, maydanozlu olur.
1: Maydanozlu olmalı.
0: Kuru fasulyeli yapsınlar yerim, onu da yeriz bize. Yeter ki börek olsun diyor.
1: Maydanozlu geldi.
0: Maydanoz, maydanozsuz. Maydanoz her yere girmemeli demiş.
1: Günaydın, kesinlikle maydanozlu. Maydanozu sevdiğim tek yer börektir,
0: börektir
1: diyor.
0: Börektir demiş, mesela, gördüm mesajı.
1: Diyor.
0: 40 yıllık börek ustasıyım diyor. Maydanozlu olur, arayın izah edeyim. Arayayım mı?
1: Arıyorum.
0: Hayır, abi,
1: börek ustası ustadan geldi. Ustasından geliyor börek tarifi. Tarif de alalım mı ustamızdan? Ne gerekiyor?
0: Arıyorum kendisini arıyorum. İnşallah telefonu açar da kendisine bir şeyi öğreniriz.
3: Alo.
1: Ustam saygılar.
0: Günaydınlar ustam.
3: Günaydın.
0: Radyoyu kapatalım ustam, radyoyu kapatalım.
3: Kapattım.
0: Çok tatlı bir ustasınız gerçekten. İşin ustası. Gerçekten börek ustası mısınız?
3: Fatih Bey, börek ustası değilim. Sizin sesinizi duymak için aradım.
1: Ya var mı? Ya var bir şey yok ya. Herkes bize benzedi ya.
3: Günaydın. Börekle alakamız yok abi.
1: Ben yerim de yiyeceğim.
3: Ben yiyici takımdayım abi.
0: Sahtekar seni. Seni sahtekar.
3: Ama maydanozlu olur.
1: Eyvallah.
0: İsminiz neydi?
3: Ben yani bu sefer.
0: İsminiz neydi efendim?
3: İbrahim
0: abi.
1: Günaydın abim benim.
0: Ama yalan söylesen yerdik, biliyor musun yani?
1: Valla anlatsam burada 10 dakika dinlerdik yani.
0: Ulan büyük troll yedik.
1: Adamların ya. Seyircisi bile kolpon.
3: Abi siz üzüm üzüme baka baka kararlar.
0: İbrahim abi sana sticker gönderiyoruz.
3: Abi çok teşekkür ederim.
0: Öpüyoruz çok.
3: Çok sağ olun.
0: Börek yedikçe bizi hatırla.
3: Maydanozlu böreğe devam.
0: Hadi görüşürüz, sağ ol. Efendim kısa bir ara, aradan sonra buradayız. Uygun mu çocuklar?
1: Uygundur.
0: Anlamadım, duymadım.
1: Uygundur.
4: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam.

0: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
1: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
4: bak. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
8: Getir, bir mutluluk getir.
9: Selam, ben Piraye.
10: Ben de Rutkay.
9: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
11: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
12: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam.

0: Yargıtay işçilerin yıllık ücretli izin kullandığı dönemlere denk gelen hafta tatili günlerinin, hafta sonu tatili günlerinin izin süresine dahil edilemeyeceğine kararını verdi.
1: Bu cuma günü izin alıyoruz, cumartesiye dahil edi.
0: Heh. O Yargıtay mu? Onun kararını vermiş. Yargıtay diyor ki hafta sonu da düşemez.

0: Bana yargıtayım. Güldür yüzümü yargıtayım. Güldür yüzümü yargıtayım.
1: Cumartesi düşmüyor. Cumartesi düşmüyor.
0: Hafta tatili düşmüyor. Canım da yargıtayım.
2: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: nefes. Çocuklar, Levent abinize selam çakı bakayım.
1: Günaydın Levent abi.
2: Ne yapıyormuş Levent abi?
0: Ya güzel şeyler yazmış. Okuyayım şimdi Levent
1: abi. Sağ olsun, var olsun. Güzel,
0: övmüş, övmüş.
1: Övdü bizi.
0: Övdü, sağ olsun.
1: Bizi öv bizi Levent
0: sevgili
1: abi.
0: Sevgili Yıldırım, bugün doğum günüm. Ezgi'cim kutladık.
1: Happy birthday, doğum günüm,
0: evet,
1: olsun.
0: Tavuklu pilav böreği Nela diyor.
1: Öyle bir şey var var. Yazmış evet. O zaman bir sürü dinleyicimiz yazmış.
0: Bu arada yarın Ankara'dan yayındayız ya. Bizim Alem FM canlı yayıncı şu an yolda. Kadir'le bizim Oğuz galiba. Oğuz da yanında olması lazım. İzmit'telermiş. Araç şu anda İzmit'te. Gidiyorlar.
1: Yolda gidiyorlar.
0: Evet. İzmit Ankara arasında bugün Alem FM canlı yayıncını görebilirsiniz. Araç Ankara'da bugün gezecek. Bol bol görürsünüz.
1: Sevgili Ankaralılar, aracı gördüğünüz yerde.
0: Yolda da şu anda aracı görenler fotolayıp bize atabilir. Biz de buradan kendilerine sticker'ı gönderebiliriz efendim. 536-901-8902 İzmit'teler şu anda. Kadir'i bir arayayım mı?
1: Ara bakayım.
0: Kadir'i bir arayayım.
1: Ara bakayım. Tam konumunu alalım.
0: Kadir,
1: tam
0: konumunu alalım. Tam olarak nerede? Kendisi.
1: Kadir mi kullanıyor acaba aracı? Göreceğiz bakalım.
0: Aracı mı?
1: Aracı.
0: Ne diyorsun oğlum? Çocuğa ne oldu bu çocuğa ya? Bu...
1: Geliyor, arasına geliyor sevgili Yıldırım.
0: Ağız kayıyor değil mi?
1: Ağız kayıyor. Neden oluyor bilmiyorum ya o.
0: Ben de bazen konuşamıyorum. Ağız konuşma bölgem bozuluyor biliyor musun?
1: Bir uyuşma oluyor, uyuşma.
0: Bir şey oluyor yani. Seni ablanın sesini duyamıyoruz demiş. Seni ablanız dağınık bu ara. Kilo verdikten sonra iyice
1: gitti. Sesi, iyice de, gitti. Sesi de zayıfladı.
3: Alo.
0: Kadir Bey günaydın, Alem FM'den arıyoruz.
3: Günaydın Fatih Bey.
0: İzmit'teyiz şu an.

0: İzmit'i geçmek üzereyiz Fatih Bey.
1: Ehliyet ruhsat alayım.
2: Nereden Körfez'den nerede, yukarıdan nerede mı dolanıyoruz?
0: Yok. Kuzey Marmara otoyolundayım.
2: Oo, şirket aracı paralı abi.
1: Para yapıştır şirket aracıya. Yapıştır tabii. Niye gidiyorsunuz oğlum E5'ten? Niye gitmiyorsunuz E5'ten?
2: Normalde olan Körfez'i ya.
1: Babanın arabası bu. Babanın arabası mı? Niye gidiyorsun oradan?
2: Ne güzel dünya ya.
1: Oh be.
2: Ben en son Kuzey Marmara'ya ilk açıldığında girmiştim.
1: Kendi araban olsa gitmezsin değil mi?
0: Girmem abi.
1: Kadir'cim tam olarak neresi peki Kuzey Marmara'nın neresi? Belki yolda gören dinleyicilerimiz olur
2: var
1: aracı.
2: Var mı? Viyadük falan var mı yakında?
0: Şu an şöyle söyleyeyim. Sakarya'ya yaklaşıyoruz. Tüneldeyiz. Bu 5-6 saat tünel geliyor ya üst üste.
2: Sen bilirsin. Bilmiyoruz abi. Biz Kuzey Marmara'ya girmedik ki hiç hayatımızda.
1: Bu şuna benzedi ya. Biz böyle 2-3 araba pikniğe gidiyorduk. Ben çocukta hatırlıyorum. Mehmet amcamız var. Aradık. Dedi ki Mehmet amca neredesin şu anda? Bize tarif et. Binalar var demişti. Binalar mı?
2: Tam Sakarya'ya geliyoruz diyor.
1: Arka tüneller var diyor. Ne bileyim neresi?
2: Arka arkaya 4-5 tane tünel var orası diyor. Sen bilirsin Fatih Bey.
1: Vallahi bilmiyorum ya.
2: Allah Allah. Biz normal yoldan gittiğimiz için.
1: Kuzey Marmara'ya ben
0: Sakarya'ya bir yaklaştık öyle söyleyeyim.
1: Nereye?
0: Sakarya'ya yaklaştık.
1: Ha iyi tamam. Bölgede aracımızı gören varsa bize hemen şey yapsın. Fotoğrafı göndersin. Sevindikli'den sonra demiş. He bak yazdılar hemen. Kandıra Safa öncesi. Bak gördün mü
2: biliyorlar,
1: geliyor.
2: Biliyorlar.
1: Biliyorlar. Görüyorlar. Alem FM arabası E5'te halkla iç içe olmalı diyor.
2: Bravo.
1: Şimdi zor oldu.
0: Bizi görenler zaten abi dinleyiciler kornaya basıyorlar tık tık.
1: Tık tık basıyorlar mı?
2: Güzel, tabii, güzel, tabii. Harika. Selamlaşın, korna selamı verin birbirimize.
1: Eyvallah. Bundan sonra o zaman E5'ten gidiyorsun, tamam mı Kadir'cim?
0: Tamam abi, hemen E5'te.
3: Oğlum ayağınızı denk alacaksınız.
1: Tamam mı Kadir'cim?
0: Tamam abi, hemen tamam E5'te.
3: Sen kimsin beni yargılıyorsun?
1: Yanında Oğuz mu var?
0: Oğuz var abi.
1: Selamlarımızı iletiyoruz Oğuz'cum.
2: Oğuz'a da selam söyle.
1: Var ol, eyvallah.
2: Arabada başka radyo dinlemeyin ha. Bak kamera var, içeride kamera, şoför mahallinde kamera var, görüyorum. Az önce başka bir şova geçtiniz.
1: Bak kilometre şeye de hız sınırlarına da uyuyun ha, takometre var arabada.
2: Her şey var bak. Cezayı mezayı biz ödüyoruz Kadir.
1: Senin benim maaşımdan çıkıyor kardeşim.
2: Kesiyorlar.
1: Kadir.
0: Evet abi.
1: Tünele girdik.

0: Ya bırakın itibardan tasarruf olmaz. Çocuklar gitsin orada diyor. Niye karışıyorsunuz çocuklar?
1: Kuzey Marmara'dan bassınlar diyor.
0: Abi yok öyle bir şey.
1: Abi yok.
0: Bunlar kural dışı bir işlem yapmışlar.
1: Bizde tasarruf olur abi.
0: Dönüşte konuşuruz bunu.
2: Vay be adama bak ya.
0: Hayır senin acelen mi var abi?
1: Nereye yetişiyor abi?
0: Ankara'ya yetişeceğim yayının yok. Koştur, bir şey yok. E5'ten git.
1: Git bas E5'ten git ya.
0: En güzel dünya ya.
1: Bir saatte erken çık E5'ten git. Trafiğe
0: bu kadar. Uykundan feragat et kardeşim.
1: Öyle olmaz kaderim.
0: Vay arkadaş bizim zamanımızda böyle değildi abi bak.
1: Yok ki bizim zamanımızda Kuzey Marmara'da yoktu sevgili.
0: Biz dış yayınlarımıza bile otobüste gidiyoruz kardeşim.
1: Ya ya bravo be ağzın bağlayasın adam.
0: Abi ben üzülüyorum bak bu şekilde olmaz.
1: Bak yarın Ankara'ya.
0: Sahiplik duygusu yok, aidiyet yok.
1: Yarın Ankara'ya otobüsle gideceğiz.
0: Ne gülüyorsun Selen şaka mı yapıyoruz? Allah Allah.
1: Sabah yayını yapıp gideceğiz kendi otobüsümüzle.
0: Aslında bisikletle gidecektik. Vazgeçtik.
1: Ayarlayamadık onu.
0: Ayarlayamadık. Fatih Kopuz. Bir susun oynayasın var demiş.

0: Sizin zamanınızda İpek ve Baharat yolu vardı.
1: Yanlış yere yazdı ya. Cem Aslan'a yazacak.
0: Abi Sena abla ayrıldı mı diyor. Yok burada.
1: Burada. Gayet burada.
0: Sena'cığım bir merhaba de.
2: Merhaba, ayrılmadım.
0: Sena kilo verdikten sonra...
1: Yarısı ayrıldı, doğru.
0: Vücuttaki... Burası best of, burayı al. Burayı al. Çok... Tamam abartma, güldük. Abart. Oğlum. Oğlum kendi şakana bu kadar gülemezsin ya.
3: Saat 8. Bu bir reklamdır.
0: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama? Ama dememek için ama.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Hürmüz'de tansiyon yüksek. ABD ordusu İran'a ait 5 petrol tankerini imha etti. İran'sa misillemeyi Ürdün ve Bahreyn'deki tankerlere yapacağını duyurdu. Ayrıca Ürdün'deki Amerikan üssüne saldırı düzenlendi. Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Antalya, Adana ve Mersin'deki yangınlara ekipler müdahale ediyor. Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarının enerjisi düşürüldü. Antalya, Aksu ve Kumluca'da toplam 254 ev tahliye edildi. İki ilçede elektrik kesintileri de yaşanıyor. 2000'i aşkın eve elektrik verilemiyor. Antalya, Isparta karayolu da trafiğe kapatıldı. Adana, Enizçakırı mahallesinde 40 ev tahliye edilirken yangında şimdiye kadar 130 hektar fazla ormanlık alan zarar gördü. İngiltere, Fransa ve Kanada öncülüğündeki 12 ülke, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretine yasaklama getireceklerini duyurdu. Ortak bildiride yerleşimlerin genişletilmesine derhal son verilmesi istendi. Türkiye'de kararı memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı, 12 ülkenin girişiminin desteklendiğini bildirdi. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamalara ilişkin reysen soruşturma başlatıldı. Çelik'in açıklamalarında adı geçen Ayhan Aydın'ın da ifadeye çağrılacağı belirtildi. Sosyal medyada Vanlı Karahaydar olarak bilinen ve düğününde Çağla Öze taktığı altınlarla gündem olan Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı. Tançalan ifadesinde altınların kiralık olduğunu söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir çay bahçesinin erkekler tuvaletinde uzaktan canlı izleme özelliğine sahip gizli kamera düzeneği bulundu. Polis düzeneği yerleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
6: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bugün saat 22'de Portekiz ekibi Sporting'e konuk olacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, önemli eksiklere rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarınsa Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler saat 19.45'te İtalyan devi Roma'yı konuk edecek.
6: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 22 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 23 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 37 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 16 dakika.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul, Ankara ve Kayseri 28, İzmir 32, Antalya ve Diyarbakır 34, Adana 37, Trabzon 24 ve Erzurum 23 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
7: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu...

0: Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Show devam eder. Abiler cuma sabahı yayın var değil mi demiş. Efendim bilmiyoruz. Perşembe günü yayın var. Dönüşte ne olacağını biz de bilmiyoruz. Onun altını çizelim.
2: Açıp bakacağız beraber. Biz
1: hocamızın
2: ben de açacağım.
1: Durumuna çünkü rotor olur bir şey olur falan. O yüzden bir şey diyemiyoruz yani.
3: Vay be.
1: Ne?
3: Bravo.
1: Ne oldu?
3: İki gündür geleceğiz diyordum.
1: Yok gelir ben gelme taraftarıyım. Gelelim ama. Tabii. Şimdi rotor olur bir şey olur.
3: Her şey olabilir sevgili.
1: Ne olabilir mesela başka?
3: Mesela rotor olur.
1: Başka?
3: Mesela bir rotar daha üst üste olur. Benim mesela her uçuş sonrası 8 saat vertigom azar.
1: Vertigosu azabilir.
3: Vertigom azarsa mesela 1'de indin 8 saat vertigo artı 8 1 9.
1: 9.
3: Yayın bitti.
1: Saat 9'da mı geldi?
3: 9'da mı kaçtı?
1: Ver gelsin bakayım.
2: Veriyorum sevgili Yıldırım. Birazcık da aritmatik, matematik işlemler yapalım sevgili Yıldırım. Bilim insanları.
1: Ya o haberi geç abi anlaşılır bir şey değil o
2: tamam,
1: ya.
2: Tamam geçiyorum o zaman sevgili Yıldırım.
1: Matematik problemi çözülmeyen bir problemi çözmüşler. 90 yılda çözülmeyen onu diyorsun değil mi?
2: Yok hayır başka bir şey.
1: O zaman ver bakayım. Ver.
2: Bilim insanları... Romantik ilişkilerde.
1: Öyle bir haber gördüm de sabah çünkü. 90 yıldır çözülmeyen problemi çözdü. Haberi 3 kere okudum.
2: Onu görmedim ben.
1: Allah Allah anlamıyorum. Yorumlara baktım. Yorumlarda da herkes anlamış.
2: Nasıl oluyorsa.
1: Vallahi ben anlamadım. Ben sonra bunun haberin şeyini aldım.
2: Screenshot'ını, ekran fotoğrafını.
1: Sonra ChatGPT'ye attım.
2: Tamam sordun.
1: Ne diyor burada dedim. Anlamıyorum dedim. Onu da anlamadım. Anlattığını da anlamadım.
2: Anlattığını da anlamadım. Dolayısıyla haberi de zaten anlatmaya gerek yok.
1: Ama herkes anlamış.
2: Ya ne kadar da...
1: Ne kadar da?
2: Bilimsel bir toplumuz. He. Yorumlar altında.
1: Bana mı dedim şey yapıyorsun
2: yok,
1: acaba?
2: Hayır size değil sevgili Yıldırım asla.
1: Ver mi senin haber neymiş?
2: Romantik ilişkilerde ayrılık vaktinin matematik formülleriyle önceden tahmin edilebileceğini...
1: Ya hadi canım.
2: Adiler
1: saçmalığa bak.
2: Hani formüllerde. Haber var formüllerde
1: ya
2: abi.
1: Ya böyle bir şey olabilir mi ya?
2: Formül ne ya? Formül
1: aşkım
2: ya.
1: Ne zaman ayrılacağız? X'i boş bırak bulursun.
2: Bulursun.
1: Gibi bir şey.
2: Ayrı geçirilen gün eşittir.
1: Ya böyle bir şey olabilir mi?
2: Instagram'a atılan fotoğraf çarpı emojili kalp bölü ortak paydada buluşulan zaman.
1: Bu size ayrılık vaktinizi belir.
2: Bu ayrılık vakti bilim insanlarına buradan hizmet formülü ver. Haberi yapmış formül yok.
1: Saçma sapan haberler.
2: Ya, yalan dolayı ya. Geçtik.
1: Kim buluyor lan bu haberleri?
2: Ne bileyim sevgili Yıldırım işsizlik güçsüzlük ya.
1: Vallahi billahi ya.
2: Bizim kaliteli haberlere ihtiyacımız var.
1: Neymiş peki haberde formül veriyor mu yani?
2: Verse keşke formülü verse de biz de formülü yazsak bir yerlere.
1: Yok formül yok.
2: Nereden yola çıkmışlar? İstatistiklerden, ayrılma sürelerinden bilmem nelerden muhtemelen sevgili Yıldırım.
1: Bomboş bir haber geçtik. Ver bir tane haber.
2: Veriyorum sevgili Yıldırım. Çok acayip bir haberim var.
1: Neymiş?
2: İnşallah bu haber doğrudur.
1: Neyini?
2: Yalansa zaten mahkemelerde...
1: Ver oğlum hadi ver artık ya. Neymiş?
2: Televizyonun markasını vereyim mi bilmiyorum. Bir markanın...
1: Ver abi haberde vermiş.
2: Haberde vermiş evet vermiş. Haberde
1: haber bu sonuç itibariyle bir uydurduğumuz bir şey değil.
2: LG akıllı televizyonların bekleme modundayken ortamı dinleyerek ses kaydettiği ve kullanıcılardan izinsiz veri topladığı tespit edildi.
1: Allah! Ne diyorsun ya?
2: Yapılan oğlum, testlerde.
1: Büyük, var ya bu büyük olay.
2: Bu çok acayip bir şey.
1: Ortamı dinliyor.
2: Ortamı dinlemiş. İnşallah görüntülü değildir.
1: Sizde var değil mi?
2: Evet.
1: Peki
2: 3 tane var bizde bir de.
1: Her yerde mi televizyon
2: her
1: var?
2: Her yere televizyon koydum ben.
1: Nerelerde var?
2: Tuvalette.
1: Daha tuvalette televizyon mu olur?
2: Bende var.
1: Niye?
2: Seviyorum ben.
1: Ha, vakit geçsin.
2: Açmasam da
1: ses olsun.
2: Ses olsun. Duş alırken.
1: Banyoda şey mi var tuvalette pardon?
2: Tuvalette var.
1: Tuvalet banyo bir mi sizin?
2: Bir. Ama küçük ekran.
1: Tuvalet küçük demek ki.
2: Tuvalet küçük, ekran da küçük sevgili Yıldırım.
1: Doğru. Ama tuvalette televizyon çok mantıklı. Bazen...
2: insan istiyor.
1: Bazen klip açıp sesini...
2: Evet. Evet
1: çünkü bakıyorum duyuyorum tuvaletlerde mesela dışarıda. Reels sesiyle onu
2: bastırmaya çalışmam.

0: Bu çok önemli. Bak kanayan yaraya parmak bastın. Toplumumuzun kanayan yarası. Ben şirketimizden rica ediyorum. Bizim tuvaletlerimize de.
1: Televizyon istiyoruz.
0: Kapı arkalarına. Televizyonu koyarsa kapı arkalarına.
1: Minik ya.
0: Hani modern multi premium araçların
1: gerek
0: böyle
1: yok.
0: Kafalıklarında var ya böyle kafalıklarında oluyor. Arka tarafta oturan yolcular için. Multimedya ekranı
1: ha,
0: gibi.
1: Ha öyleli.
0: Öyleli sevgili.
1: Tuvaletlerin... Ben de üstün teknoloji bir şeye gerek yok diyorsun zaten.
0: Yok yok yok. O tuvaletlerin arka kapalı. Kapıyı kapattın. Onunla yüzleştiğin anda açacaksın sesini abi. Ondan sonra rahat.
1: Evine bak.
0: Rahat.
1: Bu televizyon. Tamam. Televizyon. Televizyon ses dinliyor ne yapıyormuş peki?
0: Yapılan testlerde dünya çapında satılan 216 milyon cihazın ağdaki diğer elektronik aletlerle birlikte tarandığı, ekrandaki tüm görüntüleri de kaydettiği...
1: Ne diyorsun?
0: Ayda yaklaşık hane başı muhtemelen 4 GB veriyi merkeze aktardığı bilirlendi.
1: 4 GB bir şey değil ya ama ben de yani...
0: Yani fişi çekilmediği sürece mikrofonu açık...
1: Ben böyle bir big data bekledim ama 4 GB yani...
0: Yani 4 GB... Ama hangi...
1: Ama bir dakika yazıya mı dönüştürüyor?
0: Ya sevgili fişi çekildiği anda mikrofonu açık kalan televizyonun ortak seslerini metne dönüştürüp depoladı.
1: Tamam 4 GB o zaman yüksek. Ben görüntüyü mü dedim acaba şey yapıyor. Görüntüyü nasıl metne dönüştü? Yürüdüler. Oturdular falan gibi bir şey.
0: İnanılmaz ya beni dinleyip ne verisi topladılar acaba? Telefonla konuşmak istiyorum ya. Benden ne verisi elde ettiniz?
1: Ya biliyorsunuz Google'da bununla alakalı bir soruşturma
0: geçirdi
1: biliyorsunuz.
0: Çok ceza,
1: çok cezalar da yenildirilen bir şeyler oldu. İnsanların verilerini topluyorlar. Hani diyorsunuz ya ulan konuşuyorum tak reklam çıkıyor. Bakınız efendim.
0: Bak bir, bakınız bunlar efendim. Bunlar demek ki hurafe değil.
1: Değil efendim. Bunlar değil efendim. Değil.
0: Bunlar gerçek.
1: Aa bir şey yaptım hemen reklamı çıktı.
0: İşte niye çıktı?
1: İşte ondan.
0: Televizyondan, saatten,
1: dinliyorlar,
0: telefondan.
1: Dinliyorlar.
0: Etraftaki her yerden.
1: Dinliyorlar. Bir korkmadık değil. Bu arada Murat isimli bir dinleyicimiz. Alem FM canlı yayın aracını yolda bulmuş.
0: Gördü mü?
1: Fotoğrafını göndermiş evet. Kadir abi yardırıyor demiş ama ters şeritte bulmuş.
0: Ters şeritten çekmiş.
1: Karşıdan gelirken
0: yakalamış çekmiş. Vallahi
1: bravo. Vallahi yakalamış. Murat'a stikerini gönderelim Sena'cığım. Teşekkürler. Bizim evde var bu televizyondan diyor.
0: Akıllı televizyondan mı?
1: Korktum demiş. Vallahi korkun efendim.
0: Fişini çekilmedi. Fişini çek... Abi fişini ne zaman çekersin ki televizyonun zaten?
1: Abi fişini niye çekeyim?
0: Çekmezsin ki.
1: Aa bizim kayınpeder çekiyor.
0: Belki tatile giderken.
1: Kayınpeder çekiyor şeyden dolayı çekiyor. Gece yangın olur bir şey olur falan filan diye bir korkuları var.
0: Prizden gider bir çekiyorlar. Şey.
1: Sordum çünkü niye çekiyorsunuz dedim.
0: Bir tek televizyonu mu çekiyor?
1: Televizyonu çekiyor.
0: Başka diğer aletler çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, onların
1: fişleri. Buzdolabı.
0: Buzdolabı.
1: Gece buzdolabı.
0: Buzdolabı çek sabah bütün etler metler morarmış vaziyette.
1: Gitti hepsi. Saçma yani.
0: O arada gitti.
1: Saçma. Kahve makinesini de çekiyor.
0: Hepsini aa çekiyor. Zor iş ya.
1: Zor abi zor.
0: Ben tatile gittiğimde yapıyorum onu sevgili Yıldırım. Tatile gittiğimde yapıyorum.
1: Evde her şeyi çekiyor musunuz?
0: Her şey, buzdolabı hariç her şeyin fişini çekiyorum. Çekebildiğim kadar çekiyorum.
1: Garanti olsun diye.
0: Garanti olsun evet yani niye yapıyorum bilmiyorum. Ne amacım
1: benim
0: var bilmiyorum.
1: Benim babam da tasarruftan dolayı çekerdi çocukken yok, evde, hatırlıyorum.
0: Hiçbir anlamı yok aslında.
1: Ya yok bir tane led yanıyor orada be kardeşim.
0: O kadarcık o da yani, hiçbir şey. Hiçbir
1: ay
0: şey
1: sonunda toplam 1 lira etmez o da.
0: Etmez denk gelmez.
1: Yani vücudunda yaktan ATP değmez yani. Oraya eğil,
0: ATP
1: şey.
0: Nedir sevgili Yıldırım ATP?
1: ATP vücutta enerji ocakları dediğimiz.
0: Enerji ocakları.
1: Vücuda enerji
0: buradan
1: sağlayan.
0: Buradan tüm enerji ocakları çalışanlara selam olsun.
1: Selamlarımızı gönderiyorum. Vücutta enerji ATP sağlar.
0: ATP. Açılımı var mıdır?
1: Adrenalin trifosfat mıydı neydi öyle bir şeydi
0: güzel,
1: galiba.
0: Güzel güzel.
1: Bir bak bakayım uyduruyorlar.
0: Bak ATP'nin açılımı.
1: ATP.
0: Bakalım evet, ATP.
1: Güzel de AVM adı olurmuş bu arada
0: nedir?
1: Yani.
0: ATP nedir? ATP. Hücre içi hayati faaliyetler için gereken kimyasal enerjiyi taşıyan
1: nasıl?
0: Ve
1: nasılım? Depoluyan... Nasılım? Hiç övülmüyorum ki bu
0: vallahi
1: konuda.
0: Vallahi bu olarak adenozin trifosfat. Neredeyse.
1: Neredeyse.
0: Neredeyse.
1: %80'ini bilmişim.
0: Bilmişsiniz. Tri fosfat değil, tri üçlü mü?
1: Üçlü fosfat.
0: Üçlü fosfat.
1: Üçlü fosfat.
0: Üçlü olunca güçlü oluyor fosfat.
1: Doğal olarak. ATP.
0: Vay be yapısı varmış bak yapısını da inceledik burada. İsteyenler varsa sevgili Yıldırım bilgisini veririz.
1: Bilenler var hemen yazmışlar efendim. Enerjidir diyor evet. Peki size bir soru da mı Şerif Bey? Hücre içi enerjiyi ne sağlar?
0: Hücre çeperi. Çeper.
1: Çeper ne sağlayacak delirme ya?
0: Enerji hücre içi.
1: Hücre içi enerjiyi sağlayan şey ne o şey?
0: Hücre içi.
1: Hadi bakalım ben biliyorum biliyor musun bakalım.
0: Ya ben onu biliyorum ya. Hücre içi gerekli enerjiyi üreten şeyi de ben bahsediyorum.
1: Neydi o? Neydi?
0: Bu şey miydi sevgili Yıldırım?
1: Neydi? Açmadım sayfa.
0: Yok. Hatırlayacağım eski bir... Zaten bu var ya bak, bu sorduğu sorunun cevabı kesin biyolojiden bildiğimiz 5 tane...
1: Latin... Hadi onun birini söyle artık ya.
0: Mitokondri.
1: Bravo. Doğru, mitokondri, evet.
0: Zaten bildiğimiz 5 şey var. Ribozom, lizozom, mitokondri, Golgi aygıtı. 5 ne? Bak 5 yok.
1: 5 neydi ya, bir şey daha vardı ya.
0: Deoksiribonükleik asit.
1: DNA lan öyle.
0: Onu hatırlıyorum ya. Bir de RNA'sı var. Ribosu bunun. Ribosu.
1: Bravo. 6
0: oldu bak.
1: Ribozom, lizozom. Aferin aferin.
0: Lizozom çıktı. İyisi.
1: Ver bakalım bir haber daha ver.
0: Benim sevgili yıldırım.
1: Mitokondri... Arkadaş televizyonumuza bile güvenemeyecek miyiz demiş. Öyle bir dönemde yaşıyoruz.
0: Abi salın gitsin. Salın gitsin. Vallahi bak artık.
1: Bir şey... Hani diyorsunuz ya, ben evde televizyon bile açmıyorum valla. Açmıyorsunuz da o sizi dinliyormuş.
0: Her türlü dinliyormuş. Ya artık şey, bir de sevgili yıldırım, korkuyla yaşanmaz ki. Televizyon ne dinliyor? Radyo ne dinliyor? Telefon ne dinliyor diye. Streste yaşanır mı?
1: Yaşanmaz.
0: Zaten abi, yeteri kadar stres yok mu?
1: Hocam bıktık ya. Vallahi bu dinleme izleme olaylarından bıktık.
0: Bırak
1: ya.
0: Bırak izlesinler beni ya. Ben gönüllü kamera kursunlar benim evime ya.
1: Ya olur mu, rahat eder misin ya?
0: Aylık neyse sevgili Yıldırım, ödesinler bana ücretini.
1: Ha, parasıyla.
0: Parasıyla kamera kursunlar her bir köşeye.
1: Problem yok diyorsun.
0: Ben parama bakarım.
1: Ya tamam da kardeşim.
0: Onlar da bana baksın seviz.
1: Bu dataları alıyorlar, senin üzerinden para kazanıyorlar. Seni yönlendiriyorlar.
0: Tamam, evet, benim üzerinden para kazanıyor ama oradan bir bütçe de bana ayırırsa %10'luk falan bir bütçe. Prim usulü çalışırsak ortak olur. Böyle olmuyor. Tek taraflı ilişki olmaz ki sevgili yıldırım. Sürekli ben veriyorum.
1: Televizyona bak, bungalovları geçmiş demiş.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanlardan birisi.
1: Teşekkür ederim. Serin Derya Ulu.
2: Derya şarkısında tüküreyim suratına falan bir şeydi.
1: Öyle mi diyor?
2: Öyle bir şeydi değil mi?
1: Senen diyor mu ya?
2: Yok öyle diyorum şimdi. Abi bak bir de hiç ilk defa duyuyormuş gibi hareket yapıyor.
1: Vallahi öyle demiyor. Ben öyle diyor. Ben duymadım abi.
2: Ben
1: vallahi
2: şımarık insanları sevmem sözleri. Bakıyorum sevgili.
1: Tüküreyim suratına mı diyor?
2: Öyle bir şey
1: çok
2: diyor.
1: Çok kaba abi. Çok kaba yani.
2: Tüküreyim böyle aşka mı dedi bir şey. Tüküreyim böyle. Tüküreyim
1: talih mi olur?
2: Fark etmez abi. Tükürüyor mu tükürüyor ben ona bakarım. Tükürdü mü abi? Tükürüyor.
1: Tükürüyor da kardeşim.
2: Salya var mı salya?
1: Ay tamam da suratına değil ama yani.
2: Fark etmez.
1: Ay tüküreyim böyle şey dersin mesela.
2: Belki talih diye bir arkadaşı var. Seyleri konuşamayan.
1: Ben sana talih mi dedim? Athena dedim.
2: Athena. Dedi Athena.
1: Değil. Tükürüm talih. Çok kaba abi çok.
2: Kaba yani.
1: Şarkılarda soralım dinleyicilerimize de soralım. Şarkılarda duyduğunuz en kaba ifade.
2: En kaba.
1: En yani.
2: Ama şey bu hani günümüz şarkıcılarının ettiği küfürlerden bahsetmiyorum.
1: Değil.
2: Böyle tükürmeli mükürmeli dinleyebildiğimiz konuştuğumuz radio edit şekilde değil.
1: Evet tamam. Kaba yani. Tüküreyim suratına. Kadının ağzına da yakışmamış onu söyleyeyim.
2: Evet tüküreyim talihime falan.
1: Yani, tüküreyim talihime nedir bu?
2: Çünkü? Şirk.
1: Yanlış yani yanlış. Yanlış. Çok yanlış.
2: Bakayım en kaba neymiş?
1: Şarkı lamalara yazılmış olabilir mi?
2: Tüküreyim lamama.
1: Evet. Allah cezanı versin İsmail YK'nın diyor. O şeydi Allah belanıydı da.
2: Evet o değil var. Mi? Ondan sonra Tarkan'ın yakalarsa var diyor.
1: Evet.
2: Tam üstünde
1: ne kadar çok varmış ya var bunları okuyamıyoruz geçiyoruz. Bu soruyu sormadık.
2: Bu soru
1: geçiyoruz.
2: Ne Ankara'nın namıklardan çıktık bilmem kimlere kadar gittik.
1: Yüneler var. Ya. Evet. Peki geçtik. Okuyamıyoruz efendim. Evet, bunları okuyamıyoruz.
2: Bana dönek demiş itin birisi diyormuş arkadaşlar.
1: Öyle bir türkü var. Var öyle inanılmaz var. Evet, inanılmaz. Peki geçtik. Ver bakayım.
2: Vereyim sevgili Yıldırım. Beyin ölümünü
1: yazmayın artık yazmayın.
2: Tamam bitti.
1: Ekrana bak ya. Şunların fotoğrafını çeksem hukuka göndersen. Davalık.
2: Daha hepsiyle. Hepsi.
1: Çünkü bize diyor gibi.
2: Böyle bir şey olabilir mi?
1: Geçtik.
2: Sıla. Habere geçiyorum sevgili yalım. Gerzekçe bir haber.
1: Ne
2: bir
1: demek
2: insandaki
1: yani?
2: Beyin ölümünün nasıl hücrelerinin öldüğünü gerçekleştirdiğini gördüğümüz bir haber olacak. MMA dövüşçüsü. MMA dediğimiz sevgili Yıldırım az önce araştırdım baktım.
1: Dövüş.
2: Dövüş serbest yani her stil varmış.
1: Her içinde. Şey kafa göz dalmadı.
2: Kafa göz dalmalı.
1: Ağız burun dalma
2: yakın temas.
1: O işte MMA
2: hepsi,
1: yok.
2: Bütün
1: MMA
2: stilleri
1: yok.
2: İçinde bulundu.
1: Ağız burun. Bunun var ağız burun dalacaksın buradaki o işte MMA.
2: O MMA'miş o. MMA. Cole Johnson diye bir abi MMA'ci.
1: Cole Johnson.
2: Koy.
1: Türk değil değil mi? Yabancı bu.
2: Yok. Yabancı.
1: Ha, yabancı. Koyacağız. Zaten MMA dövüşçüsü olacağı adından belli.
2: Belli yani. Aman.
1: Abi dövelim mi?
2: Koy Johnson. Johnson kardeşim.
1: Abi su koyuyorum.
2: Koy Johnson.
1: Koy Johnson.
2: Koy.
1: Koy Johnson ne yapmış?
2: Ne yapmış sevgilim?
1: Abi MMA'nin açılımı nedir diyor.
2: Serbest hocam, stil dövüş. Bütün dövüş spor stillerini bir araya geçiren. Çin'de açıklamasını yapıyoruz. Türkçe, MMA nedir?
1: Türkçe
2: MMA
1: açıklamasını yapın lütfen.
2: Meoksiribon mükleik asit.
1: Adam ciddi soru soruyoruz burada. MMA, MMA açılımı nedir? MMA. Biz yapalım o zaman. Madem serbest dövüş ya.
2: Biz de serbest bir şekilde.
1: Biz bir şey bulalım
2: karışık,
1: ona.
2: Karışık dövüş yani mixed aslında mixed.
1: Mix
2: art, sanat.
1: Morartan. Manyakça.
2: Manifest atak.
1: Yok olmadı.
2: Olmadı. Morartan
1: manyakça.
2: Manyak ayak.
1: Adamlar.
2: Adam. He, Morartan manyak adamlar. Grup gibi.
1: Ne diyorsun?
2: Boy band.
1: Şey gibi düşündüm yani.
2: Morartıcı manyak adam.
1: Dolu kadeyi ters tut gibi.
2: Gibi. Bisiklet, neydi bir de bisiklet vardı. Feci bisiklet.
1: Ben feci bisiklet miydim?
2: Evet.
1: Haberi ver.
2: Habere geçelim artık. Koyacaksın sevgili Yıldırım.
1: Tamam koyacaksın.
2: Yetişkin bir şempanze ile dövüşeceğini açıkladı.
1: Allah Allah.
2: Dövüş 11 Eylül'de canlı Canlı yayın.
1: Oğlum gülmeden anlat şu haberi, hiç anlamadık. Sinirlendiriyorsun ama baba.
2: Ha, bana mı kaldı? Bir saattir koycansın koycansın. Bana evet, mı kaldı?
1: Tamam, ciddi haberi ciddi.
2: Sus, bana mı kaldı?
1: Hadi artık ciddi ver dedim.
2: MMA dövüşçüsü Cole Johnson sevgili Yıldırım.
1: Hmm.
2: Yetişkin bir şempanze ile dövüşeceğini açıkladı.
1: Tamam,
2: dövüş olur. 11 Eylül'de canlı yayınlanacak.
1: Hadi artık ama ciddi ol biraz.
2: Abiyle ilgili detaylı bilgileri veriyorum.
1: Abi mi oldu şimdi?
2: Cole Johnson. Cole Johnson'la ilgili detaylı bilgileri veriyorum.
1: Ver bakayım, ver bakayım.
2: Ateş yakabiliyor, yemek yapabiliyor, 3000 kelimeye kadar konuşabiliyor.
1: Eyvallah, peki. Cole Johnson kendisi bir hayvanla dövüşeceğini.
2: Evet, bir hayvan.
1: Şey yapıyor.
2: Bir hayvanla.
1: Abi bunu koyacak mıydık? Evet, koyacaksın. MMA'nin açılımı odayı beyler, yanlış biliyorsunuz diyor. MMA yani meydan muharebesi animasyonu.
2: Gerçekte değil. Animasyon mu yani?
1: Yani neredeyse canlandırması.
2: Canlandırması.
1: Şey yapmış, evet. Evet. MMA. Şempanzenin haberi var mı demiş. Ya hayvanları niye alet ediyorsunuz böyle şeylere? Ya?
2: Nasıl bir saçmalık değil mi?
1: Saçmalık be kardeşim.
2: Ya hayvana nasıl serbest stil dövüştüreceksin ya? İnşallah şempanze bunun ağzını bunu yırtar da bu görüntüyü.
1: İnşallah ısırır da bunu.
2: Hayvan oradan oraya bir zıplasın da aklını bir alsın bunun be. Başını evet, başını bir
1: sonra,
2: döndürsün.
1: Ondan sonra ağlar.
2: Öyle her tepesinden uçtuğunda şempanze. Bir pençe. Her tepeden uçtuğunda bir pençe koysun.
1: Ondan sonra görünmez MMA'yi.
2: Bir kendine altındaki şortu çalsın da hırsız maymundur inşallah.
1: Göreceğim senin MMA'yini o
2: göreceğim
1: zaman.
2: Göreceğim MMA'yini, göreceğim seni. El mi MMA, bey mi MMA? Hadi kuzum, hadi MMA anne.
1: MMA ya. Bir şey söyleyeceğim. Bizde de MMA'ciler var biliyorsun.
2: Var, kafesçiler var. MMA'ciler
1: böyle
2: var.
1: Sokakta buluşup kavga ediyorlardı, hatırladın mı?
2: Bir tane bir ara Instagram'da dövüşçüler vardı ya.
1: He, o işte.
2: Kaan birileriydi. Vardı bir tane küçük kısa boylu çocuk vardı, bir tane dövüşçü Kaan. Bir de Instagram fenomeni vücut geliştirmeci abi vardı, onlar kavga etmişti.
1: İbrahim Bey sormuş. Kavgaya gitseniz kimleri yanınıza alırsınız demiş.
2: Kavgaya gitsem.
1: Hocam önce size sorayım. Kavgaya gitseniz sektörden olur, sanat camiasından olur.
2: Radyo asma kattan. Ayı.
1: Bizim kattan mı?
2: Bizim kattan.
1: Radyo yerim. Dünyasından da olur. Radyo bizim kattan da olur.
2: Yanınıza.
1: Kavgaya gitsen yanına alacağın.
2: Ben dahil 3 mü? Ben hariç 3 mü?
1: Sen hariç olur.
2: Ben hariç 3
1: kişi. Total 4 kişi gideceksiniz yani.
2: Tamam, 4 kişi gideceksek sevgili evet. Yıldırım. Bir de kesin bir de.
1: Bir de kim
2: alırsın? Bir de kesin seni alırım. Bir de sen pis damlıyorsun çünkü kesin sen. Seni aldım.
1: Ben almayayım.
2: Seni aldım.
1: Abi yok. Ben gelmiyorum.
2: Gelmiyorsun.
1: Gelmem ben.
2: Tamam, gelmiyorsun.
1: Gelmem ben.
2: Kesin. Alıyorum bak. Yazıyorum.
1: Hayır, hayır.
2: Yazıyorum.
1: Abi başımı belaya sokamam.
2: Damlı mı damsı tek yazıyorum seni o zaman.
1: Beni alma abi.
2: Tamam, seni
1: ben
2: geçtim.
1: Ben kavgaya
2: tamam,
1: gelemem.
2: Geçtim seni. Gelmiyorsan seni geçtim. Kesin alacağım ikinci kişi bir numaraya geçti şu anda sevgili.
1: Kim?
2: Damla Karakaş.
1: Damlayı aldı. Reklam müdürümüz Damla'yı aldı.
2: Damla'yı evet. Aldım.
1: Sektörü tanıyor. Sektörü biliyor. Kavgada
2: Damla'yı
1: iyi.
2: Aldım bir.
1: Kavgada iyi.
2: İki Şevval'i aldım.
1: Şevval hangi
2: Şevval? Sorularıyla şaşırtır karşı.
1: Şevval doğru güzel güzel.
2: Üç. İki soru sorar adamlar geri döner.
1: Doğru güzel.
2: Üç de sevgili Yıldırım. Üçüncüye de Sena'yı aldım.
1: Sena'yı niye aldın oğlum?
2: Sena'yı aldım. Sena'yı aldım. Onun farklı görevleri var.
1: Sena'yı
2: şaşırtacak. Düşmanı şaşırtacak. Düşmanı şaşırtacak.
1: Aa, bu kız kilo mu vermiş ya, ne oldu falan.
2: Bravo. Düşmanı şaşırtacağız.
1: Şaşıracak.
2: Üç kişiyle güzel. Sevgili Yıldırım. Benim var ya deviremeyeceğim düşman yok.
1: Güzel. Ben gelmem kardeşim. Kusura bakma değil mi? Alınmadın bu arada ben gelmiyorum diye.
2: Ya gelmediğin de iyi oldu aslında hani. Hani ben kırılma diye sana bir numara demiştim.
1: Eyvallah.
0: Üç kadın aldı. Biz uzlaşmaya gidiyoruz.
1: Oğlum bir tane erkek alaydın ya.
2: Abi bak bin yıllık tarihi incele sevgili Yıldırım. 10.000 yıllık dünya tarihi.
1: Bütün kavgaları kadınlar kazanmış.
2: Kadın. Doğru söylüyorsun. Hep kadın ya.
1: Sena üç kişi al yanına kavgaya gitsen.
0: Seni alırım kesinlikle.
2: Gelmiyorum
1: abi
2: diyor.
1: Ben gelmem ya.
2: Gelmiyorum diyor adam.
0: Bence benimle gelir.
1: Abi yok, karım kızar benim ya. Vallahi yok, olmaz abi.
2: Gitmiyor, kavgaya gitmiyor.
0: Birinci o zaman kesin Selahattin abi.
1: Selahattin al. Burnuyla döver. Selam burnuyla döver vallahi. İki
0: erkeği alırım.
1: Erkek
2: koşarak. Erkek,
1: bir radyo erkeği ver. Güzel.
0: Korkusun.
1: Evet güzel, doğru.
2: Doğru iki erkek. Evet.
0: Kaçarlar zaten.
1: Ama erkeğin o heybetinin altında bir kedi vardır, onu söyleyeyim. Çok şey yapma yani.
2: İlk başta bizim o görüntüyle korkutmamız gerekiyor.
1: Hmm, erkek. Yani ön safta.
2: Ön safta erkeği var. Zıplan. Piyon olarak erkeği evet. Sanıyoruz.
1: Tamam. Üç.
0: Üç yoncayı alırım. Dayak yersek bir pansuman yapsın. Aynı çünkü.
1: Şimdi yonca dinleyicilerimiz bilmiyordur. Yonca bizim araştırma geliştirme raporlama. Bölümünde.
2: Departman bölge şefi.
1: Çok ponçiktir. Şeydir böyle.
2: Bak bir şey diyeceğim.
1: Radyonun annesi gibi.
2: Bir şey diyeceğim. Bu radyoya son senle ben olduğumuz günden beri eskiyi söylemeyeceğim bilmiyorum. Gelmiş geçmiş en
1: efendi insan.
2: Minnoş tip diyebilir
1: çok
2: miyiz
1: en
2: ya?
1: En minnoş.
2: Ya kızı bir kere bozamadık ya.
1: Yok yok yok, hiç dümdüz bir insan.
2: Mükemmel bir insan ya.
1: Mükemmel bir hatacı.
2: Vallahi billahi böyle bir şey yok.
1: Serdar'ı niye almıyorsunuz? Hocam Serdar'ı niye almadınız?
2: Serdar'la sevgili Yıldırım su içmeye gidilmez. Yarı yolda bırakır.
1: Aa.
2: Yarı yolda bırakır. 4 kere kavgaya çağırdım, meşgule attı.
1: Aa,
2: o yüzden. Ben eskiden öncesi... çağırdım, kavgaya çağırdım.
1: Ben öncenizi bilmiyordum.
2: Çağırdım ben çünkü.
1: Eyvallah.
2: Abi gelemem dedi, boks antrenmanındayım dedi.
1: Sen de bunu yedin.
2: Gelemem dedi, kaymakamla toplantıdayız dedi. İkisi. Gelemem dedi, belediye başkanıyla görüşüyorum dedi, 3'te. Gelemem dedi, vali ziyaretime geliyordu.
1: Ha şey, hep üst düzey rütbe.
2: Evet, gelemedi. Evet. Adam gelemedi.
1: Gelemedi.
2: Adam peki, gelemedi. Bir türlü gelemedi.
1: Peki efendim.
2: Sadece camlar üzerinde yetenekleri var onun için.
1: Stüdyonun camını kırıyor.
2: Kırıyor.
1: Ama kırmadım diyor.
2: Kırmadım. Siz sevgili Yıldırım peki.
1: Kavgaya mı?
2: Kavgaya gidersen at, ama aynı kişileri
1: bir söyleyeyim. Kere Banu Hanım'ı alırım.
2: Banu Hanım.
1: Banu net alırım Banu Hanım'ı. Çünkü niye Banu Hanım'ı alırım?
2: Açılımını alırım.
1: Evet, onu açıklamamaz, onu söylememez.
2: Arnavut böreğiyle mi döveceğiz?
1: Şimdi kavgadan sonra birkaç gün şirkete gelemeyeceğim ya.
2: He, dayaktan dolayı.
1: Rapor almama gerek yok. Gördü, İK müdürü gördü. Canlı şahit.
2: Güzel.
1: Banu Hanım olur.
2: Banu Hanım'ı oturdum.
1: İki. Kavgayı kim çağırır? Sibel Hanım çağırırım kavga.
2: Sibel Hanım'ı çağırırsın.
1: Niye?
2: Niye? Çünkü Sibel Hanım'ın yükselişini biz burada gördük. Bağırdığı zamanları gördük. Yemin ediyorum var ya, orada da bir bağırırsa.
1: Hayır, o yüzden değil. Sibel Hanım'ı neden çağırırım? Sibel Hanım çünkü şeyi biliyor.
2: Kurumsal değil.
1: Bravo.
2: He.
1: Yani o diplomatik dil var ya.
2: Tamam
1: o,
2: doğru.
1: O
2: kurumsal,
1: onu biliyor.
2: Kurumsala hakimiyet olduğu için uzlaştırmaya gidebilir.
1: Uzlaştırmaya gidebilir.
2: Kavga bir anda barışa dönüp halaya dönebilir.
1: Öyle. Bravo. Üçte kimi alırım peki?
2: Üçte.
1: Kavga gidiyoruz. Üçte kimi alırım? Seni alıyorum be.
2: Ben gelmem aga.
1: Niye gelmiyorsun?
2: Yok ben.
1: Ben gelmiyorum diye gelmiyorsun değil mi?
2: Asla. Yok.
1: Karşılıklı takılıyorsun şu anda.
2: Ya işte birazcık öyle olur. Ben kavga etmiyorum. Zorunlu ben kendim kavganın içinde kalırsam.
1: Tamam bir dakika, üçte o zaman.
2: Beni sayma.
1: Ben birine yalanmam lazım. Kimi alayım?
2: Her geldiğine gelemiyorum, kusura bakma.
1: Üçte kimi çağırayım ya, kavgaya kim gelir bilemedim ki. Cem Aslan'ı çağırayım diyeceğim, adam yaşı
2: gereği... Yok Cem Aslan. Geç çağırabilirsin ha. Bastonuyla döver.
1: Üçte kimi çağırayım ya?
2: Üçte Reyhan'ı çağır bizim çay ocağından.
1: Yok Reyhan'ı. Yok olmaz, Reyhan olmaz.
2: Bardakla döver.
1: Yok olmaz.
2: Yeliz var. Çok iyi
1: güçlü. Yok Yeliz olmaz.
2: Yeliz de değil.
1: Kimi çağıralım
2: kim
1: ya?
2: Kaldı? Ortadan bakalım, oradan buradan. Selahattin'i gitti, Sibel Hanım gitti.
1: Kimi çağırabiliriz ya?
2: Sarper'i çağır.
1: Yok.
2: O da olmaz.
1: Antalya'da tatilde hoş var.
2: Tatildeyim, gelemez.
1: Kimi çağır?
2: İlker'i çağır Lig Radyo'dan, göbeğiyle belki
1: yok,
2: yapabilir.
1: İlker olmaz.
2: İlker de olmadı. Kalmadı ki kimse, herkesi saydık. Ramazan var, onu da çağırmadın. Damla'yı biz çağırdık. Şevval gitti, Yonca gitti, Sena
1: abi zaten. Bizim şirketin güvenliklerinden birini alırız ya. Olmaz mı aşağıda?
2: Olur, güvenlik de olur.
1: Silahlı.

0: Reklam.
1: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
2: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk
3: getir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için ZÜCEX

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
2: Ne istersen Neon 1.
3: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
3: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
7: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam. Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Bir dinleyicimiz daha bulmuş aracı. Çağrı Ayışık bulmuş. Çağrı'cığım, sticker'ını gönderiyoruz. Yollarda bulurum sizi diyor. Neredesiniz?
1: Yandan çekmiş fotoğrafı. Parıl parıl parlıyor arabamız.
0: Çok da güzellik atmışlar yalnız. Gördüm. Araba çok güzel görünüyor hakikaten.
1: Bakayım, seramik wax mı var onunla ya? Bayağı parlıyor çünkü.
0: Hadise şarkıda düşünerek hindi kara kara seni mi diyor? Ne demek o diyor efendim demiş. Kayıp kavga ekiplerine bak. Uzlaşmaktan başka çare yok.
1: Amaç o zaten, kavga etmek değil. Kavgayı herkes eder.
0: Herkes eder.
1: Herkes eder.
0: Sevgili dinleyiciler, programın sonuna geliyoruz yavaş yavaş ama hatırlatmış olalım, söyleyelim.
1: Yarın
0: Ankara'dayız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Ankara'da veya Ankara civar illerde olan
1: dinleyicilerimizi
0: bekliyoruz. Merkez Ankara AVM'de olacağız. 16-16.40 arası bir söyleşi olacak.
1: 18.20'de akşam yayınımızı icra edeceğiz.
0: İfşa edeceğiz. Akşam yayınını ifşa.
1: Şu an ifşaladık. Akşam yayınını ifşaladık.
0: İfşa edeceğiz efendim.
1: 18.20 yayındayız. İnşallah yarın Ankara Merkezi AVM'de.
0: Bekleriz. Sizleri de bekliyoruz efendim. Heyecanlıyız. Uzun zaman oldu çünkü. Yani çünkü dış yayınlar şöyle de güzel oluyor bir taraftan. Onun altını çizelim. Şirket şimdi bütün masrafları karşıladığı için bu çok güzel. Bir de Sena yok. Senasız 10 numara bir yayın. Abicim bu girdi. Abi reklam giriyor. Abi bunu atayım mı? Abi.
1: Abi diyen yok abi.
0: Abi. Vallahi yorulduk artık. O yüzden Sena'cığım kusura bakma. Sena yok.
1: Sena yok. Biz baş başayız değil mi sevgili Yıldırım?
0: Öyle el ele gibi değil de yani baş başayız.
1: Baş başayız evet yani. Yedek kuvvet olarak kimse.
0: Yalnız Ankara değil Ankara, onu da söyleyelim abiler demiş.
1: Ankara'nın
0: dağlarında. Tamam abartma. Abartma. Yollar. Mikrofonu da kapatayım da ben sen söyle. Kendine gelince işaret ver bana. İşaret ver. Tamam açtım.
1: Fatih Bey bir şey soracağım.
0: Söyle.
1: Ankara yayınımızın açılış şarkısı ne olacak belli mi? Bu demin söylediğim şarkı mı? Söyleyemiyorum, bir daha mikrofonumu kapatırsınız diye.
0: Smooth Criminal'ı girelim diyorum. Ankara yayını özel.
1: Ankara yöresel şarkı.
0: Eyvallah. Evet, hadi son haberle bitirelim artık.
1: Son haber vereyim mi yoksa sevgili Yıldırım şeyden mi gideyim, ilerleyeyim? Nerede? Haberden vereyim mi sana?
0: Ver haberden.
1: Haberden veriyorum. Benim korkulu rüyalarımdan bir şeydir bu haber sevgili Yıldırım. Tunceli'de koruma altındaki dağ sarımsağını izinsiz söken 3 kişiye toplam 2.097.735 TL para cezası verilmiş. Düşünsene abi, dağda geziyorsun.
0: Dağ sarımsağı yasak mıymış ya şey?
1: Dağda geziyorsun abi, mesela sarımsak gördün, geçmiş olsun.
0: Abi bir de bunu bilmeden kim gördü, dağda kamera mı var, nasıl gördü?
1: Demek ki sevgili Yıldırım böyle korunaklı, korunması
0: uydudan
1: gereken.
0: Uydudan mı gördüler?
1: Şikayet mi oluyor? Nasıl oluyor?
0: Nasıl oluyor?
1: Zorla akrabanı ona yedirtip sonra cimere mi şikayet ediyorsun? Benim amcaoğlu bunu yedi diye.
0: Gayta testinde çıkar.
1: Çıkar. Tuzak mı?
0: Tuzak.
1: Tuzak,
0: tuzak
1: mı?
0: Tuzak
1: mı acaba bu?
0: Vay arkadaş, bak nasıl, güzel taktik ya.
1: Nasıl belirleniyor, nasıl bulunuyor bu bilmiyorum ama çok korkulu rüyamdır. Böyle zambaklar çıkıyor, leylaklar çıkıyor, endemik bilmem ne bitkisini koparana 3 milyon ceza. Kopardığını düşünsene, bilmiyorum ki ben neyin koruma altında olduğunu.
0: İşte demek ki biri şikayet etmiyor. Bilen evet. Biri yaptı onu.
2: Her şeyi koparmayacaksın yani.
0: Evet. Abi, evet. Şey vardı eskiden, hatırlıyor musun? Böyle yürürken yaprakları kopartıp avucumuzun içine koyup.
1: Patlatma
0: vardı. Hatırlıyor musun?
1: Ya şimdi yapsana onu. Ya bitki şeyliyse, korumalıysa.
0: Abi en güzel üzüm yaprağıyla olur o, biliyor musun? Böyle koyarsın buraya.
1: Hafiften de böyle kalındır üzüm yaprağı. Yaprak, güzel ses çıkartır.
0: Böyle alkışlayıp.
1: Alkış geliyor arka taraftan.
0: Dur, güvenlik arıyor, şirketin güvenliği arıyor.
1: Allah Allah. Efendim?

0: Efendim.
1: Fatih Bey.
0: Evet.
1: Günaydın. Misafiriniz Emrah Bey ve Asiye Hanım geldi lobide.
0: Alabiliriz efendim. Çok teşekkür ederiz.
1: Asma kata yönlendiriyorum.
0: Lütfen efendim. Sağ olun efendim.
1: Tamamdır.
0: Sağ
1: Teşekkürler. Sağ olun.
2: Gel.
0: Ne oldu oğlum? Misafirimiz var.
2: Gelmişler.
0: Asya var değil mi? Asya,
2: evet,
0: dinleyicimiz.
2: Evet, evet, Asya.
0: Çok geldi. Eski daimi. Biz de büyüdü.
2: Emrah.
0: Daha bir yaşındaydı. Biz de büyüdü. Doğum günü hediyesi olarak ne istersin demişler. O da Fatih abiyle Umut abi görmek istiyorum demiş.
2: Allah Allah.
0: Vallahi billahi. Ben de dedim buyurun gelin, ne demek efendim?
2: Hoş gelmişler. Sefalar
0: gelmişler,
2: getirmişler. Bir şey var mı? Ellerinde bir şey var mı?
0: Börek getirmişler. Kısa bir ara, aradan sonra final.

0: Türkiye BES modellerini arıyor.
1: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
7: Getir, bir mutluluk getir.
8: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.

0: başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
1: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
2: Eylül tarihleri arasında Xiaomi 17T Pro 12 512 GB akıllı telefon

0: Smart QLED TV 32.999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Reklam. Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
5: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
6: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
4: Nasıl?
7: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
8: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
9: Uğur, uğur, uğurlu olsun, uğurlu olsun, uğurlu olsun.
10: Doruk, biliyor musun bu jingle'ı? Uğurlu olsun. Söyle oğlum. Uğur,
11: bilmez miyim?
12: Söyle. Bilmez miyim? O zaman söyle de dinleyelim.
9: Uğurlu olsun.
10: Bravo, bravo, alkışlıyoruz. Doruk kardeş bizlerle beraber. Hoş geldin Doruk kardeş. Nasılsın Doruk kardeş?
11: İyi.
10: Biraz kilo almışsın lan. Ne yedin o kadar? Mangal mı yaptınız? Ne yaptınız?
11: Ne?
10: Ne? Nasıl?
13: Ne yedin o kadar diyor.
10: Ne yedin? Tatil nasıl geçti?
11: Güzel.
10: Tatil neredeydiniz tatilde?
11: Olduğu gibi. Efendim?
10: Tatilde neredeydiniz?
11: Sarıgerme.
12: Sanki oranın belediye başkanı gibi. Sarıgerme nerede ya burada? Ege'de değil mi Sarıgerme? Ege'de galiba. Ege'de.
11: Yani diyebiliriz.
12: Laflara yani. Bak. Evet Doruk Bey, dinleyicilerimiz sizi sabırsızlıkla bekliyorlardı programın sonuna doğru. Çünkü küçük bir konuğumuz olacak demiştik.
11: Evet.
12: Uzun bir aradan sonra burada olmanız bizlere mutluluk verdi gerçekten. Çok sağ olun.
13: Tatil bitti.
11: Aynen, tatil bitti.
13: Okulu özledin mi?
11: Yok.
13: Arkadaşlarını özledin mi? O da
11: Aynen
12: Yani. Özlediğin bir şey var mı?
11: Yani öyle eve de değil. Hani böyle özlemiş gibi de değil, özlememiş gibi de değil.
12: Okulda sevdiğin bir yeri yok mu oğlum? Arkadaşım
11: var.
12: Ha tamam.
11: Var ya. Yani
12: onları özlemişsin. Var yani. Tamam, tabii. İyi, güzel. En azından birilerini özlemiş değil mi Sönücüğüm?
11: Evet.
13: Bizi özledin mi tatil boyunca?
11: Onu neden söylüyorsunuz şu
13: an? Sordum, cevap bekliyorum yani.
11: Sizi niye özleyeyim? Hep yanımdasınız zaten.
12: Radyoda en çok kimi özlediniz?
11: Radyoda.
12: Ha sen onu diyorsun. Sen
13: radyoda en çok kimi özledin radyoda?
11: Vallahi herkesi özledim.
12: Kim ama, isim ver bize.
13: İsim var mı?
11: İsim yok, herkes.
12: Demet Hanım mı, Banu Hanım mı, Sibel Hanım mı mesela?
11: Onlar İK'dan ama.
12: İK'dan da, Sibel Hanım İK'dan değil, o genel müdürümüz ya.
11: Ya bizimki, o zaman bizim gruptan.
13: Bizim kattan
12: değil. Onlar bizim kattan değil mi İK? Değil, doğru değil.
11: Değil, doğru, değil. Evet, değil.
12: Onlar birinci katta. Evet. Bizim kattan kimi özledin en çok?
11: Bizim kattan en fazla...
12: Kimi özledin?
11: İlk başta sizi.
12: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
13: Fatih Bey, sizden bahsediyorum.
11: Sena,
12: Işıl, güzel, güzel.
11: Şevval.
12: Onun Sibel Hanım'ı desin.
11: Bizim o şeyden, bizim Arefem'den.
12: Evet, Sibel Hanım.
11: Sibel Hanım.
12: Baştan şimdi soruyu baştan soruyorum.
11: En çok.
12: En çok. Baştan soruyorum şu evde.
11: Aynen.
12: En çok kimi özledin? Bizim katta en çok kimi özledin?
11: En çok Sibel Hanım. Neydi ya? Sibel Hanım. Sibel Hanım.
12: Baştan alıyorum.
13: En baştan.
12: Sibel Toprak Egemen Hanımefendi'yi de. Tamam mı?
11: Sibel Toprak Egemen Efendi.
12: Hanımefendi.
11: Oğlum ya.
12: Tamam olsun oğlum, olur böyle şeyler ya. Tamam. Sonuç itibariyle özlediğin birileri var yani. Değil mi? Özledim. Bak tabii, o baban orada sana sufle veriyordu, duymadın.
11: Sufle oraya duymuyorum. Burada şey var.
13: Kulaklık, hani
11: kulaklık var.
13: Var
11: ya.
12: Kulaklıktan duymuyorsun. Doğru, bravo.
11: Duyamıyorum.
12: Doruk, programın sonuna geldik. Ankara'ya gidiyoruz, yarın biz Ankara'ya gidiyoruz. Keşke sen de gelsen ya.
14: Bir dahakini ayarlayalım, sen de gelsene.
11: Yani şu an...
14: okullar annem, falan müsait olduğunda.
11: Yani yarın annem iş yerine falan gideyim mi, git gelme diyor.
12: Annen
11: evde
12: gelme.
11: Evde kalmak istemiyorum.
14: Annen gelme
12: diyor. Annen gelme mi diyor, bir dakika niye gelme diyor ki? Sen onun evladı değil misin ya?
11: Ne bileyim, ses çıkartmışım da. Hani...
14: Ortalık karıştı.
12: Ortalık karıştı. Yok ses... camları kırmışım da.
11: Yok camları kırmışım da, yok buraları yıkacakmışım da, yok böyle konuşacakmışım da.
12: Ha, ondan gelme diyor.
11: Aynen.
12: Evet, anneniz haklı bence, kısmen haklı birazcık. Peki burada da ortalığı dağıtıyorsun ama baban sana gel diyor. Ne diyeceksin buna, ne diyeceksin yani?
11: Buna bir şey diyemiyorum. Evet. Anlamıyorum yani.
12: Bence anneni buradan yürü. Yani babam izin veriyor, sen niye izin vermiyorsun? Sen beni yeteri kadar sevmiyor musun diyebilirsin mesela. Dorukcuğum teşekkür ederiz. Süremiz ilerledi. Sana veda ediyoruz.

0: Okey, tamam.
1: Son bir cümlen varsa alalım.
0: Cengiz Baba Liselim çalar mısın?
1: Cengiz Baba Liselim mi? Oğlum senin manifest denemen lazım. Ne Cengiz Babası ya?
0: Ben manifest denemiyorum öyle. Havalarda değilim. O havalarda değilim yani.

0: Ben de
1: hadi.
0: İşte bu be. İşte bu be.
1: Hadi kafa açan uzman bitti de programı bitireceğiz.
0: Hani böyle sıra sıra söylemiyor muydun? Hani bir sen bir ben bir ben.
1: Söyle öyle. Söyle. Evet kafa açan ama dur şimdi söyleme, biz bir şey söyleyeceğiz sonra söyle.
2: Sonra söyle. Tamam. Bizi bekle. Bizi bekle. Bekle. Bizi bekle. Bir küçük bekle. Bir şeyimiz oluyor sevgili Doğuş kardeş.
1: Doruk.
2: Doğuş
1: çocuğun adını unut. Doruk kardeş. Sevgili dinleyiciler, Uğur'dan çok güzel bir kampanya var. Ne var?
2: Tüm ürün gruplarında peşin fiyatına 9 aya varan taksit fırsatı var. Hem ev tipi hem ticari ürünlerde geçerli sevgilim. Alayında Uğur'un bütün ürünlerinde.
1: Anlaşmalı bankaların kredi kartlarında geçerli. Acele ediniz, bu özel kampanya ay sonuna kadar geçerli. Uğur Derin Dondurucu'da bulabilirsiniz. Kalite, güven ve avantajı bir arada bulabilirsiniz. Şimdi söyleyebilirsin Doruk'cum.
0: Şimdi diyorum.
1: Söyle.
0: Sen bize gönderdiniz bunu, diğer bisiklet acayip çok iyi.
1: Bitti
0: diyorum. Çok beğeniyorum.
1: Tamam oğlum.
0: Acayip.
1: Kafa açan uzman bitti diyorsun.
0: Tamam
1: evet.
0: Ama diyelim hadi.
1: Hadi bakalım. Söyle.
0: Kafa açan uzman bitti.
1: Bitti. Aksella. Bravo.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
9: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı

0: Anlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: Ooo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
2: Saat 9. Bu bir reklamdır.
6: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
7: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
6: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
7: Allah'tan.
6: Sigortadan hallederiz.
7: Sigortadan halledemeyiz.
6: Niye halledemeyiz?
7: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
6: Ama?
8: Ama dememek için ama sigorta.
9: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Hürmüz'de tansiyon yüksek. ABD ordusu İran'a ait 5 petrol tankerini imha etti. İran'sa misillemeyi Ürdün ve Bahreyn'deki tankerlere yapacağını duyurdu. Ayrıca Ürdün'deki Amerikan üssüne saldırı düzenlendi. Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Antalya, Adana ve Mersin'deki yangınlara ekipler müdahale ediyor. Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarının enerjisi düşürüldü. Antalya, Aksu ve Kumluca'da toplam 254 ev tahliye edildi. İki ilçede elektrik kesintileri de yaşanıyor. 2000'i aşkın eve elektrik verilemiyor. Antalya, Isparta karayolu da trafiğe kapatıldı. Adana, Enişçakırı mahallesinde 40 ev tahliye edilirken yangında şimdiye kadar 130 hektardan fazla ormanlık alan zarar gördü. İngiltere, Fransa ve Kanada öncülüğündeki 12 ülke, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretine yasaklama getireceklerini duyurdu. Ortak bildiride yerleşimlerin genişletilmesine derhal son verilmesi istendi. Türkiye'de kararı memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı, 12 ülkenin girişiminin desteklendiğini bildirdi. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamalara ilişkin reysen soruşturma başlatıldı. Çelik'in açıklamalarında adı geçen Ayhan Aydın'ın da ifadeye çağrılacağı belirtildi. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve düğününde Çağla Öze taktığı altınlarla gündem olan Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı. Tançalan ifadesinde altınların kiralık olduğunu söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı. 2 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir çay bahçesinin erkekler tuvaletinde uzaktan canlı izleme özelliğine sahip gizli kamera düzeneği bulundu. Polis düzeneği yerleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
10: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
9: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bugün saat 22'de Portekiz ekibi Sporting'e konuk olacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, önemli eksiklere rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarınsa Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Sarılar-Civertliler saat 19.45'te İtalyan devi Roma'yı konuk edecek.
10: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
9: Serbest piyasada dolar 48 lira 47 kuruş, euro 56 lira 43 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 44.511, yarım altın 22.327, çeyrek altın 11.168, gram altınsa 6.845 liradan alıcı buluyor.
10: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM yol durumu.
9: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 13 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 17 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 42 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 7 dakika.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
9: İstanbul, Ankara ve Kayseri 28, İzmir 32, Antalya ve Diyarbakır 34, Adana 37, Trabzon 24 ve Erzurum 23 derece.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz, hava durumu

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Alem efendim, biraz. Birazdan. Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
4: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
5: Temizlik doğasında var.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.

0: Rogo.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Reklam.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Parafla'nın katkılarıyla.
10: Güzellikler dünyası.
11: Parafla Portekiz Amadora'dayız. Amadora Portekiz'in başkenti Lisbon'a yakın konumda bulunan ve ülkenin nüfusu yoğun şehirlerinden biridir. Lisbon metropolitan bölgesinin önemli bir parçası olan şehir, modern yerleşim alanları ve hareketli günlük yaşamıyla dikkat çeker. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Amadora, alışveriş merkezleri, parkları ve ulaşım olanaklarıyla özellikle şehir yaşamını deneyimlemek isteyenler için ilgi çekicidir.
9: Parafla'nın katkı.

0: birazdan.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: aran maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Siz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
7: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: 1-20 Eylül tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 7500 lira, seçili premium notebooklarda 5000 lira, seçili notebooklarda 3000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
11: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
12: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Ekspertise Dynobile.
13: Serkan.
14: Efendim abi.
13: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
14: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi?

0: Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Alo.
0: Birazdan.
2: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
9: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
12: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
13: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
14: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
15: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
16: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
15: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
16: Mutlu Akü bir numara.
17: Serkan!
18: Efendim abi?
17: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
18: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
17: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
19: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
20: Empara. En para bankanın güzeli.
0: Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
21: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
21: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
21: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
21: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
21: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
22: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
23: Saat 10. Bu bir reklamdır.
24: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
25: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
24: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
25: Allah'tan.
24: Sigortadan hallederiz.
25: Sigortadan halledemeyiz.
24: Niye halledemeyiz?
25: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
24: Ama?
26: Ama dememek için ama sigorta.
27: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sunar.
28: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bugün saat 22'de Portekiz ekibi Sporting'e konuk olacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, önemli eksiklere rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarınsa Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler saat 19.45'te İtalyan devi Roma'yı konuk edecek.
27: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sundu.
29: Halkbank'ın katkılarıyla.
28: BIST endeksi %0,17 puan düşüşle 14.381 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 48 lira 47 kuruş, euro 56 lira 45 kuruştan işlem görüyor.
29: Halkbank'ın katkılarıyla.
27: Alem FM yol durumu.
28: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 6 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 8 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 37 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika.
27: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
28: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.630, yarım altın 22.387, çeyrek altın 11.197, gram altınsa 6.863 liradan alıcı buluyor.
27: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Banyo mutfakta, her bulaşıkta, ek yanınızda doğa.
4: Temizlik doğasında var.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertiz.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe. Doktor, Auto Expertiz.
2: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
11: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: uygula.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.

0: Birazdan reklam.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yoğun kıvamıyla Doğa Jel bulaşık makinesi deterjanı düşük sıcaklıkta bile güçlü yıkar, göz alıcı parlaklık sunar, yağları söker atar. Doğayla üstün körü değil, şıkır şıkır temizlik.
5: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
8: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
9: Pilat'in Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Pilat'in Eylül sayısı tüm bayilerde.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
13: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
14: İstersen Neon 1.
15: Ekspertise Dino 1.
16: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
17: Getir, bir mutluluk getir.
0: Reklam.
18: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
19: Bankkart, seni düşünür o.

0: geri dönüyor. İstanbul'da gerçekleşecek bu özel konserde sanatçı dünya müziğinin farklı renklerini çağdaş bir yaklaşımla sahneye taşıyor. Hafızalara kazınan sevilen eserlerinin yanı sıra yeni albümünden seçkilerle bu konser yalnızca bir müzik etkinliği değil, müziğin birleştirici gücünü şehirlerin ruhuyla buluşturan bir yolculuk niteliğinde. 27 ve 28 Eylül saat 21'de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Auditorium'unda.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolay.

0: KK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda. Nablus yenilgisi. Derin tehdit. Balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
5: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.

0: saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Antalya, Adana ve Mersin'deki orman yangınlarına müdahale sürüyor. Bazı noktalarda yangınların enerjisi düşürüldü. Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı yangınlarının büyük ölçüde kontrol altında olduğunu açıkladı. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerindeki 4 mahallede 254 ev tahliye edildi. Dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Bölgede elektrik kesintisi yaşanıyor. 2000'i aşkın eve elektrik verilemiyor. Yangın nedeniyle Antalya-Isparta karayolu da trafiğe kapatıldı. Adana'da 40 ev tahliye edilirken alevlerin ortasında kalan 7 ev yandı. İmamoğlu ilçesi Musulu köyü ile Aladağ ilçesi Dairer köyü tedbir amacıyla tahliye edildi. 2011 yılında Silivri cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada fetih kabir kararı alındı. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek işlemle Kozinoğlu'ndan doku örnekleri alınacak. Doku örneklerinde toksikolojik inceleme yapılarak cezaevinde farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak. Sosyal medyada Vanlı Karahaydar olarak bilinen ve düğününde Çağla Öze taktığı altınlarla gündem olan Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı. Tançalan ifadesinde altınların kiralık olduğunu söyledi. Hürmüz'de tansiyon yüksek. ABD ordusu İran'a ait 5 petrol tankerini imha etti. İran'dansa misilleme geldi. Devrim muhafızları ordusu Hürmüz Boğazı çevresinde 20 geminin hedef alındığını duyurdu. Bazı gemilerde ağır hasar oluştuğu öne sürüldü. Otomobil çarpması sonucu yaşamını yitiren Işıl Öykü Dinç'in ailesinden otomobilin hasar bedeli faiziyle istendi. Sigorta şirketi itiraz ve tepkilerin ardından geri adım attı. İstanbul'da sırt ve boyun ağrısı yaşayan bir tır şoförü boyun kütletme işlemi sonrasında bir anda fenalaştı. Beynine 5 pıhtı attığı öğrenilen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sahte fizyoterapist tutuklandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir çay bahçesinin erkekler tuvaletinde uzaktan canlı izleme özelliğine sahip gizli kamera düzeneği bulundu. Polis düzeneği yerleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

0: birazdan.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
9: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
10: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
11: Akakçe.
12: Hemen bakıyorum hayatım.
9: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.

0: birazdan.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
0: Reklam.
9: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
10: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
9: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?

0: musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com. Reklam.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Reklam.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.

0: İstediğin mod, istediğin müzik.
1: Alem Portal.
0: 4 farklı dijital radyo, tek uygulamada. Alem Portal'ı aç, modunu seç.

0: zaman.
1: Saat 12. Bu bir reklamdır.
0: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
0: İyi miyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama? Ama dememek için
3: ama sigorta. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
4: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün Sporting'e konuk olacak. Saat 22'de başlayacak müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Espen Eskas yönetecek. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarınsa Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler saat 19.45'te İtalyan devi Roma'yı konuk edecek. Amerika Açık'ta çeyrek finalde geçen yılın şampiyonu Carlos Alcaraz, rakibi Ben Shelton'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.
3: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: BIST 100 endeksi 14.564 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 47 kuruş, euro 56 lira 45 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 32 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 51 dakika.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.627, yarım altın 22.385, çeyrek altın 11.196, gram altınsa 6.862 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul, Ankara ve Kayseri 28, İzmir 32, Antalya ve Diyarbakır 34, Adana 37, Trabzon 24 ve Erzurum 23 derece.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz, hava

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: koku atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Reklam.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Parafly'in katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
8: Parafla Portekiz Braga'dayız. Braga Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en eski şehirlerinden biri olarak bilinen önemli bir kültür merkezidir. Tarihi kiliseleri, meydanları ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine Portekiz'in geçmişini yakından tanıma fırsatı sunar. Tarihi mirasının yanı sıra üniversiteleri sayesinde canlı ve genç bir atmosfere sahip olan Braga, gelenekle modern yaşamı bir araya getirir.
6: Parafla'yın

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan reklam.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.
5: YouTube'da 5 milyardan fazla dinlenmeye ulaşan ve 7'den 70'e herkesin sevgilisi olan Ceviz Adam yepyeni gösterisiyle tiyatro sahnelerinde. Ceviz Adam müzikalinde eğlenceli şarkılar, hareketli danslar, renkli sahne dünyası ve interaktif oyunlarla çocuklar maceranın yalnızca seyircisi değil, aynı zamanda bir parçası oluyor. Hilltown Seyirlik Sahne'de gerçekleşecek bu gösteri 27 Eylül saat 11, saat 13 ve saat 15'te izleyicileriyle buluşacak.
4: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Reklam.
6: En popüler platform abonelikleri

0: şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.

0: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar Türk Telekom.com.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Antalya, Adana ve Mersin'deki orman yangınlarına müdahale sürüyor. Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangında dumandan etkilenerek kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti. Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı yangınlarının büyük ölçüde kontrol altında olduğunu açıkladı. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerindeki 4 mahallede 254 ev tahliye edildi. Dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Bölgede elektrik kesintisi yaşanıyor. 2000'i aşkın eve elektrik verilemiyor. Yangın nedeniyle Antalya-Isparta karayolu da trafiğe kapatıldı. Adana'da 40 ev tahliye edilirken alevlerin ortasında kalan 7 ev yandı. İmamoğlu ilçesi Musulu köyü ile Aladağ ilçesi Dairer köyü tedbir amacıyla tahliye edildi. 2011 yılında Silivri cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada fethi kabir kararı alındı. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek işlemle Kozinoğlu'ndan doku örnekleri alınacak. Doku örneklerinde toksikolojik inceleme yapılarak cezaevinde farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve düğününde Çağla Öze taktığı altınlarla gündem olan Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı. Tançalan ifadesinde altınların kiralık olduğunu söyledi. Hürmüz'de tansiyon yüksek. ABD ordusu İran'a ait 5 petrol tankerini imha etti. İran'dansa misilleme geldi. Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı çevresinde 20 geminin hedef alındığını duyurdu. Bazı gemilerde ağır hasar oluştuğu öne sürüldü. Otomobil çarpması sonucu yaşamını yitiren Işıl Öykü Dinç'in ailesinden otomobilin hasar bedeli faiziyle istendi. Sigorta şirketi itiraz ve tepkilerin ardından geri adım attı. İstanbul'da sırt ve boyun ağrısı yaşayan bir tır şoförü boyun kütletme işlemi sonrasında bir anda fenalaştı. Beynine 5 pıhtı attığı öğrenilen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sahte fizyoterapist tutuklandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir çay bahçesinin erkekler tuvaletinde uzaktan canlı izleme özelliğine sahip gizli kamera düzeneği bulundu. Polis düzeneği yerleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok

0: birazdan. Sana kalbimi verdim gitti, o senin olsun, tepe tepe kullan. Hadi durma, gör beni, der beni, sev beni, yakışıklı. Birazdan.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Türkiye'nin ilk Oto Ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Tamir ederim deyip daha fazla bozarak makinenin bozulmasına sebep oldum. Ama zaten bozuktu diyor. Serdar, bu bir çelişki midir ya? Oğlum bozuksa zaten tamir ediyorsundur. Tamir ederken daha da bozdum diye öyle bir laf yok ya. Biz Türklere ait bu ha. Bozuk diyor ki ulan daha da bozdum. Ulan zaten bozuk.
1: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Birazdan reklam.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
4: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
1: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
4: Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook, alemfm.com.
10: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor.
11: Hayat sana maksimum.
10: 16 Ağustos, 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün Sporting'e konuk olacak. Saat 22'de başlayacak müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Espen Eskas yönetecek. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarınsa Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler saat 19.45'te İtalyan devi Roma'yı konuk edecek. Amerika Açık'ta çeyrek finalde geçen yılın şampiyonu Carlos Alcaraz, rakibi Ben Shelton'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 14.564 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 47 kuruş, euro 56 lira 45 kuruştan işlem görüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 32 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 51 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.627, yarım altın 22.385, çeyrek altın 11.196, gram altınsa 6.862 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: birazdan.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim, döneceğim. Ya bir kredi işi var dedi.

0: dükkan için onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
10: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
11: Selam, ben Piraye.
12: Ben de Rutkay.
11: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
13: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
14: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırım

0: İstediğin mod, istediğin müzik.
1: Alem Portal.
0: Dört farklı dijital radyo, tek uygulamada. Alem Portal'ı aç, modunu seç.

0: birazdan.
1: Son bir gece daha çirkin olalım, aynalara değil birbirimize bakalım.
0: Birazdan.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
6: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.

0: her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Seslendirdiği her şarkısı hit olan, albümleriyle ödülleri silip süpüren, müzik listelerinin birinciliğini kimselere bırakmayan Buray, unutmuş çoktan, sahiden, kehanet, aşk mı lazım, istersen parçaları başta olmak üzere hayranlarının konserlerinde hep bir ağızdan söylediği şarkılarıyla 29 Eylül'de saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
5: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İşte

Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama

0: Birazdan reklam.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli, fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Getir, bir mutluluk getir.
4: Ekspertize Dynamo.
5: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.

0: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.

0: birazdan. Of Allah'ım of, nedendir hep zor da sana gelişim. Of Allah'ım of, ofları tekerledim sen. Birazdan.
1: Reklam.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
1: Reklam.
10: Takip ediyor musun?
11: Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
1: Reklam.
12: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
13: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
12: Paraf paraf dünyası.
13: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
14: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları, dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Reklam.

0: Gurur. Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün Sporting'e konuk olacak. Saat 22'de başlayacak müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Espen Eskas yönetecek. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarınsa Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler saat 19.45'te İtalyan devi Roma'yı konuk edecek. Amerika Açık'ta çeyrek finalde geçen yılın şampiyonu Carlos Alcaraz, rakibi Ben Shelton'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 14.608 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 47 kuruş, euro 56 lira 50 kuruştan işlem görüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Alem FM yol durumu.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 12 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 19 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 32 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 55 dakika.
0: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.507, yarım altın 22.325, çeyrek altın 11.166, gram altınsa 6.844 liradan alıcı buluyor.
0: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: İstanbul, Ankara ve Kayseri 28, İzmir 32, Antalya ve Diyarbakır 34, Adana 37, Trabzon 24 ve Erzurum 23 derece.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir? Ya otobüste?
3: Fazla akbil olan var mı?
0: Metrobüste de olabilirsin.
4: Metrobüs istasyon. Avcılar merkez.
0: Martılara simit atarken... Denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
5: Serdar Gökalp nerede?
0: O da bu yollarda seninle.
6: O da bu yollarda seninle.
0: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de. Alem FM'de.

0: Hanımlar beyler herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Tarih 9 Eylül 2026 günlerden çarşamba. İzmir'ime selam ederim. Selamlar. Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bilesle bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk gelinden kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun sevgili dinleyenler. Ha burası Alem FM, ben Deniz Serdar Gökalp. Bu denizde
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Ne yapıyorsun?
1: Çok iyiyim, harikayım, mükemmelim.
0: O zaman biz kötü olacağız bugün ya sen.
1: Böylece. Vallahi bence iyi olur.
0: Ama öyleyse böyle olacak yani, bilmiyorum. Merhaba Mülayim abi, merhaba Eko. 0536 901 8902 radyomuzun WhatsApp numarası, 536 901 8902. Bana yazmışsın şeyden, WhatsApp'tan, hayırdır? Ne yazdın bana? Niye açıp bakmıyorsam?

0: Manisa'da bir çay bahçesinin erkekler tuvaletinde uzaktan canlı görüntü aktarabilen gizli kamera düzeni ortaya çıkmış. Reyhan ve Muhteşem Kahvesi. Teşekkürler Reyhan. Manisa'da bir ya gizli kamera koyacak olsan erkekler tuvaletine mi koyarsın be adam? Yani.
1: Adam olduğu nereden belli?
0: Ya öyle dedim yani be adam. Hani be adam. Oğlum o yıllarca onun kavgası yapıldı işte. Bilim adamı denildi bilim kadınlarına falan. Sonra bilim insanı, iş adamı denildi mesela. Sonra iş insanı oldu biliyorsun. Hani bu da böyle yani. O bende hani toplumda değişmiş olabilir de bende daha değişmedi oğlum o. Yani. Polis sorumluların belirlenmesi için harekete geçmiş.
1: Bu erkekler tuvaleti çok garip bir yer. Hep böyle erkekler tuvaletinde değişik şeyler oluyor zaten. Mesela kapıya numara yazmalar vardı. İsim yazmalar vardı. Niye yani?
0: Sevdiğinin adını erkekler tuvaletine yazan var ya.
1: Evet.
0: Hani şimdi anlatmak istemiyorum ama neyse. Bana yani. Neyse. Şu zamana kadar hiç kapıdan birini görüp de böyle numarasını görüp de aradın mı hiç?
1: Hayır canım öyle bir şey yok.
0: Ha?
1: Öyle bir şey yok.
0: Yani hiç.
1: Yazmışlığımız var.
0: İşte onu ya aa.
1: Aa tabii.
0: Erkekler tuvaletine isim yazdın.
1: Tabii.
0: Kimi yazdın oğlum?
1: Bizim yani toplu bir şeydi karardı. Sınıfta bir arkadaşımızın. Başka bir okulda.
0: Ya görünüp tuvaleti. Aranıyor mu ki ya? Ben mesela erkekler tuvaletinde gördüm kapıda falan. Aranıyor mu harbiden görünüp?
1: Tabii tabii.
0: Allah Allah.
1: Aranıyor bir de bazı sitelere koyuyorsun. Öyle o, yapanlar vardı.
0: Sitelere mi koyuyorsun?
1: Tabii öyle şeyler vardı.
0: Biz bir arkadaşımız adına kartvizit bastırmıştık.
1: Aa güzel fikir.
0: Vallahi
1: kurumsal
0: bak.
1: Olmuş ama bu.
0: Kartvizit bastırmıştık bir arkadaşımız adına. Sanki kendisinin masaj salonu varmış gibi. Bir kartvizitti bu. Yaptığımız tatlı adiliklerden bahsedelim mi o zaman bugün?
1: Bahsedelim.
0: Tamam değerli dinleyenler ilk adilik örneğini ben verdim. Biz bir arkadaşımız adına kartvizit bastırmıştık. Şişli'de, Mecidiyeköy'de, Nişantaşı'nda falan dağıtmıştık bir de insanlara. Hani mesai harcadık yani bu işe. Hmm. Çocuğun telefonu susmadı telefonu. Sonra ben doğrudan satıcılara bir arkadaşımın telefonundan...

0: çağrı bırakmıştım. 3 ay boyunca arayıp çocuğa işte bir bal, bir su arıtma cihazı, bir tatil matil falan filan satmaya başlamışlardı. Çalışmışlardı. Bir de başka bir adiliğim daha var. Onu biz hala yaparız. Mesela seninle oturuyoruz evde, değil mi? Ben senin bir şekilde telefonunu elime geçiriyorum. Sabah 5.15, 5.20, 5.40, 5.05, 150 tane alarm kuruyorum telefonla. Pazar sabahına. Pazara bir de. 0536-901-8902 536-901-8902 sevgili dinleyenler. 536-901-8902 değerli dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası. Arkadaş ortamında birbirimize yaptığımız ya da size yapılan tatlı adilikler. Tatlı adilikler ama bak. Öyle gerçek adilik istemiyorum. Tatlı adilikler. Hüseyin, bir örnek ver.
1: Yapmış olduğum tatlı bir adilik. Ya tatlı mı bilmiyorum ama yine lise yıllarında bir arkadaşım, bunu nasıl anlatayım? Şöyle bir dakika, iki dakika düşüneyim.
0: Düşün.
1: Yani böyle sınıfta bir kola falan alırsın ya. Hı. Toplu böyle bir kola alırsın. Hadi bir soğuk bir şey alalım, içelim.
0: Evet.
1: O kolasının içine bir şey koyduk. Ne bileyim.
0: Ne?
1: Fazla enerji veren bir şey koyduk.
0: Okula giden nereden buldunuz oğlum o şeyleri?
1: Ya kışın ortasında atletle koşa koşa çıkmıştı okuldan.
0: Arkadaşımın adına saç ekim merkezinden form doldurdum. Günde 3 kere aradılar 1 yıl boyunca demiş efendim. Eskiden MSN'le 2 yıl arkadaşımı kandırdım kızım diye. Çocuk sapıtıp evlenmeye niyetlenince bıraktım. Ama ne parasını yedik, ne parasını demiş efendim. Ben de bir tane daha var. Bu müzik televizyonlarında aşağıda kayan yazı var, biliyor musun onları?
1: Evet.
0: Kayan yazı işte, merhaba ben Hüseyin 22. Yaşın tabii o. İşte İstanbul'danım, şöyleyim böyleyim filan diye. Bizim Yasin. Ben bizim Yasin'in telefonuna, yanımda uyuyor. Yasin'in telefonundan bildiğin gerçek bilgileriyle aşağı kayan yazıya sadece adını değiştirip kız ismi olarak. Hani işte ne, Tuğçe yazmıştık galiba, işte selam ben Tuğçe, İstanbul'dayım, yalnız yaşıyorum, buraya yeni geldim, hiç arkadaşım yok, selam ederim, arkadaşlıkları bekliyorum filan gibi bir şey yazmıştım ben. Oğlum telefon eskidi lan çalmaktan. Eskidi telefonun sesi kısıldı, sesi bak. Hani ben bu kadar, neyi diyeyim ben? Ben bu kadar enerji sahibi genç olduğunu.
1: Çok fazla.
0: Of yani. Ama yaptığımız en büyük adilik galiba oydu. Kayan yazıydı bizim yani. Gelen telefonlardan anladım ben ona niye kayan yazı dendiğini anladım ona. Ben dedim ona. Kazık kadar adamla biz çok adiymişiz ya arkadaş ortamında. Benim arkadaşım oyun konsolumun kolunu çaldı mesela Hüseyin. Çaldı. Ben de ona gidip şeyini, HDMI kablosunu çalmıştım mesela. Evet. Geldim bir baktım kol yok. Arıyorum yok. WhatsApp grubuna yazdım, oğlum benim kol yok. Ben bir yerde mi unuttum falan diye. Bir baktım evde oynarken fotoğrafını göndermiş bana benim kolla.

beni yanına. Dersteyken arkadaşımın şarjı bitti. Telefonu kapandı. Ben de ondan habersiz WhatsApp'ta arkadaşım öbür öldü diye taziye mesajı yayınladım. Arayanlar ona ulaşamadılar. Sonra telefonu açtığında kimse ölmediğini kanıtlayamamıştı demiş efendim. Tövbe yarabbim. Bir arkadaşımın resmini A4 kağıda basıp üzerine kayıp aranıyor yazıp altına da kendi numarasını yazmıştım. Her gönen onu arıyordu. Trafikteyim, o yüzden ses ile yazdım. Yanlış yazdıysam affola. Estağfurullah. Yine niye beni buldu, eziyetler aklımı. Sağlık çalışanıyım. Arkadaşın suyuna idrar söktürücü ilaç koyduk. Bu betermiş ama ya.

0: İki sene önceydi abi, iş yerinde uyuz olduğum bir tip vardı. Sosyal medyada kavga ettiğim kişilere bunun telefonunu veriyordum. Face araç ilan sitelerine ilan atıp bunun numarasını yazıyordum. Ne güzeldi o günler.
1: Darıldım, sonra barıştım.
0: Kavga ettiğim kişilere numarasını veriyordum diyor.
1: Hayat kısa, yol uzun, ben arayayım.
2: Eskiden imkanlar da sınırlıydı bu arada bu numarayı vermek için. Şimdi maşallah her yerde imkan var ya.
0: Tabii canım, benim YouTube'da videoların altına yazıyorlar ya numara.
2: Tabii yani.
0: Abi annemi işlesene diye annesinin numarasını yazmış mesela. Yani. Normalde istesek vermez kimse numarasını.
2: Eskiden tuvaletlerdi şimdi.
0: Şimdi bizim YouTube yorumları mı diyorsun?

0: Okey'de 3 kişi masa açıyorduk. 4. olarak geleni gideni tokatlıyorduk. Üçümüz de bir zamanlar ilk ondaydık. Biz de öyle internetten oyunlar yeni çıktığı zaman aşağıda chatten konuşuyorduk. Mırç vardı ya, Hüseyin Mırç.
1: Evet.
0: Mırç'tan üçümüz dördümüz konuşuyorduk kendimiz. Diğer gelenler hiç bilmiyorlar tabii. Biz aşağıda konuşuyorduk ama oradan. Oğlum sende ne var? Dur koz çıkıyorum falan diye. Yok yani. Gülün içine karabiber koydum.
1: Of.
0: Oo.
1: Ya şeyler vardı. Heh. Bizde böyle koku bombaları falan vardı.
0: Üstüne basıp kırıyordum falan değil mi böyle? Onlar
1: yok
0: çok...
1: şey patlıyordu bir 10 saniye sonra.
0: Nasıl patlıyordu? Bam diye.
1: Koku bombası.
0: Tamam da öyle bayağı şiddetli mi patlıyordu?
1: Patlayıp koku yayıyordu içeriye.
0: Tamam işte. Benim bildiğim o, böyle yere atıyordun, basıyordun üstüne, gidiyordun oradan.
1: Basıyordun sonra birkaç saniye sonra patlıyordu ama.
0: Benim patladığını hatırlamıyorum ben. Basıyordun
1: böyle
0: kırıyordun.
1: Böyle küçük bir paket. Pakete basınca şişiyor patlıyor, her yer kötü kokuyor. Biz onu derste sınıfa atardık. Hoca gelirdi. Başka yere taşındık falan böyle. Sınıfı.
0: Ders yok.
1: Pislik yapardık yani.
0: Arkadaşı tesadüfen evinin önünde arabasını çalışır vaziyette bıraktığını görüp gördüm. Bindim, uzaklaştım. Ve sokaktan izlemeye başladım. Bir çıktı, araba yok. Hemen akabinde nereye gidiyorsun son sürat diye aradım. Arabayı çaldılar, acil peşine düş diye bağırıyordu. Telefonda işim var, gidemem dedim. O yalvarış hala kulağımda. Abi asker kaçaydım. Bir dönem iş yerine gelen yarbayla iki asker seni almaya geldik dediler. Koluma girip 4 kat indirdiler. Arkadaşım ayarlamış efsane korkuydu. Ya askerlikle alakalı bende bir şaka var arkadaşlar. Ama yıllar yıllar önce yaptım ben bunu Antalya'da. Değerli bir meslektaşıma sözler yeminler ettirdiler anlatmayacaksın diye. Sadece bu kadar bahsedebiliyorum. Hani askerlikle alakalı şakayı anlatsam var ya film yani. Çok değerli bir meslektaşım. Yaşça da benden büyük. Askerlikle alakalı bir şaka yaptık kendisine. Tabi mimarı benim. Dediğim gibi şakayı yaptık. Sabaha kadar gülemedik. Hani birkaç saat güldük, sonra sabaha kadar yemin ettirdi bana. Beni odalara falan kilitledi. Bak sakın hayatın boyunca hiç kimseden duymayacağım. Hiç kimseden. Sadece bu kadar anlatabiliyorum. Bir ara vereyim, geliyorum.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his

0: tatil budur hissi.
1: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
1: İstersen Neon 1.
5: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Parafla'nın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Portekiz, Lizbon'dayız. Lizbon, Portekiz'in başkenti ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, dar ve renkli sokakları, ünlü sarı tramvaylarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunar. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Belem Kulesi, Portekiz'in denizcilik tarihini yansıtan etkileyici yapılardan biridir. Şehir, tarih, sanat, mimari ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu özel bir yerdir.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
0: Bu bir reklamdır.
6: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla Jest Lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı Jest Liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
7: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Serdar Bey selamlar. Perşembe günü internetten çerez alışverişi yaptım. 21 bin lira dolandırıldım. 21 bin lira. Niye? Nasıl oldu bu? Dur bakayım, çerez alışverişi. Kaç kilo ne aldınız ya? Arıyorum. İki daha çaldırır kapatırım. Alo.
1: Buyurun.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Korkma, dolandırıcı değiliz.
1: Belli olmaz.
0: Nasıl belli olmaz?

0: Abi 21 bin lira dolandırılmışsınız, geçmiş olsun.
1: Teşekkürler, sağ olun.
0: Nasıl oldu Serdar, ben bu arada onu ben bir tanıdım, söyleyeyim
1: tanıdım,
0: de.
1: Tanıdım, ha. Tanıdım.
0: Ne oldu abi, nasıl oldu?
1: Serdar Bey, eşim sürekli alalım diyordu.
0: Evet.
1: Ablası falan almıştı. Getirdi. Halbuki onların şeyleri geldi, çerezleri geldi.
0: Tamam.
1: Saat 5.30 gibi siparişi verdik.
0: Tamam.
1: Saat akşam 8.30 gibi bana WhatsApp'tan aradılar beni. Dedi ki ben 3000, bu arada 3.200 lira alışveriş yapmıştım oradan.
0: Tamam.
1: Paranız dedi hesabımıza düşmedi, askıda görünüyor dedi.
0: Hı.
1: Biz dedi e-ticaret çalıştırmışsın dedi. Ödemeyi bireysel ödeme yapmışsınız dedi. Bunu dedi geri iade edeceğiz size dedi.
0: Tamam.
1: Ben size dedi bir kod göndereceğim dedi. O kodu dedi şeye gireceğiniz, açıklamaya gireceğiniz dedi.
0: Tamam.
1: Dedi ki bir kod gönderdi bana 11.
0: Tamam söyleme kodu. Heh,
1: yani bir kod gönderdi. O kodu açıklamaya girdim ben. Bu kodu dedi şeye gireceğiniz.
0: Ne?
1: Tutara da gireceğiniz dedi.
0: Tutara da gireceksin.
1: Diyorum ki hanımefendi bak ben bunu tutara girdiğim zaman 11.356 TL diyor.
0: Hı.
1: Hesaptan kesecek diyorum. Hayır hayır diyor. Kesinlikle diyor. O diyor sadece diyor, sizi diyor, hesap ücreti ücreti kesecek diyor. Emin misiniz diyorum. Yok diyor. Öyle olacak bu diyor. Siz de onay verin. Bankadan size onay gelecek, onay verin diyor. Allah Allah. Lan düşünüyorum. 11.356 TL yazıyor. 16 TL ücret kesecek. Ya diyorum böyle bir şey olamaz diyor. Yok diyor. Siz diyor. Siz uygulayın onay verin diyor. O diyor şey olacak diyor. 16 TL kesecek diyor. Hesap diyor. Para diyor iadenize 3.200 lira diyor. Hesabımıza geri iade olacak diyor. Ona bastıktan sonra diyor.
0: Tamam.
1: Neyse ben buna bastım. Ama bir süre böyle hesaptan para düşmedi. Çekmediler parayı. Dedim ki bak 3.000 yani benim hesapta diyor ki kalan bakiye diyor 2.000 küsür lira diyor.
0: Tamam.
1: Ya ben dedim siz parayı bana eksik mi gönderdiniz dedim. Olabilir diyor. Başka bankadan varsa diyor oradan da gönderebilirsiniz diyor. Aa dedim tamam.
0: Ha başka bankadan da gönderdin üstüne.
1: Ha. 9.000 lira da başka bankadan gönderdim mesela. Bir mesela bir fiyatta oradan bir kod da oradan geldi.
0: Evet.
1: Ya arabaya bakım parası ayırmıştım 10.000 lira.
0: Geçmiş olsun abi yani.
1: Ondan sonra dedim ki aynı uygulamayı diyor, buradan yapacağız diyor. Hem WhatsApp üzerinden konuşuyoruz hem beni yönlendiriyor.
0: Tamam.
1: Bana diyor ki kod gelecek diyor siz ekrana bakın diyor.
0: Hı.
1: Banka diyor onayladığı zaman diyor 16 TL diyor hesabı %100 kesecek diyor bana. Tamam dedim ben bir baktım. Ya dedim onay gelmedi dedim. Gelecek abi diyor. Banka beni arıyor diyor. Onaylamam lazım diyor. Hemen kapatmam lazım telefonu diyor. Çok telefonu kapattı. 2 dakika geçti, 3 dakika geçti. Hesaba bakıyorum. Hesapta para duruyor. Baki 10 dakika geçti Serdar Bey.
0: Hı.
1: Hesaplara bir girdim. Bizim hesaplarda para kalmamış.
0: Hepsi gitmiş gönderdiklerine.
1: Hepsi
0: doğru
1: gitmiş.
0: Mu?
1: Hepsi gitmiş.
0: Vay be.
1: Kala kala 2.000 lira para kalmış hesapta.
0: Geçmiş.
1: Bana diyor hesabında kaç para var diyor.
0: Hı.
1: Ben dedim ki 16 lira para olması lazım benim hesapta diyor. 2 lira kalmış diyor. Yok diyor para size geri iade olacak diyor.
0: Hala öyle mi diyor?
1: He hala öyle diyor bana.
0: Telefonu var mı?
1: Telefonu var da ulaşılmıyor telefonlara.
0: Ya, ya işte, abi özür dilerim beni, güldüm ama çok
1: ya gülebilirsin ben kendim de güldüm. Kendim de güldüm yani yapacak bir şey yok. Gitti. Ya kavuşunda düşünüyorum. Benim bir tane banka hesabım var. İçinde para yok.
0: Tamam.
1: Ya diyorum İsmail kendi kendime diyorum ki İsmail bu hesabı ver bu IBAN'ı ver diyor. Bu IBAN'ı düşünüyorum. Onu da düşünüyorum. Bak aynı zamanda onu da düşünüyorum ama onun yönlendirdiği yerden gidiyorum tekrar. Para olan hesabı veriyorum yani.
0: Anladım. Geçmiş olsun İsmail abicim.
1: Vallahi yapacak bir şey yok Serdar Bey.
0: Geçmiş olsun. Neredensiniz geçen, abi siz?
1: Ben Manisa'dan arıyorum sizi de. Geçen cuma günü oldu bu. Cuma günü size yazacaktım ben hatta. O gün karakola koşturmaktan bankaya işte ıslak dekont mekont verdik işte. Onları almaya gittim. Onları git gel. Tam sizin saatine denk geldi. O gün yazacaktım ben size. Dün de yazamadım. Her neyse bankaya polise de verdik. Polis dedi ki sen niye üzülüyorsun dedi ya. 320 lira 320 küsur bin lira daha dolandırıldı senin gibi birisi dedi. Seninki param dedi. Ya dedim benim maaşım da o dedim ya. Maaşımdan kalan da o falan filan. Yani işte yazışmalarını falan WhatsApp'ta onları çıkardık. Yatırdığımız paradan dekodlarını verdik polise.
0: Anladım. Abi.
1: Hala bekliyoruz. Ama bu arada ben onu o kurye şeyle çerez firmasına gönderdim parayı. Bunlar bana İban gün.
0: Evet isim verme gözünü
1: tamam,
0: seveyim.
1: Tamam her neyse. Ha, şahıs hesabına gönderttiriyorlar parayı.
0: Tamam yani yüksek ihtimalle işte bu haberlerde gördüğümüz bu İban kiralama bilmem ne falan filan.
1: Aynen bu başka birini aynı İban'a gönderttiriyor yani isim veriyor. Poliste de İban var şey var. Hı-hı. İban var karşıda şahıs var dedi. Yani 150-150 olur veya olmaz. Karşılık çıkar veya çıkmaz işte.
0: Anladım. Tamam abi, geçmiş olsun.
1: Bakalım. Bekliyoruz yani.
0: Geçmiş olsun abicim.
1: Teşekkürler Serdar Bey. İyi
0: eyvallah. Günler. Teşekkürler. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Var olsun. Sağ olsun. Hala benim telefon şakalarına insanlar buna nasıl inanıyor diyenlere sesleniyorum. Yani hala. Aynı numarayı bana da çektiler. 1587 lira borcum varmış. 19 bin küsur olmuş. Gün içinde kapatmazsam 89 bin olacakmış. Hemen ben halledeyim, telefonda kapatalım borcu diyor. Yemedik tabii. Tefecide yok böyle faiz demiş. Aynı durum benim de başıma geldi. Arayan kişi 5 dakika boyunca oyaladım sonra kapattım demiş. Efendim. Bu kadar kolay mı ya dolandırmak demiş efendim. Ya işte bazen insanın basireti bağlanıyor sevgili dinleyenler. Bazen oluyor yani, bazen. Hüseyin, hiç dolandırıldın mı?
2: Yok, dolandırılmadım çok.
0: Yeltendiler mi?
2: Yeltendiler.
0: Kim?
2: Ben öğrenciyken bir yerde çalışıyordum. Bir zincir kafede çalışıyordum.
0: Öyle kasaya. Çalıştığı yerde dolandırılmaksa ben sabaha kadar anlatayım oğlum. Geçmişe dönük hikayeleri. Ben. Yani sabaha kadar hikaye. Anlatayım ben yani ben. Bir zincir kafede çalışıyor, orada mı oldu?
2: Orada birisi geldi. Böyle büyük işte bir o zaman ne kadardı mesela? 200 lira diyelim. 200 liraya bir tane şey bozuk var mı dedi. Yok dedim. Simit alayım dedi. Ben şey oldum tabii, biraz kuruldum adama. Sonra simit alırken ben buna bir para üstü verdim. Sonra bu parayı tekrar bunda 2,50'lik yapar mısın dedi. 2,50'liği yaptım. Sonra dedi ki sen eksik vermişsin. Bir kafa karışıklığı yaratmaya çalıştı orada. Ondan sonra ben de doğru verdim size dedim. Yok dedi, ısrar etmeye başladı. Ben sürekli buraya geliyorum dedi. Ben de sürekli buraya gelmiyorsunuz. Ben anladım. Dedim dön dolaş gel dedim. İçeri alayım seni dedim. Gel kameraya bakacağız dedim. Sonra yok, çekti gitti, korktu. Aynı saatten sonra gidip yan taraftaki hamburgerciyi dolandırmış. Ama kız kameradan baktık sürekli para veriyor. Ya yazık olmuş, çok üzülmüştüm.
0: Ya tabii. Seni işe yerleştireceğiz dediler, öyle dolandırıldım. Adam sürekli bizden parça parça para çekmiş. Sürekli para istedi. Yok kitap alacağım, onlara yok yemeğe götüreceğim filan. Kimi efendim, kimin? Anlamadım. Banka taklidiyle karttan çektiler. Manisa'dan Mahmut. İki kere dolandırıldım, iki kere de paramı aldım aynı kişiden demiş efendim. Biz de 300 küsür dolandırıldık abi, hikaye lazımsa demiş efendim. 35 bin alacağınız var, notere gidin bize vekalet verin demişlerdi, yapmadım tabi. Amma dolandırılan varmış ya, 300 küsür bir durduk yere var ya, bir şey söylüyor, ibretlik program oldu şu an. Hani. Dur şu 300 küsür dolandırılanı bir arayalım bakalım ne olmuş.
3: Alo.
0: Alo, merhaba.
3: Merhaba Serdar abi.
0: Nasılsınız abi?
3: İyi abi, çok şükür. Geçen konuşamadık ama bu sefer konuşacağım.
0: Önemi yok, ben geçeni hatırlamıyorum söylemeseniz. Şu anda da hatırlamadım gerçi ama olsun.
3: Doğrudur.
0: 300 bin lira dolandırılmışsınız, geçmiş olsun.
3: Sağ olun abi, 340 mı öyle bir şey.
0: 340 mı? 300 ile 340 evet. Arasında büyük boy, 40 bin lira fark var.
3: Evet, öyle büyük dolandırılınca artık küsuratlar önemli olmuyor abi.
0: Nasıl oldu hikaye? Kısadan bir anlat bakayım.
3: Çok kısa zaten. Babam kullanmadığı kartını araya etmediği yerde bir alışveriş yapıyor. Orada kasiyer de işte abi temassız yok, kart çekelim derken kartı kopyalatıyor. Sonra internet bankacılığından çekiyorlar abi.
0: Hayda, yapan belli değil mi o kasiyer falan filan?
3: Kasiyer bunu polise şey yaptık da... kasiyeri peşine düşmediler. Direkt çeken şahsı buldular.
0: He.
3: Onlar da işte babam için o beni dolandırdı asıl. Hani şu kadar alışveriş yaptı, parasını ödemedi gibi ithamda bulunmuş.
0: Evet.
3: En son yani şey olmadı. Sonuç çıkmadı, öyle söyleyeyim.
0: Anladım. Geçmiş olsun abi. Sizin kartı kopyaladılar yani. Öyle mi?
3: Evet evet. Kart kopyalandı. Yoksa şey dolandırıcılığı değil.
0: Geçmiş olsun abi.
3: Telefon dolandırıcılığı oluyordu. Hani işte bir bir marketten alışveriş yapmışsınız. Şöyle girin bunu yapın diye. O da ablam engel olmuş.
0: Anladım.
3: Onda

0: 5-10 bin lira gidecekmiş.
1: Anladım. Bak sizinkiler oltanın kenarında geziyor. Sahipsiz bırakmayın aman.
0: Yani babam çok onlara kanmaz da. Para, yüklü miktar para gidince şaşırıyor insan yani.
1: Eyvallah. Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. Öpüyorum. Görüşürüz. Sağ ol. Teşekkürler. Var ol. Sağ ol. Ya ben bu şeyden çok sıkılıyorum ya Hüseyin. Bir yerde alışveriş yapacakken, bir şeye bakacakken uygulamamız var mı? Yok. Yükleyin. Size bir kod gönderiyorum filan. Ya dün motosiklet bakmaya gittik. Bakacağız sadece. Alıcı falan da değiliz. Abla şey dedi. Kim bakacak dedi. Ben bakacağım dedim. Dedi ki kaydınız var mı dedi. Var şey yok dedim kaydım. Yok benim dedim bir kaydım. Ben size burada bir kayıt açayım dedi. Olur tabii açın dedim. Size bir kod gönderiyorum dedi. Dedim ki boşuna göndermeyin, ben kod mod vermem dedim. Aynen öyle dedim. Yok dedi, kaydınızı açacağım dedi. Yani ben dedim bakıyorum sadece, bir kayıt mayıt dedim istemiyorum ben dedim. Ama bir kod göndereceğim size, kayıt açmam lazım dedi. Güzel ablam ben dedim istemiyorum, gireceğim bakacağım. Bunun için koda dedim bir şey var mı dedim. Triple böyle yaptı Hüseyin. Adına da Ersin Bey bakar mısınız bir dedi. Öyle. Ersin Bey geldi. Kardeş ben dedim kod mod vermek istemiyorum. Motosiklet bakacağım. Belirlediğim bir model var. Onunla ilgili bir iki tane dedim sorun var. Bunlara dedim bakacağım. Bu kadar. Öyle dedim bana kod mod falan filan. Abi nerede olduğunu farkında mısın dedi. Ben dedim ki evet ben farkındayım da siz kimle konuştuğunuzun farkında değilsiniz dedim. Öyle deyince. Öyle deyince beni böyle yetkili bir abi zannettiler. Yani, böyle bir yetkili bir abi zannettiler. Benim arkadaşım şeye kod vermemiş ya hastanede. Papaz oldular şeyle doktor hanımla. Bu rapor için doktora gidiyor. Bu rapor için doktora gidiyor. Doktor hanım buna diyor ki size bir kod gönderiyorum, o kodu bana söyleyin diyor. Çocuk diyor ki niye ki diyor yani. Niye ki diyor. E diyor e-nabız bilgilerinize bakacağım diyor. Ben diyor açayım buradan size göstereyim. Sen bana diyor niye kod gönderiyor. Ya diyor ki yani resmi Sağlık Bakanlığı'nın kodu diyor. Bana işte zaten onun için vermem diyor. Dedim ki oğlum bunu iyi ki psikiyatride yapmadın. Yani bunu iyi ki psikiyatride yapmadın yani.
2: Ama insanlar da şimdi bu konuda böyle bir şey yaşayınca haklı. Çünkü bu kodla demek ki telefonuna gelen her kodla sen bir şey yapabiliyorsan o da bir riski altında yani.
1: Abi ben şundan şimdi ben böyle televizyonla gerçi çok geç kaldık. Keşke TC kimlik numaraları bir sefere mahsus değiştirilse. Keşke. Gerçekten. Öyle otomatik herkese bir kere daha atansa yani keşke bir kere daha olsa. Kardeşime kargo gelmiş. Telefon açtı abi alsana dedi. Açtım aldım. Adam diyor ki abi diyor bir TC kimlik alabilir miyim dedi. Veremem dedim TC kimlik. Ezberimde dedim yok. Öyle elini uzattı elimden kargoyu alacak. O zaman ben de kargoyu veremem falan diye. Yok dedim. Bir tane TC kimlik dedim sallayayım. Başı benim sonu senin oyu başkasının falan bir TC salladım. Normalde yazıp gitmesi lazım değil mi? Baktı böyle yaptı. Abi yanlış bir TC bu dedi. Onu da görüyorlar yani.
2: Tabii doğrulanmıyor çünkü. Eşleşmiyor yani.
1: Yani öyle bir şey yok. Ne demek eşleşmiyor? Ben hani kardeşim allık almış diye TC'mi niye sana vereyim oğlum ben? Gerçi bunu diyoruz ama çok geç kaldık artık bu işlerde. Çok geç kaldık artık. Telefon numarasını falan da artık buluyorlar internetten biliyorsun. Çok böyle bulunmak istemiyorsanız değerli dinleyenler akrabalarınızdan birinin üstüne kullanın hattınızı. Kusura bakmayın bunu tavsiye ettiğim için özür diliyorum ama çok böyle uygunsuz bir iş yapmıyorsanız gecenin saat 4'ünde falan şunlardan sıkıldıysanız şayet merhaba ne haber yarın evlilik yıl dönümümüz bir şarkı çalar mısın diye telefon gelmiyorsa yapmayın tabii. Ama gece saat 4'te hiç tanımadığınız birisi arayıp açıkça da şey diyebiliyorsa size abi Telegram'da bir bot var oraya yazınca numarayı veriyor diyorsa bir akrabanızın üstüne hat kullanın bence. Bence yani. Sabah 5 ya. Sabah 5, 5 Hüseyin. Telefon çalıyor sabah 5. Efendim diyorum. Merhaba, merhaba. Kimsiniz? Siz aradınız kardeşim, siz kimsiniz? Ya bir de bakayım sen kimsin? Sen kimsin oğlum diyorum. Serdar Bey'i aradık biz. Buyurun, nedir diyorum. Siz misiniz? Söyleyin ben ileteyim diyorum. Yok yok, versene onu bir telefonu. Ne oldu? Bir telefon şakası vardı da bir tane falan. Lan şakanın kendisi sen olmuşsun zaten.

0: Şöyle zaten sakladığımdan değil, isteyen bulur bir şekilde. İsteyen bulur. Var da zaten yani, görüyoruz. Var da isteyen bulur. Ama ben açık açık vermem kardeşim yani. Vermem yani, Hüseyin motosikletine ampul almış. Ben niye TC'mi veriyorum sana yani? Değil mi?
1: Ya her konuda işte bu KVKK diye bir şey çıktı ya mesela. O izin gerekmiyor bazı noktalarda. Ondan kod mod gönderiyorlar.
0: Ne? Kodu gönderdiğiniz, bak gönderilen kodu ona söylediğin zaman zaten ben evet, bu izni verdim demek oluyor Hüseyin'cim yani. Ne
1: oluyor işte, o yüzden onu kullanıyorlar işte, KVKK falan diye geçiyor.
0: Bir de sevgili dinleyenler.
1: Benim lehime olan bir şey.
0: Ya bir de sevgili dinleyenler, dışarıda kişisel bilgilerimize bu kadar şeyiz. Herkesin ağzında, bak Hüseyin'in bile ağzı söyleyemedi bile demin çocuk. KVKK herkes
1: dedim ya.
0: Tamam, herkes böyle diyor mesela, abi KVKK, AKK. Kullandığınız cep telefonlarında o kabul ettiğiniz çerezler var ya hani. Hani dışarıda bu kadar hassassınız. O kabul ettiğiniz çerezlere de bir bakın isterseniz yani. Hüseyin bakıyor musun çerezlere?
1: Bak ya, kabul etmiyorum gene. Tümünü reddet falan diyorum.
0: Açmıyor ki bazen siteleri.
1: Açmayınca ben de girmiyorum.
0: Ben de öyleyim.
1: Evet.
0: Ben de, ben biraz cinsim o konularda. Gerçi benim neyimi bulabilir yani?
1: Bak ya, her türlü çerez, bak abi çerezden dolandırdım.
0: Bir ara, aradan sonra geliyoruz.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.

akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: Evlilik doğasında var.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
5: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.
6: Büyüleyici deniz canlılarının dünyasına yolculuk için hazır mısınız? İstanbul Dolpinarium tüm yaştaki misafirlerine neşeli yunuslar, cüsseli morslar ve görkemli beyaz balinayla yakından tanışma fırsatı sunuyor. 1-30 Eylül arasında sana en uygun saati seç, biletini al.
5: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu. Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Hüsü, cuma gece yayınında tişört hediye ettiniz. Hüseyin aramadı beni demiş bir dinleyicimiz. Kim? Gencer Bey.
1: Efendim, haftalık şeyimizde...
0: Cuma'dan cumaya mı aranıyor? Cuma'dan ne oluyor?
1: Cuma'ya değil. Ben onları cuma günü gönderdiğim için
0: evet.
1: Bir arama planı oluşturuyorum. Ona göre hareket ediyorum.
0: Ha, daha aramamız doğrudur yani. Doğrudur, aramamız. Evet. Tamam. Gencer abi aramayacaksınız. Hayır aranacaksınız canım. Hüseyin Bey bu konuda bir şey böyle... Katip ciddiyetinde çalıştığı için sağ olsun.
1: Evet, hepsi listeleniyor bizde.
0: Evet.

0: Gencer abi kalpli öpücük göndermiş. En sağlıklı yöntem arada bir kimlik yenilemek. O zaman seri numarada yenilendiği için herhangi saçma bir işlem yapamıyorlar. Başıma geldi, bir emniyet mensubundan öğrenmiştim. Kimlik yenileyince seri numarası yenileniyor mu? Değişiyor mu ya?
1: Değişiyor.
0: Ciddi misin?
1: Tabii o no seri no var ya şeydeki.
0: O değişiyor.
1: Evet evet, o değişiyor.
0: Aa, bir yaşıma daha girdim.
1: Şey gibi yani, TC kimlik gibi olmadığı için o kart, o başvuru hepsinin bir...
0: Oğlum emin misin bundan?
1: Ben öyle biliyorum.
0: Ya ben de şu andan itibaren öyle biliyorum da emin misin?
1: Eminim gibi.
0: Demek ki değilsin yani.
1: Emin değilim ama ben kendimce eminim.
0: Anladım.

0: Argoya margoya falan ben de vermiyorum demiş efendim. Ben vermem. Yalan, suçu günahı varsa ben de yani. Ben vermiyorum yani. Yalan yok. Ben, istiyorlar mı? Evet istiyorlar. Vermiyorum. Verme kardeşim, kargoyu da verme diyorum. Yani. Verme. Ha, gerçi geç kaldık. Değişiyor. Kesinlikle değişiyor. Değişiyormuş Hüseyin.
1: Değişiyor. Evet.
0: Evet. Kimlik yenilendiği çünkü zaman değişiyormuş.
1: Eski mavi kimliklerimiz var diye bizim.
0: Hı hı.
1: Oradakiyle sonradan aldığım kimlik, yeni kimlikler aynı değil çünkü.
0: Değil değil mi?
1: Evet. Aa. Seni hadi durma ara bul.
0: Yok oğlum sana. Yer çıkmaz ben. Dün beni senden sonra polis çevirdi.
1: Nerede?
0: Bahçeli evler.
1: Bahçeli evler mi?
0: Birazcık daha gitti, geçtik. Seni geçtikten sonra birazcık daha.
1: Ha.
0: Öyle Mertel'e doğru filan.
1: Mertel'e doğru.
0: Çevirir çevirmez de sordu biliyor musun?
1: Ne sordu?
0: İyi akşamlar. Bir dosyan, aranman, işte oyun, buyun, şuyun falanın var mı dedi böyle, tamam mı? Benim bildiğim yok dedim. Ver bir kimlik dedi. Vertip kimliği. Baktı. Ne iş yapıyorsunuz dedi. Dedim ki ilk defa bir şey söyleyeyim. İlk defa. İçerik üreticisiyim dedim. Nerede, Instagram mı dedi. Sayılır dedim. Hangisi dedi? Dedim Instagram, YouTube, işte Facebook, Facebook, Facebook. Aynı zamanda dedim radyo programı yapıyorum. Hangi radyo dedi? Alem FM dedim. Kaskı bir çıkar bakayım dedi, çıkardım. Niye söylemiyorsun abi dedi. Ben tanıdı zannettim. Hani kaskı çıkartınca niye söylemiyorsun abi? Tanıdı beni zannettim. Ne bileyim abi diyemedim. Onu değil abi, niye dedi söylemiyorsun radyocu olduğunu dedi. Dedim ki söyledim ya şimdi dedim. Tamam abi sen devam et dedi. Tam devam ediyorum, gazı çevirdim, tekerlek böyle bir yani bir 5-10 metre gitti. Ehliyeti unutmuşum onda. Durdum. Usta dedim. Şimdi geri de gidelim. Usta dedim. Abi bak az daha biz de sana şaka yapıyorduk dedi. Verdi ehliyeti, devam ettim. Abi neye sinir oluyorum biliyor musun? Arabanın ön camını içten silmeye çok sinir oluyorum demiş efendim.
2: Başka.
0: Senin motora sen bir şey mi yaptırdın?
1: Ne gibi?
0: Dün bayağı gidiyordu senin motor. Dün.
1: Ben istersem seni geçiyorum zaten.
0: Dün bayağı gidiyordu motor.
1: İsteyince oluyor.
0: Anladım.
1: İstese yürür.
0: Anladım kardeşim. Bastı mı gidiyor yani.
1: Gider.
0: Sen niye o zaman ben seni her gittiğim yerde yarım saat bekledim şimdiye kadar? Niye bize bu eziyeti yaşattın?
1: Ben sen benden önüne git diye saygıdan dolayı geçmiyorum seni.
0: Oğlum ne alakası var? 60'la gidiyorum zaten. Kaçta geliyorsun da 10 dakika bekliyoruz?
1: İşte ardından geliyorum ben seni.
0: Değerli dinleyenler, bizim Hüseyin'le buluştuğumuz bir yer var. Benzinci.
1: Evet, takıldığımız bir benzinci.
0: Takıldığımız bir benzinci. Gidiyorum 10 dakika. Neredesin oğlum diyorum. Anca abi diyor. Daha önce aynı yolu geldik. Neredesin diyorum, yok. Ve herif nerede? Arada bir zaman kırılması var. Normalde viraja kadar şeyden, dikiz aynasından bakıyorum, hemen arkamda. Hemen arka. Orada kayboluyor. Bir 10 dakika kayboluyor. Ne oluyorsa buna. 10 dakika. Evet, ne yapıyoruz? Aram veriyoruz.
1: Saat başı.
0: Tamam. Bir saat başı arası, sonra geleceğiz sevgili dinleyenler.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
4: Reklam.
5: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
6: seninle. Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat, Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir
8: mutluluk getir. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
9: Ekspertiz. Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
4: Reklam.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama
3: sigorta. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Gürcistan'dan kalkan iki kişilik hafif spor uçak motor arızası nedeniyle Rize açıklarında denize acil iniş yaptı. Uçaktaki iki kişi kurtarıldı. Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangında dumandan etkilenerek kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında tehdit ve hakaret soruşturması açıldı. Soruşturma kapsamında bugün müşteki sıfatıyla ifadesi alınan Ayhan Aydın, herhangi bir Cumhuriyet savcısı veya kamu görevlisi tarafından tehdit edilmediğini ve Çelik'in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. 2011 yılında Silivri cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada fetih kabir kararı alındı. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek işlemle

0: Kozinoğlu'ndan doku örnekleri alınacak. Kamuoyunda Sisi olarak tanınan Seyhan Soylu tutuklandı. Soylu'nun adı şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma dosyasındaki ses kayıtlarında geçmişti. İstanbul'da bir alışveriş merkezinde müzik eşliğinde korumalarıyla yürüdüğü video sosyal medyada gündem olan Ali Haydar Kurum hakkında soruşturma başlatıldı. Kurum, Türk milletini aşağılama suçlamasıyla tutuklandı. İstanbul'da sırt ve boyun ağrısı yaşayan bir tır şoförü boyun kütletme işlemi sonrasında bir anda fenalaştı. Beynine 5 pıhtı attığı öğrenilen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sahte fizyoterapist de tutuklandı. İstanbul Bakırköy'deki güzellik merkezinde yaşanan gizli kamera skandalı büyüyor. Görüntüleri internette satışa çıkaran zanlının elinde 80 binden fazla gizli kamera kaydı olduğu tespit edildi. İstanbul'da halkın yoğun olarak kullandığı 3 plajın halk sağlığını tehdit ettiği belirlendi. Bakırköy, Yeşilköy ve Sarıyer plajları geçici olarak kapatıldı.
1: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: yol şarkılarını sundu.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: 0-536-901-8902 536-901-8902 sevgili dinleyenler. Arkadaş çevremize yaptığımız tatlı neyden bahsediyor? Adilikler. Tatlı adilikler. Arkadaş çevremize yaptığımız. Dolandırıcılarla ilgili hayati bilgidir. Lütfen okuyun. Okuyayım hemen. Serdar Bey, telefondaki şahsın konuşma dili 3 dakika içinde plaza dilinden mahalle şivesine kayıyorsa bilin ki o dolandırıcı. Ben ne dolandırıcılar gördüm duydum ya. İnternette neler var arkadaşlar? Yani çok affedersiniz hani benzetmeden o Zeki Müren gibi Türkçe konuşanlar var ya. Bu arada kimliği değiştirince seri numarası değişiyormuş. Sevgili dinleyenler, ben bunu bilmiyordum mesela. Bana yeni bir şey daha öğrettiniz. Yeni bir şey kattınız bana. Thank you very much. Sağ olun. Ben hakikaten yeni öğrendim bunu. O zaman ara sıra şey bunu adet edinmek lazım herhalde. Şey yapmak lazım. Kimliği değiştirmek lazım. Hüseyin, en son ne zaman değiştirdin kimliği?
1: En son bayağı oldu ya. Ehliyeti değiştirmiştim motor ehliyeti alınca.
0: Kimlik kaybolmadan değişmiyor herhalde değil mi?
1: Yok, kimlik bayağı, o da çok oldu ya kimlik. Hatırlamıyorum.
0: Motorun yenilenmesi ne zaman? Senin şey, motorun dedim, özür dilerim. Ehliyeti yenilenmesi ne
1: zaman? Herhalde 2030'lar falandır.
0: 2030'lar filandır, anladım.

0: Önden iki, arkadan tek tekerlekli motorlar nasıl sence? Düşün. Onlara bir şey diyorlardı ya. Önde böyle iki tekerlek, arkada tek tekerlek.
1: Ya ona geçen de baktık biz.
0: Motordan, şey, arabadan bir farkı yok ki ya onun. Sadece açıkta gidiyorsun işte. Değil mi?
1: Yani evet ama...
0: Adı neydi onun? O bir şey diyorlardı ona.
1: İşte ona baktık bir ara yine böyle merak edip ama böyle tam...
0: Yayında mı bakmıştık?
1: Yayında baktık.
0: Hatırlayamadım biliyor
1: abi,
0: musun?
1: Abi tri bir şey diyorlar ama tam bir net bir adı yok gibi ya. Üç tekerli motor işte.
0: Hmm. Yaşar abi yazmış, diyor ki yıl içerisinde bir kere kayıp hakkı var galiba. Sonra mesela iki kere kaydedersen ne oluyor? Vermiyorlar mı şeyi, ehliyeti? Arkadaşıma sahte iddianame düzenleyip göndermiştim. Yurt dışına kaçmayı planlamıştı. Tristi. O deniliyor olabilir mi Tristi?
1: Ya öyle trili bir şeydi işte ama o başka bir şey de olabilir.
0: Tristi. Peki. Öyle diyorlar. Üç tekerli bir motor. Tripörtör. Cafer'in. Onları ben şeyde, arabadan farkını görmüyorum onların. Çok böyle bir motor pratikliği olamaz bence onda.
1: Ya o biraz daha estetik duruyor, güzel duruyor. Böyle bir bakıyorsun geçince.
0: Bir de para galiba değil mi?
1: Tabii şov.
0: Şov.
1: Şov.
0: Arkadaşım ATV almış benim. Hiç kimseye danışmadan gitmiş almış ATV'yi. Buna kakalamışlar. Muğla'da yaşıyor ATV. Arkadan itiş. Dört çeker değil. Dört çeker değil. Arkadan itiş. Görür görmez böyle. Dört çeker değil mi dedim. Dört çekeri var mı ki ya bunların dedi. Boşu boşuna almış. Boşu boşuna. Futbol topunun içine taş koyup arkadaşıma şut çektirmiştim. Ayağı kırılmıştı. Wow wow wow. Wow. Tripörtör o başka bir şey abicim ya. Arkadaşım geçen akşam şirket aracını istedi benden. Arabayı verdim, sabah getirip bırakmış kapıya. Anahtarı da bir yere koymuş. Aracı kilitlememiş. Ben de sabahleyin arabanın resmini uzaktan çektim. Yapay zeka ile arabayı kaldırdım. Onu attım. Araba dedim yerinde yok. Nereye koydun dedim. Çocuk uyku sersemi bayağı korktu. Ama o da iki hafta önce izindeki sorumluluğumuza başka bir arkadaşın kaza yaptığını ve tutanak tutmadığını yapay zeka ile gösterdi. İntikam aldık. Ya şu yapay zekada artık Allah aşkına şu film şeyleri yapmayın ya. Oğlum bir şey seyrediyorum mesela, böyle 10 numara film gibi mesela. Böyle film bir şey seyrediyorum. Ne güzelmiş lan diyor. Bir de yorumlara bakıyorum, filmin adını yazmışlar mı filan diye. Mesela atıyorum Alien'lı bir şey seyrediyorum. Birisi yazmış filmin adı ne diye yazmış. Şey yazmış da

0: işte Harry Potter falan yazmışlar. Dalga geçiyorlar yani. Şu yapay zeka ile film yapmayın. Ben onları gerçek zannedip film olarak aratıyorum ben. Yok. Bir de şundan vazgeçin ya. Komik bir video. Mesela atıyorum. Dayının biri yolda giderken düşüyor. Yoruma şey yazıyorlar. Dayının hesabı Hüseyin. Seni eklemişler mesela.
1: Evet, o da çok
0: İşte, ya şunu bir yapmayın artık ya.

0: Ara veriyoruz, aradan sonra geleceğiz.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zücex.com.
10: Oto Rapor Oto Ekspertiz.
11: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
12: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
13: Peugeot.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: da yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: Bu bir reklamdır.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Beraber çalıştığımız bir arkadaşımız emekliliğiyle 6 ay kala Ankara'dan Van'a tayini çıktığına dair bir şaka yapmıştık. Telefondan kendi numaramı personel daire başkanlığı olarak değiştirip mesajı ben attım. Bilgi işlemcilere de ayarlayıp sistemden de değiştirmiştik. Görev yerini eşiyle de konuştuktan sonra istifa dilekçesinde yazmasına yardım ettik. Tam müdürün kapısındayken söyledik şaka olduğunu demiş efendim. Radyonun en son reels'ına baktın mı Hüseyin? En son gönderisine.
1: Baktım.
0: Baktın mı ona?
1: Baktım.
0: Ben hatırladım muhabbeti de. Gece Serdar yayında da bir çift bağlandı, yeni evli. Sevgili arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz dedim. Geziyoruz dedi. Ne kadarlık evlisiniz dedim. 2,5 aylık dedi. Niye geziyorsunuz dedim. Onlar da bana açıklamayı yaptılar da. Video. Sen mi verdin o videonun time kodunu oraya?
1: Evet.
0: Hani saat 2'den 6'ya kadar gezmiyor. O, neyse anlatmayayım, siz bakarsınız. Instagram alemfm.com ya da benim hikayeden de gidebilirsiniz. Ben de aldım, paylaştım, oradan da gidebilirsiniz sevgili dinleyenler. Ben avukatım. Fatih Yıldırım ile Instagram'dan falan ekliyiz. Beni çok sever. Bizi severiz o zaman. Fatih'in TC isim ve adresini verirsen iddianame düzenleyelim Serdar demiş efendim. Yok sağ olun, çok teşekkür. Ben o kadar amatör şakalar yapmıyorum. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Yani benim şakalar biraz daha profesyonel oluyor avukatım. Hani ben iddianameye gerek yok. Ben şaka yapacaksam gerçekten evden aldırıyorum ben filan. Sağ olun. Bu arada paylaşmam Fatih'in TC'sini filan. Niye paylaşayım ya? Hüseyin'i istesen bir derece. Dünkü yayında bir motor alabilirim demiştim. Var mı bir gelişme merak ettim. Hüseyin beni vazgeçirmeye çalışıyor niyeyse.
1: Hayır, o motoru ben de beğendim.
0: Yani, sen o olduğunu anlamamıştın galiba.
1: Ben o olduğunu anlamadım. Sonra seninle benzinlikteyken baktım. Ben de beğendim şimdi, yalan yok yani.
0: Beğendin de şimdi 750'lik motorla bilemedim ya Hüseyin ya. Bir çok kararsızım
1: ben
0: yani.
1: PC'ye takılmadım, ben paraya takıldım.
0: Paraya?
1: Fiyatına takıldım yani.
0: He anladım. Anladım, tamam. Şimdi arasam mesela bayi kesin şey der bana. Abi haftaya bu fiyat olmayabilir.
1: Her şeyde onu diyorlar zaten.
0: Hep şey diyor zaten, bir yeşili var bir beyazı var. Diyorum ki mesela beyaz bir tek bu mu var diyorum, hani şey diyor ki bir tek bu var abi diyor. Ben şimdi gelsem mesela 3 kişi 3 tane beyaz alıyorum desem vermiyor musunuz? O hep bence dümen, biliyor musun? Bir tek bu elimizde bu var, bence dümen o yani.
1: Olabilir.
0: Bence dümen kardeşim, bence bana sorarsan.

0: Arkadaşımın nikahında nikah basması için sahte sevgili getirttik. Yengenin şakadan haberi vardı. Güzel şakaymış. Vallahi iyi şakaymış yani.
1: Şaka da o şeyde nikahta gerek var mıydı o şakaya bilemedim.
0: Hı. Sabah yine sana salladılar. İki çömez radyocu demiş efendim. Boş verin boş sevgili dinleyenler. İplenecek bir şey değil. Hiç şey yapma yani. Selam Serdar, bizden bahsediyorsun sanırım yeni evliler diye ama konunun başını kaçırdık. Vallahi siz misiniz bilmiyorum, 2-2,5 aylık evli. Bizim radyo sağ olsun Best Of'larda uygun görmüş. Alemfm.com sayfada paylaşmış Reels olarak. Bir bakın bakayım siz misiniz? Sizseniz bir yorum atın, değilseniz de yorum atın ben değilim diye. Onu bir yazın size zahmet. Alemfm.com

0: Evet biziz, teşekkür ederim. Oraya yorum yazın, oraya yorum yazın. Enişte yazsın enişte. Enişte yazsın enişte. Oğlum millet daha şey, hani markayı modeli söylemeden şuysa buysa alamayan ondan alamayan, o süper motordur filan yazıyorlar.
1: O zaman alacaksın.
0: Yok oğlum çok büyük, bileme kararsızım şeyim, bilmiyorum. Sen bir de dün ileri geri konuştun bana.
1: Hayır, sonra ben de ikna oldum ama.
0: Oldun mu?
1: Oldum.
0: Ona arazi lastiği takılır mı acaba?
1: Ben niye?
0: Gidiyorum oğlum ben araziye. Ne demek yani niye?
1: Ona göre takarsın, ona göre başka bir şey takarsın. Komple araziye çevirme ama.
0: Yok canım, komple araziye çevireceğim. Ya aslında benim işim ne biliyor musun? Otomatik vites cross olsa vallahi alırım. Otomatik vites cross olacak. Ben artık debriyajla uğraşmak istemiyorum. Bundan 15 sene önce bana debriyajla alakalı birisi abi debriyajla uğraşmak istemiyorum falan dese, hani çok şey yapar, dalga geçerdim. Bırak bu araba mı biliyor, motor mu biliyor falan derdim ama artık İstanbul trafiğinde gerçekten ne arabada ne motorda ben debriyajla uğraşmak istemiyorum. Manuel vites evet candır. Sonuna kadar farkındayım. Manuel vites candır sevgili arkadaşlar ama... Buyurun efendim, benim konuşmama gerek yok. İstanbul trafiğine soralım. Değerli İstanbul trafiği, değerli İstanbul trafiği. Manuel vites mi, otomatik vites mi? Hani manuel şanzıman mı, otomatik şanzıman mı? Değerli İstanbul trafiği ama. Onu söylüyorum yani. Değerli İstanbul trafiği. Öyle ne bileyim yani, kış aylarında Muğla'da falan olsam ben de kesinlikle manuel. Sen mesela arabada da motorda da manuel vites mi, otomatik vites mi oğlum?
1: Eskiden olsa manuel diye düşünüyordum ama artık otomatik, yorulmaya gerek yok.
0: İşte İstanbul trafiği evet, sana bu kararı verdirdi değil mi? Evet değerli İstanbul trafiği, manuel vites mi, otomatik vites mi? Buna siz karar verin. Çünkü karar vermesi gereken yegane topluluk sizsiniz. İstanbul trafiği. 536-901-8902. 536-901-8902. Buyurun bakalım. Ben...

0: Otomatik abi. Otomatik. Evet, İstanbul trafiği otomatik çıktı. Yani. Tabii manuel diyenler de var. Onlar aracı manuel olanlar. Onlar manuel diye yazarken şöyle kesinlikle manuel abi filan diye yazarken sol ayak, hani telefonu sol ayağa versek neler yazar acaba? Telefonu sol ayağa verince acaba neler yazar? Otomatik kesinlikle, bir saattir yoldayım. Hemen o zaman Hüseyin, İstanbul yol durumuna bakıyoruz. Madem hemen İstanbul bakalım. Trafiğine seslendik. Sana zahmet İstanbul yol durumuna da bir bakalım. Bak bakalım.
1: Kaç diyorsun?
0: Bayburt. 69 Bayburt.
1: Ben de 70 diyorum.
0: 70. Peki.
1: Bakalım.
0: Aç bakalım.
1: Ve 69.
0: 69 mu?
1: Evet.
0: Ha, evet.
1: İstanbul trafiği an itibariyle %69 seviyelerine yüksek, yani yükselmiş durumda ve tamam. Asya ve Avrupa tarafına bakıyorum hemen. Anadolu tarafında %76, Avrupa'da ise %65 civarında şu an.
0: Tamam.
1: Yavuz Sultan Selim Köprüsü her iki tarafta da akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Anadolu geçişlerinde yoğun akıcı, Avrupa geçişlerinde akıcı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem Avrupa hem Anadolu geçişlerinde yoğun akıcı durumda. Avrasya Tüneli her zaman olduğu gibi açık. Şişli Beşiktaş yönü şu an trafik yoğunlaşmakta. Basın Ekspres'e baktığımızda ikinci çevre yönüne doğru giderek trafik yoğunluğu da artmakta.
0: Peki. Aslan Son Hüseyin, teşekkür ederim kardeşim. Bir ara, aradan sonra geliyoruz hemen.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonları.

0: varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı.

0: kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Getir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
6: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
1: bak. 3-14 Eylül tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Karda ne yapalım? Otomatik. Karda ne yapalım otomatik? Manuelce. Abi çok özür, samimiyetinize dayanarak yapıyorum bu espriyi. Hani fakir manueli, fakir otomatiği eyvallah da hani teknolojiye güven güven. Test ettiğim araçlardan bakıyorum, öyle otomatik kar, buz, yağmur, çamur filan hiç. Dün mesela Hüseyin'le konuşurken onu, abi bir motorun ya da arabanın işte otomatiği manuel kadar seri olur mu dedi Hüseyin bana. Sana da aynısını dedim, hatırlıyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Teknolojiye güven. Ben bunu 2013 yılında bir Alman aracında gördüm. Spor bir Alman aracı. Manuel'e de vardı. Otomatiği de vardı. Gerçi onlar otomatik demiyorlar. Kendine mahsus bir şanzıman ismi var. Ya hepsinin artık o var. Biri triptronik diyor, biri bir şey diyor falan artık. Diyor falan yani artık ya. Neyse, otomatik diyelim ona. Otomatik vitesli olanı, ki iyi de bir spor arabadır, herkes tarafından da bilinir. Otomatik vitesli olanı 1.1 saniye mi, 0.9 saniye mi ne, sıfırdan yüze daha şey oluyordu. Daha hızlı ulaşıyordu. Hani o devir aralığı, mevir aralığı falan, o eski sadece otomatiklerde kaldı. Şimdi öyle bir şey yok şu an.

0: Manuel diyen arkadaşları Mahmut Bey gişelere, ay orası çok diyenleri de Kavacık civarında, civarına videoya davet ediyoruz demişler. Ya şu an beni dinleyen herkes navigasyonla gidiyordur herhalde diye düşünüyorum. Yani büyük bir çoğunluk öyle. Evet, evet, bana bir ekran görüntüsü göndersenize. Son böyle 3-5 tane onlara bir bakalım. Bana bir ekran görüntüsü gönderin. Hani varacağınız yere kaç dakika gösteriyor? Kaç kilometreye kaç dakika? 0536-901-8902 0536-901-8902 sevgili dinleyenler. Varacağınız yere kaç kilometre gösteriyor sevgili dinleyenler? Hadi bakalım. 0536-901-8902. Bir ekran görüntüsü atın bana, size zahmet. Bana bir ekran görüntüsü. Yine karısıyla kavgalı bir adam var. Karısıyla baş başa bırakalım onu. Yine şöyle. Evet, gönderenler. Dur bakayım ne kadar. Dur müzik. Biz veda edeceğiz ama değil mi? Az vaktimiz kaldı.
1: Evet.
0: Evet, 50 dakika. 19 kilometre 50 dakika. İyi midir 19 kilometre 50 dakika, ne diyorsun? Çok mudur? Çok. 19'da gitsen bir saat sürüyor zaten değil mi? Öyle düşün yani. 23 kilometre 52 dakika. Selin Hanım, iyi yolculuklar. Adem Bey. 6,5 kilometre 16 dakika. Güzelmiş bu. Ayşe Hanım, bakayım neymiş? 35 kilometre 43 dakika, iyi mi?
1: İyi.
0: İyi mi?
1: Tabii canım.
0: İyi peki. Serap Hanım. 408 kilometre 3 saat 40 dakika. Nereye gidiyorsunuz ablam ya? Vallahi nereye gidiyorsunuz? Erdem Bey. Bakayım. 33 kilometre 33 dakika. Uygun. Uygun.
1: Yani evet uygun.
0: Uygun evet. Kim kurtaracak? ...260 kilometre 3 saat 54 dakika. Seni gönül hırsızı yar, açık kapı arsızı yar. Zannetme ki bu hep böyle gidecek, yakındır ağlamalar. 2.8 kilometreye 10 dakikaya ne diyorsun?
1: İyi bence.
0: İyi mi?
1: İyi.
0: İyi.

0: Adamın biri de halüsinasyon görüyor. Enteresan. Yine başka radyoyu dinleyip bana kızmışlar efendim. Vallahi. Başka radyoyu dinleyip bana kızmışlar. Ama ne yapsın adam, ne yapsın? Google'a radyo yazınca Serdar Gökalp mi demek istediğini diyor yani. Adam ne yapsın yani? ...4.1 kilometre 9 dakika.
1: İyi. İyi, çok iyi.
0: Oğlum adam İstanbul'da olunca algısı kapanıyor vallahi, şey yapamıyor yani. Evet. Vallahi. 10 kilometreye 34 dakika. He? Bana böyle şeylerle gelin. İstanbul Şile yolu. Bana böyle şeylerle gelin. ...19 kilometreye 40 dakika. Çok.
1: Çok.
0: Çok tabii canım, çok. Çok.

0: Hüseyin bitirelim diye işaret ediyor. Dur şuna da bakayım. Gözün şenlensin abi demiş efendim. 37 dakikaya 1 saat 26 dakika. Kartal'da. Kartal'ın Mumcu civarı. Çok. Bu bizim ikinci yayına şeyde trafikte olursunuz diye düşünüyorum. Bitiriyor muyuz?
1: Bitiriyoruz. Bir duyurumuzu yapıp öyle bitiriyoruz.
0: Bizim ama çocukların duyurusu değil mi?
1: Evet.
0: Tamam hemen yapalım. Bir saniye. Nerede? Tamamdır. Kafa Açan Uzman 10 Eylül Perşembe. Merkez Ankara AVM'de sizlerle buluşuyor. Yalnız o gün iki olay var değerli dinleyenler. Perşembe günü saat 16 ile 16.40 arasında bizim Fatih ile Umut aynı sahnede olacak. Merkez Ankara sahnesinde dinleyicilerle bir araya gelecek. 16-16.40 arası sevgili dinleyenlerim. Perşembe günü, yani perşembe ne zaman oluyor? Bu yarın oluyor değil mi?
1: Yarın.
0: Evet, yarın oluyor 10 Eylül. Sevgili dinleyenler, bir de oraya gitmişken yayın da yaptırıyoruz biz onlara. Gitmişken yayınınızı doğru da yapın dedik. Kafa Açan Uzman 10 Eylül Perşembe günü saat 18.20 arasında Merkez Ankara'dan 2 saatlik özel bir canlı yayın gerçekleştirecek sevgili dinleyenler. Merkez Ankara'dan özel bir yayın gerçekleştirecek. Ellemek tamamen serbest, kişi katılım ücreti yok. Hani elleyip dokunabilirsiniz çocuklara, fotoğraf çektirebilirsiniz, sorun yok. Hatta şöyle yapalım. Ben yarın yayında hani tişört yerine Umut Bezgin'e dokunma hediyesi vereyim. Hani güzel yazanlara tişört veriyoruz ya normalde. Diyelim ki evet bir Umut Bezgin'e iki kere elliye dokunabilirsiniz. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek sevgili dinleyenler size. Biz akşam saat 10'da geleceğiz bir daha. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. Gerisi bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sundu.
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz

0: Her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiye.finans.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
6: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondiom'da. Ayrıntılı bilgi mondiom.com.tr'de. Mondiom'a
7: bak. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu akü bir numara.
9: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
10: Selam, ben Piraye.
11: Ben de Rutkay.
10: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
12: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
13: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: Saat 18. Bu bir reklamdır.
6: Ah çok geçmişsin. İyi misiniz?
7: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
6: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
7: Allah'tan.
6: Sigortadan hallederiz.
7: Sigortadan halledemeyiz.
6: Niye halledemeyiz?
7: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
6: Ama?
8: Ama dememek için ama sigorta.
9: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
10: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün Sporting'e konuk olacak. Saat 22'de başlayacak müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Espen Eskas yönetecek. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarınsa Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler saat 19.45'te İtalyan devi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Çobani Stadı'nın kapasitesini 64 bine çıkaracak 50 milyon euroluk modernizasyon projesini tamamladı. Çatının 6 metre

0: yükseltileceği ve 12 ayda bitirilmesi planlanan yerinde yenileme ile kulübün kasasına yılda ilave 25 milyon euro girmesi hedefleniyor.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 14.642 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 47 kuruş, euro 56 lira 49 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 26 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 29 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 38 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 7 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.742, yarım altın 22.443, çeyrek altın 11.225, gram altınsa 6.880 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 28, Ankara ve İzmir 31, Antalya 32, Adana ve Diyarbakır 35, Kayseri 30, Trabzon 24 ve Erzurum 25 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu. Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası. Parafla Portekiz Porto'dayız. Porto, Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, renkli evleri ve Douro Nehri boyunca uzanan etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en dikkat çekici bölgelerinden biri olan Ribeira, dar sokakları ve nehir kıyısındaki geleneksel binalarıyla Porto'nun karakterini yansıtır. Şehir, tarih, kültür, gastronomi ve doğal güzelliklerin bir arada yaşandığı önemli bir turizm merkezidir. Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellik. Gel dünyası.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.
1: Benim adım Fatih. Hakkımda bilmeniz gereken tek şey bu. Şimdilik. Şimdi ben susuyorum. Geriye kalan her şeyi vücut dilim size anlatacak.
2: Anne! Merak etmeyin. Sizi kimse yıkamaz.

0: kimsin beni yargılıyorsun? Sen kimsin?
1: Seda ablamı kızdırmayın lan! Sevgili dinleyiciler, iyi akşamlar, saygılar, sevgiler. Keyifler nasıl efendim, iyi misiniz? Akıllar gelsin dedi sanatçımız. Şevvacığım, iyi akşamlar canım benim.
2: İyi akşamlar.
1: Kıymetli dinleyenler, şovumuzu icra etmek üzere tekrar karşınızdayız. Keyifler gıcır mı? Necesiniz? Haliniz nedir? Ben bir uyumuşum ki. Evlerden uzak. Öldüm zannetmiş bizimkisi.
2: Bir de gözlerinden belli
1: şişmiş
2: ediyorsun.
1: Demek, gözler evet. Şişmiş. Bir de yastık izim olur benim şuramda. Bugün var mı?
2: Var var biraz ama az kalmış geçmiş.
1: En çok kötü bir şey yaptım biliyor musunuz? Sevgili dinleyiciler, aranızda bunun çözümü vardır. Yani çözümünü bilen vardır diye şimdi anlatacağım bunu. Bu da ne anlatıyor şimdi demeyin. Çünkü günlük hayat içerisinde biz yayıncılar olarak çözemediğimiz, Google'da bulamadığımız, ChatGPT'nin dermanı olamadığı dertleri biz burada bulduk. Çözdü dinleyicilerimiz, sağ olsunlar. Şimdi şöyle, şirketimizde bir oto yıkama yerimiz var bizim arka tarafta. Bayağı işte köpüğü var, tazyiği var, işte süpürgesi var, bilmem ne bilmem ne. Biz de arabalarımızı orada yıkıyoruz. Şirketimiz sağ olsun böyle bir imkan vermiş. Hem de bedava. Çok güzel. Yıkıyoruz. Ya ben de Antalya dönüşünde bu jantlardaki pisliği, yağı söküp atan fısfıslar olur ya.
2: Evet.
1: Bir yerde bundan gördüm. Dedim ki alayım mı? Hanımdan izin aldım, aldım. Sıktım onu oraya. Jantlara sıktım. Bir sen oradaki kir bir dökül. Bir böyle onu bir izleme keyfi vardır biliyor musun?
2: Evet.
1: O böyle bir keyif verir insana.
2: İşe yarıyor insanın değil mi?
1: Hani böyle eskiden halı... Senin burnun yine mi önemli?
2: Evet.
1: Neyse açılır. İlerleyen dakikada açılır. Neyse ben bunu sıkınca bu aktı. Bizim Selahattin orada. Umut orada. Ben orada. Sonra dedim ki ya camlarda da zaman içerisinde yağ birikiyor. Egzoz dumanı sürekli yapışıyor ya cama. Suyla da deterjanla da çıkmıyor. Ulan dedim acaba cama sıksam mı bunu? Selahattin dedi ki ya sık agacım ne olacak? Çıktı ağzından çıkan laf bu. Umut da dedi ki ya sık be ne olacak dedi. Ben yine biliyorsun garantici bir insanımdır.
2: Evet.
1: Ben dedim ki şoför tarafına değil de diğer tarafa birazcık sıkayım dedim. Diğer tarafa yukarıdan pıs pıs pıs pıs pıs yaptım 4-5 tane yani co-pilot tarafındaki cam tarafına. Yukarıdan sıkınca aşağı doğru süzüldü. Sonra ben bezle sildim. Sonra bir suyla duruladım. Baktım ki damar damar aşağıya doğru lekeler çıkmıyor.
2: Kaldı mı?
1: Allah'ın belası çıkmıyor. Gölgede belli olmuyor ama güneşte belli oluyor. Çıkmıyor. Sol elimin ve sağ elimin işaret parmağını tükürük yoluyla böyle şöyle bir yaptım. Çıkmıyor. Sonra evde sarı renkli bir şey vardı adını söylemeyeyim.
2: Evet.
1: Dedim onu sıkayım belki düzelir. İyice bozuldu. İyice gitti. Sonra sıktığım aletin fotoğraflarını çektim önlü arkalı. Şeyi yükledim, yapay zekayı yükledim belki bir dermanı olur. Bana verdiği cevaba bak. Hazır mısınız? Okuyayım ben şimdi bak.
2: Hazırız.
1: Bana verdiği cevabı okuyorum efendim. Büyük ihtimalle çıkarabilirsin. Ama çıkmaya da bilir. Organik asit, glikol eter, yüzey aktif madde bilmem ne. Ön cama uygulanması doğru değil. Ama çıkabilir. Bak Cerdi verdiği cevabı. Allah'ın belası ya.
2: Ne olacak şimdi?
1: Bilmiyorum işte bir arabayı satarken söylemeyeceğim. Anca öyle olacak. Onu görürse... Görürse ne alaka? Ne olacak bilmiyorum.
3: Bunu böyle adam edebilirse, edeceğim edemezsek yapacak bir şey yok.
1: Yapacak bir şey yok. Bu nasıl çıkar sevgili dinleyiciler?

0: abi bunun çözümü var diyor ya. Çok kolay. Umut ve Selahattin'den önce onun parasını tahsil ediyorsun. Kafan rahat demiş öyle.
1: Aseton?
0: Ya bilmiyorum, bunu çıkarmamız lazım ya. Bunu ne yapacağız ya? Ben takarım, takıntılı adamım ben abi.
1: İstiyorsan aseton deneyelim.
0: Bu arada seyir halinde görünmüyor. Yani ve oturduğum yerden görünmüyor. Fakat arabanın dışına çıktığında hafif eğilince...
1: Ay o gıcık bir şey ama.
0: Anladın
1: ya.
0: Anladın mı?
1: Evet, o gözünü aşağı çok yorar insanın.
0: Aşağı doğru böyle. Ay. Çok malların kölesi bir adam değilim. Ama yani mesela canım sıkıyor. Bak, muazzam bir Türk usulü bir öneri gelmiş efendim. Komple bütün cama uygula. Doğal olarak her yere öyle olsun. Gözüne batmaz diyor.
1: Ya yok artık.

0: Neler gelmiş ya, diş macunu, sirkeler, hiç uğraşma camı değiştiriciler, bak neler neler. Bizim Banu Hanım yazmış, abartma o kadar değil, geçerken baktım diyor. Ya Banu Hanım, kendi arabanız değil ya. Mal da canın yongası efendim, insanın canı acıyor ya. Cama polisaj yap demiş. O ne demekse polisaj, bakayım. Polisi mi içer? Tutarak mı tutturayım? Polisaj nedir efendim? He. Bir alet var böyle cama yuvarlak dönüyor böyle zzzz diye, onu söylüyor.
1: O camın şey yapmaz mısın?
0: Anasını yani ağlatmaz mı diyecektim evet. Değil mi? Camın anasını ağlatmaz. Bence de ağlatır. Ilık suyla bebe şampuanı karıştır, sür. Bak. Bunlar uydurma şeyler. Bunlara inanmıyoruz abi. Levent Bey, ciddi misiniz ya? Gece yanar tenim, haydi gamzelim, bu gece... Camı kapat aç. Gece yanar tenim, haydi gamzelim, bu gece rahatsız edelim. Bu mantıklı geldi.

0: Neyse, sonuç itibariyle böyle bir şey yaşadık. Siz yapmayın diye anlattım yani. Niye anlattım? Sebebi bu. Adam ya da kadın ya da işte mühendis bunu yapmış, demiş ki bunu jantlara süreceksin. Jantlara sıkacağın şeyi gidip cama sıkarsan böyle patlarsın. Tam tersi, tam Türk usulü yaptım. Sıktıktan sonra arkasını okudum. Arkasında yazıyor, göze tahriş, göze gelirse kör olursunuz, şöyle olur, uzaktan sıkın, solumayın, bilmem ne, bir sürü uyarı var yani. Çapraz görürsün, karabasan gelir falan, bir sürü şey yazmışlar. Biz gittik onu cama sıktık ya. Vallahi gram aklımız yok, yemin ediyorum. Bak hani diyoruz öyle, kırk olduk vallahi, hayattan dersimizi aldık. Ne dersin, ne öğrendin hayattan, ne öğrendin? Sen daha aletin sana verdiği komutlarını uygulayamıyorsun ya. Bir spreyi gidiyorsun cama sıkıyorsun. Puh sana. Ama bak yine bizim Selahattin'le Umut'tan biraz daha uyanık davrandım. Önce deneme bölgesi yaptım.
1: Evet.
0: Önce dedim ki şurayı bir yapayım.
1: Şimdi onu düşünüyordum.
0: Ya.
1: Ama
0: ya,
1: bence olan olmuş. Bir de beyaz sirke denenir ya.
0: Öyle olmuyor işte. Giden ben evde yengeye, yengenize hesap veriyorum. Olan olmuş olmuyor. Şevval'cim. Sirkeyle bir deneyim mi diyorsun?
1: Bence dene yani, zaten giden gitmiş gibi.
0: Hadi bakalım, sirkeyle bir deneyim. Sevgili dinleyiciler, radyomuzun en göbekli boksörü şu anda stüdyoya. Gel. Gel Allah aşkına gel ya. Şeyi anlatıyordun ya. Ya bu jantlara sıkılan yağı söken şey var ya. Ben onu cama sıktım. Selahattin dedi ama sık oğlum, bir şey olmaz dedi.
2: Mutlu
0: dedi. Cam yukarıdan sıktığım için aşağı doğru süzüldü ya o. Süzüldüğü lekeler duruyor. Dalgalı dalgalı duruyor böyle.
2: Oraya bir daha sık, en aşağı süzülsün.
0: Ya öyle değil.
2: Yani.
0: Selahattin'le Umut dedi ki sık komple, ben sola denedim.

0: Sol olunca sağa sıkmadım. Az önce de sarı bir şey var ya, onu da sıktım. Evet. Hani iyice mahvoldu. İyice ortaya çıktı yani.
1: Birkaç soru sorabilir miyim?
0: Sorma, tamam, ben biliyorum seni ne soracağım.
1: Şimdi Selahattin ve Umut kardeşlerle yeni mi tanıştın? Bu bir.
0: Ya ne bileyim oğlum, Selahattin dedi ki senin dedi araban dedi kaskolu değil mi dedi. Evet dedim.
1: Sen arabanın camına mı sıktın?
0: Sen ne, saat camı mı?
1: Ben evin camı zannettim.
0: Evin camında Selahattin ne işi var ya?
1: Ben de diyorum bu ne pislik.
0: Hayır ya.
1: Hangi cama sıktın?
0: Oğlum evdeki cama sıkmadan önce Selahattin'i mi aradım?
1: Hangi cama sıktın?
0: Ön cama işte sağ tarafa. Sağ tarafa sıktım.
1: Sana o zaman bir şey söyleyeyim
0: şey
1: de.
0: Şey demişler, polisaj yap. Polisaj mı? Polisaj yap demişler, bu şey var ya.
1: Yok yok. Bir marka var, söylemeyeceğim.
0: O çıkarıyor mu?
1: Yağ olarak falan kullanılıyor ya hani.
0: Oğlum iyice mahvetmesin ya.
1: Kardeşim yani.
0: Bir dinleyicimiz demiş ki komple cama sık. Komple her yer öyle olsun, farkı anlamasın diyor.
1: Arabayı sat.
0: O da mantıklı. Yani.
1: Arabayı sat, başka marka al, aklına bile gelmesin o zaman.
0: Mantıklı.
1: Yok yok, sen benim dediğim şeyi dene.
0: Neyi? O markayı mı?
1: Anladın mı ne oldu?
0: Anlamadım ne olduğunu da.
1: Ben sana söyleyeyim.
0: Mahvetmesin iyice. Bu yok, ne yok. Peki abi? Camda böyle bir leke niye olsun ya?
1: Oğlum kimyasal sıkmışsın, ne demek?
0: Sıkayım
1: ya?
0: Cam bu.
1: Bu şey şimdi ya, uranyum tuttum niye elim yeşil oldu?
0: Lan ne alakası var? Yani. Cam değil mi bu kardeşim? Camda leke ne alakası?
1: Ama
0: alaka?
1: Sıktığın şey cam için değil ki.
0: İşte ben gelmeden bunu anlatıyordum. Sıktığım şey cam için değil. Gidiyorum oraya... Sıkıyorum ya.
1: Bir de onu nerede buldun sen? O ruhsat da satılıyordu.
0: Arkasında ne yazıyor biliyor musun? Arkasında elle temas etmeyin, uzak durun, lensleriniz varsa çıkarın. Vallahi billahi bunları
1: ama cama
0: yazıyor
1: sıkın
0: ya.
1: Yazmadığı için cama, sıktın tabii.
0: Tabii. Bana yaz kardeşim oraya, cama sıkma da ya.
1: Bu şey gibi hani Amerika'da hani yılların geyikleri vardır ya mesela. Amerika'da bir kadın kediyi kurutucuya atmış.
0: Tam bu işte.
1: Ondan sonra gitmiş tazminat davası kazanmış. Niye?
0: Ulan,
1: çünkü
0: buradan, makinede gel, kedi gel Selahattin olur. Bir karşıya gel. Selahattin geldi. Bir gel, Allah aşkına bir gidin. Selo. Bir gel gel. Bak geldi vallahi, içeride dinliyordu. Buraya geldi gel. Günah çıkaracak şimdi. Gel gel.
1: Oğlum çocuğun arabasına gel. Değer kaybı yaşatmışsınız.
0: Gel gel gel. Allah'ın belası. Allah gel gel gel gel. Abi sen şey yaparsın, yüklenelim.
1: Çocuğun arabasına değer kaybı yaşatmışsınız.
0: Gel gel. Selahattin'cim anlattığım hikayeyi duydun, geldin değil mi? Doğru mu?
2: Biraz dinledim içeride, bakayım dedim ne kadar hani bizim üstümüzde daha oynayacaksın Umut hocamla beraber, ama sonuna tamam. Kadar bize attın suçu.
0: Abi ben size sormadım mı, sıkayım
2: bu
0: mı bunu diye.
2: Miydi, benim elimde miydi?
0: Benim elimdeydi, ben sana sormadım mı?
2: Ben de sordum.
1: Sen
2: cevap olarak...
1: camına niye öyle bir şey sıkma ihtiyacı hissettin
0: abicim,
1: ki?
0: Abicim çünkü yağ oluyor ya cam.
1: Evet.
0: Silecek suyunu sıkıyorum.
1: Evet.
0: Yağlı gibi böyle siliyor. Yani tam bir şeyi silmiyor.
1: Cam temizleme suyu var ya, onu silecek tam... suyuna boşaltacaksın onu. Bir
0: boşalttım öyle. Güzel kardeşim, yağ vardı cam. O yağı alır diye düşündüm
2: aldı
0: ben. Çünkü
2: ama.
1: Kum atacaksın.
0: Aldı da ne koydu yerine acaba? Damar damar oldu cam.
2: Dün ben giderken senin camını da sildim ama yine fark etmedim.
0: Sen mi sildin?
2: Ben sildim.
1: Ön cam mı bir de?
0: Ön cam.
1: Sat arabayı, sat.
0: Ya abartma canım, o kadar değil.
1: Cam kaskoyu bozmuyor ilkinde. Kıralım onu, bir daha değiştirsin.
0: Ya ilkinde değil. Kaskoda yılda iki kere hakkım varmış galiba ya. Cam değiştirme hakkım varmış.
1: Ön cam değil o, haberin
2: ön cam,
1: olsun.
2: Ön cam
0: kardeşim. Ya. Ön cam ya.
1: Vallahi mi?
0: Tabii canım, ön cam
1: kelebek
0: ya.
1: Kelebek yapı benim bildiğim o.
0: Ya ne kelebek camı?
1: Benim bildiğim o ya. Kelebek
2: camı. Aslında sen de kelebek camında deneyebilirdin. Niye ön camda denedin?
0: Fahri Bey, cam pastası cilası satılıyor diyor.
1: Yapma benim dediğim yağ var ya, her yerde marketlerde
0: satılıyor. Abi sen arabayı sat da diyorsun, hangisine inanıyorsun?
1: Ya yok, gerçekten diyorum, ciddi söylüyorum. Benim dediğim ya, marketlerde bile satılan var ya, şimdi markasını söyletme bana şimdi.
0: Ha, beyaz sarı olan mı?
2: Beyazla onu bir güzel zaman alacağız.
0: Oğlum onu sıktım işte.
1: O değildir o.
0: He.
1: 40 bir dakika, kere söyletme bana, anla.
0: Mikrofonu bir kapatayım, dur bir dakika. Bir dakika, bekle.
1: Değil.
0: Ha değil
1: bak,
0: mi?
1: Bak söylüyorum, burada anlaman lazım. 40 kere söyletme, anla.
0: 40 oğlum bende yok lan, vallahi anlamıyorum.
1: Ve 40 kere söyletiyorsun bana ya.
0: Neymiş,
1: Allah Allah.
0: Dudağına şeyler
2: anladım.
1: Tamam. Lan ne dudağı, adını söyledim daha.
2: Allah hani Allah. Demiştim ya hani bu 40. denemede bu ismi bulmuşlar diye. Hani?
0: Vallahi anlamıyorum.
2: Nasıl anlamıyorsun
0: oğlum, akıl
2: ya,
0: tutulması için. Ve... Şevval yatsana şuraya, sen anladıysan ya.
1: Ve de Fatih yani 40 kere söyletme ve de yani.
0: Tamam Allah. Be babacığım
1: da, yani
0: ya.
1: Hayret bir şey. İyi,
0: anladım, tamam şimdi anladım. Şimdi
1: onun
0: anladım.
1: Başlığı değişiyor, sprey olan başlığı.
0: Sprey olan şey olan.
1: Cama
0: o
1: sık.
0: Tamam, siler mi temizler mi?
1: Cama sık.
2: O daha da damar yapabilir.
1: Onu da yapmaz sen bana diyor.
2: yapabilir.
1: Yapmaz
0: ya. Manyak mıdır nedir ya?
1: Oğlum bu camcıyla
0: mı ortak? Oğlum ben takıntılı adamım bak. Ben o camda o var ya. Görünmüyor bu arada seyir halinde de. Silecek, eğilip bakınca görüyorsun.
1: Silecek çalıştırdın mı hiç?
0: Çalıştırdım.
1: O temizledikten sonra sileceklerini de süngerle silmeden bir daha çalıştırma. O yağ yine bulaşır şeye.
0: Peki.

0: ciddiyetinle.
1: Ben Demir Ülkey ben.
2: Kendimizi sanayide hissettim. Abi arabanın 3 gün yakması lazım.
1: Hatırladın mı? Demir Ülkey'i hatırladın mı?
0: Selam ederim. Selo da bilir canım Demir Bükey'i. Hayatta mı ya?
1: İleri sürüş
0: zaten. Allah uzun ömür versin de.
1: Bir ara Instagram'da Demir mı nerede Bükey, bir yerde videolarını görüyordum.
0: Demir
1: görüyordun.
0: Bükey ya bir saniye.
1: Evet.
0: Demir Bükey.
1: Hani öyle
0: biz
1: onunla
0: büyüdük
1: ya.
0: Abi.
1: Hani öyle uyarılar vardı ya mesela. Aracınızı yavaşlatmak istiyorsanız evet. Trene basın.
0: Abi falan. 84 yaşındaymış ey kendisi. Allah uzun ömür versin. Öyle yazıyor burada. Evet. Otomobil yarışçısı diyor. Demir Bükey
1: her
0: ya.
1: Şey canım o arabayla ya. Alakalı her şey.
0: Her şeyi o anlatırdı bize
1: her
0: ya.
1: Şey tabii sinyal eyle. Kolu vites her şey Demir abi.
0: Şevval öyle boş. Demir Bükey kim diye bakıyor yavrum benim. Yaş itibariyle bilmediği için tabii. Şevval'cığım reklam arasında anlatacağım. Araya gidiyorum. Buradan bir konu çıkarmamız lazım ya bu mevzudan. Bunlar... Yanlış kullandım ya. Ay yanlış kullandım yapalım işte mevzuyu. Evet. Yanlış.
1: Neyi nereye sıktınız? Neyi...
2: O çok konu farklı yerlere gider.
1: Neyi nereye sıktınız?
0: Neyi nereye sıktım olmaz. Daha yelpaze geniş bir şey. Herkesi kucaklasın konu.
1: Tamam sen benim dediğimi anladın ama değil mi?
0: Bak, anladım.
1: 40 kere de söylüyorum
0: ben. Onu söylüyorsun canım anladım ya. O her yerde satılıyor mu?
1: Her
2: var
1: yerde.
2: Var içeride var ben veririm şimdi sana.
0: Ha, tamam. Bak,
1: çözdük işini.
0: Hatta o adam günah bak. Çıkarıyor ne çözdün ya. Kendi dedi kendi yaptırdı şu anda.
1: Moruk ama sileceği değiştirmeden
2: ama
1: şey yapma.
2: Camını saf şeyle sildim.
0: Neyle?
2: Saf.
0: Ha, bak, dün mü?
2: Dün.
1: Akü suyu da işe yarar ha.
2: Yaramıyor abi işte ben onun daha iyisini kullandım. Olmuyor.
1: O sen evde yapmışındır onu.
0: Ya dinleyici ama. Fotoğraf bile... Aa karınmış bu pardon. Karım gönder. Yağlayıcı ve pas sökücü.
2: Karım da bir yerde dinleyici.
0: Doğru karım da bir yerde
1: peki,
0: dinleyici.
1: Peki bir şey söyleyeceğim. 40 kere söylediğimizi insan sen hariç herkes anlamıştır.
0: Ben anlamadım. Vallahi bile anlamadım. Yani. Hadi araya gidiyorum. O zaman ne? Yanlış kullandınız. Kullanma talimatına
1: bence
0: uymadınız.
1: Bence neyi nereye sıktınız?
0: Ya oğlum olmazsa kutlayın. Efendim araya gidiyoruz. Mevzumuz şu ya da buna benzer bir
1: tamam,
0: şey.
1: Gece de ben neyi nereye sıktınız yapacağım.
2: Yapma.
1: Gece. Evet gece. Size ne kardeşim? Yatın ya, uyuyun
0: adamın
1: siz
0: adamın kendi yayını kardeşim
1: evet,
0: istediğiniz.
1: Siz yapayım. Yatın uyuyun. Tamam. Biz o saatte...
2: Ben de yazacağım abi sana.
1: Oğlum biz o saatte biz o saatte var ya neler ben... sıkıyoruz zaten.
0: Hangi aleti nerede kullandığınız yapalım o zaman.
1: Amacı dışında kullanılan aletler.
0: Bravo yaşa tamam. Kafası çalışan insan. Amacı dışında kullanılan aletler. Tamam evet. Bu olsun.
1: Amacı dışında.
0: Aradan sonra geliyoruz uygun mu?
1: Ben yokum galiba.
2: Ben de yokum.
1: Ben bayramda yokum.
0: Şevacım uygun mu?
3: Ben uygunum.
0: Tamam aradan
1: onun
0: sonra
1: onun mesaisi geliyorum. Canım onun ama.
0: Saat hani 22'de Serdar'ın bu akşam çok iyi konusu var. Yine bizden beslendi.
1: Konusu oğlum söylemek istemedim ama amacı dışında kullanılan eşyalar hani bizim bir köşemiz ya yine de yap boş ver verdim sana. Boş ver ya.
0: Serdar Gökay, Bahçala ve Selahattin Aktay. Aradan sonra geliyoruz.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
5: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
8: getir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
10: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
11: İstersen Neon 1.
12: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
11: Otoreport, Otoekspertiz. Otoekspertiz.
3: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
12: Albert Genau cam balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
11: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
12: Albert Genau cam balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
13: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar, kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Altiz.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Reklam.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
8: Fatih Bey, sizin de ses tonunuz da çok güzel, şarkı var, kokuyor musunuz efendim? Sizde de var bir şeyler.
9: Hı? Geçmişte vardı, evet.
8: Var var, belli. Bir kuble bir şey okuyayım be, ne olur be, canım çekti.
9: Yapmayın, onu yapmayın.
8: Allah aşkına.
9: Çok eskiden lise çağlarındayken TRT Gençlik Korosu.
8: Dün akşam yolda gördüm.
9: Ben oradan girmiyorum genelde. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydum ki unutmuşsun. Detone de oldum.
8: Detone de oldum be. Ha, keşke. Ya keşke okumasaydın. Karizma gitti ya.
9: Yüzümü gören yok. İsmimi bilen var.
8: En azından.
9: Kesinlikle.
7: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: devam eder sevgili dinleyenler. Yanlış kullandığınız, amacı dışında kullandığınız bir şey var mı? Alet var mı? Bizim Serdar'ın köşesiymiş gerçi de.
1: Bir şey deyip, bir şey diyeceğim. Şimdi geldi aklıma. Senin camla alakalı. Beyaz sirke karbonat.
0: La o. Beyaz sirke karbonat ne alaka ya?
1: Oğlum hep çıkıyor Instagram'da.
0: Abi diş fırçası çok gelmiş ya. Diş macunu, diş fırçası bak onu çok yazmışlar.
1: Diş macunu çizik alıyor.
0: Bence de çizer da. Ama camı çizmez mi ya? İçinde partiküller var onun ya.
2: Çizer
0: abi çizer.
1: Yani bunu ön cama uranyum atan adam mı söylüyor?
0: Ne bileyim öyle yazmışlar. İki arabamın camını patlattığım için parlattığım yazacaktı herhalde. Tecrübe ettim sonrasında yetkili yerlerden işin püf noktalarını öğrendim. Bu tarz sorunları sıkıntısız giderdim. İki araba camına mal oldu ama öğrendim diyor Emre. Sonunda finalde öğrendim diyor.
1: Üçüncüyü biz yapalım istiyor demek ki. Yeter artık. Hani kasko iki tane karşılıyor ya. Üçüncüyü biri denesin diyor galiba.
0: Hilmi cam. He tamam. Dinleyicilerimiz önerilerde bulunuyor. Çok teşekkür ederiz. O konuyu kapattık efendim. Var olunuz efendim. Çözeceğiz.
1: Araba satılıkta.
0: Araba satılık bu arada. İlaç sitelerinde bulabilirsiniz.
1: Hatasız.
0: Arabayı satıyoruz. Vallahi hatasız ya. Hatalı.
1: Cam hata mı canım?
0: Artık hatalı.
1: Cam hata mı ya?
0: Hata da kralı hem de. Bir de bana reklam arasında diyor ki ön camı sakın şey yapma. Onun diyor şeyleri var. Ne dedin?
1: Rezidansları
0: var diyor. Tutmayabilir diyor. 10 gün kalacak diyor. İşi yokuşa sürmede yani. Harbiden.
1: Oğlum karbonat satıcısıyım ya ben onun için ona yönlendiriyorum seni.
0: Peki.
1: Beyaz sirke karbonat.
0: Şimdi ama...
1: Instagram'daki o kadar Reels yalan söylüyor olamaz Fatih.
0: Abi konuya asla katılım yok. Sadece camla ilgili geliyor bak. Limonu kes üstüne sür çıkar o.
1: Domates suyuyla karıştırırsan.
0: Allah Allah ya. Sandalyeleri giysi askısı olarak kurutmak için kullanıyorum diyor. Evde kurutma makinesi var kullanmayı bıraktık artık.
1: Koşu bandıdır o
0: genelde. Asıyoruz genelde öyledir. Şey yapıyoruz asıyoruz her yere asıyoruz. Kıyafetleri.
2: En mantıklısı. Düdük zaten
0: kadar,
2: bence daha
0: düdük kadar
2: kuruyor.
0: Kaldı pantolonları ya. Tişörtler bebek. Kurutma makinesi mi? Anasını ağlatıyor şeylerin kıyafetleri.
2: Yıllardır söylüyorum kullanmayın.
0: Aldık güzelim çöpe mi atalım? Evde duruyor işte ya.
1: Çeyiz paketinden alındı hep onlar. Ne yapalım?
0: Yakın onları? Zamanda evlenecekler varsa duyuralım.
1: Çeyiz paketinden.
0: Yakın zamanda varsa evlenecek birileri buradan duyuralım. Hani sesimiz...

0: ulaşırsa yani.
1: 3 tane ev eşyası var. Ben bunlardan...
0: Yok ben gelen şey yapıyorum ben hani evlenecek olan bunu düşünen.
2: Böyle belki şeyi... bana diyor ya mesela.
0: Ya belki yani. Sana söylüyorum canım. Kurutma makinesi almasın.
1: Almasın burada. Ben veririm sorun yok. Hiç sorun yok.
0: Alma alma. Gelme lan gelme.
1: Benim arkadaşım kurutma makinesini ilk defa bir öğrenci evinde görmüş Fatih.
0: Evet evet konumuz o zaten.
1: Bu ne diyor? Bu ne diyor? Vallahi bak gerçekten ama yaşanmış.
0: Tabii canım dinliyoruz illaki.
1: Bu ne diyor? Kurutma makinesi diyor. Makine kurutmuyor mu ya normalde diyor. Şey çamaşır makinesi. Çocuk da diyor ki yok diyor bu diyor kupkuru çıkartıyor falan diyor. Bekar adamsın neyine lazım diyor yani. Öyle giy diyor. O da diyor ki ya kardeşim nemli mi giyeyim falan diyor. Biz diyor öğrenciyken kıyafet giymiyorduk diyor tamam mı? Öbürküsü. Bir de o arada da babası geçiyor arka taraftan çocuğun. O arada babası geçiyor. Bunu kolundan çekiyor diyor ki bir daha böyle tiplerle görüşme diyor. Bir daha böyle tip tabii anlatınca komik olmadı ama. Yaşamanız lazım. Anlatınca o çok komik olurdu o yani.
0: Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Geçen bir mağazada bir pantolon beğendim. Çok hakikaten çok güzel. Neyse giydim ettim bilmem ne falan. Dedim ki ya bunu kurutma yazsam kısaltır mı bu falan. Ya mağazanın çalışanısın be kardeşim. Marka da böyle güzel bir marka. Yani tıraş bir marka değil. Oralardan giyiniyorum anlamında anlaşılmasın. Şunu söyleyeceğim.
1: Onu zaten söylemene lüzum yok oğlum. Fatih Yıldırım yani.
0: Nerede? Hayır hayır şunu söylüyorum.
1: Bizim gibi pazardan mı
0: alacaksın? Kardeşim pantolon bu yani. Senede 1-2 alırsın hani. Zırt pırt pantolon mu alıyoruz?
1: Senede 1-2? Çok.
2: Az.
1: Çok
0: bak
1: ya.
0: Kadın nasıl erkek ya? Farkını gördün mü? Az çok. Bana ne dedi biliyor musun? Bak abi benim üstümdekini hanıma 50 kere söyledim atma diye. 2 yıldır giyiyorum diyor. Atmadığım için, kurutmaya atmadığım için giyiyorum. Malına şey veremedi, garanti veremedi. Kurutma dedi küçültür.
1: Ama bir şey diyeyim mi? Herkesin evinde atmaya kıyamadığı bir çamaşır suyu değmiş. Bir yerinden şey olmuş böyle şey. Lan ben bunu evde giyerim falan diye.
0: Var bende de var. 3 tane var. Pijama.
1: Benim arabanın arkası. Lan ben bunu dağ bayır ormanda giyerim diye arkaya ata ata bit pazar oldu biliyor
0: musun? Çorap var mı arabanın arkasında?
1: Ben bir erkek her zaman hazır olmalı.
0: Ya bizim Umut... Bizim Umut'un arkada araba... Ben gördüğüm için söylüyorum bu arada uydurmuyorum. Don, atlet, çorap. Ondan sonra ne var? Bir tane alt pijama.
1: Oğlum bunlar normalde giymiyor niye... orada niye var ki?
0: Bunları burada niye tutuyorsun diyorum.
1: Sen de yok mu arabada yedek bir kıyafet bir şey?
0: Ya don yok ama çorap var abi. Bende de çorap var. Bir yere gidiyorsundur. Hemen 2 dakika değiştirsin orada. Ama atlet, don, pijama.
1: Şimdi aklıma çok... Canım çok Serdar yayında çekti ya. Saat itibariyle.
0: Bak şöyle yapalım. Gel buraya.
1: Gece bağa gel. Gece bağa gel gece.
0: Vallahi şimdi gelebilirsin.
1: Yok.
0: Ben oğlum de... bizim zaten yarın yayın var Ankara'da. Çok yorulacağız. Bugün 2 yayını beraber yap işte ne olacak?
1: Yok teşekkür ederim sağ olun.
0: Yayın koordinatörü olarak böyle bir yönlendirmem oldu. Kabul etmedi.
1: Teşekkür ederim.
0: Araya gidiyorum.
1: Size yakışır.
0: Estağfurullah.
1: Araya mı?
0: Araya kaçıyorum.
1: Ama bu ne böyle reklam arası Fatih Yıldırım dinliyoruz biz.
0: Reklamsız yayın için gece Serdar yayında
1: tavsiye ediyorum. Böyle olmaz yok. Ya ne yapacaksınız bu kadar parayı ya?
0: Oğlum senin maaş çıksın diye uğraşıyoruz burada Allah Allah.
1: Bu kadar
0: Allah.
1: Para ben yıllık peşin aldım yemeyin beni. Ne yapacaksınız bu kadar parayı ne yapacaksınız ya?
0: Bu bölümü kes. Bu evet. Bölümü kes. Nereye göndereceğini biliyorsun değil mi?
2: Sibel Hanım'a
0: değil mi? Aynen öyle tamam mı?
1: Ben bu yaptım baba yiğit... onu. Ben telefon açık şu an konuşurken.
0: Baba yiğitliğini göreceğim ben. Hemen reklam arasında istiyorum ama hemen istiyorum.
1: Hayır ne yapacağım bu kadar parayı ne yapacaksın?
0: Bu akşam yayını yapamayız.
1: Yalan. Bunlar Umut'la beraber evde reklam çekip getiriyorlar. Bizim hiç radyomuzun haberi yok. Bunlar yayınlıyor.
0: Göreceğiz.
1: Mesela bazı
0: göreceğiz.
1: Çalınan şarkıcılar falan hep bunun arkadaşı zaten. Ben hiç...
3: Bunu böyle adam edebilirse.
1: Oğlum biri yapacak bağlandı bir şey sandım yok. Yayına. Biri diyor sandım. Vallahi
0: biri diyor zaten.
1: Ha kim o?
0: Bir arkadaş. Araya gitmem lazım.
1: Bak hanımlar beyler bana inanın. Bak ciddi söylüyor. İstese vermez. Şu an bu arayı istese vermez.
0: Saçmalama.
1: Vermez istese
0: saçmaladı
1: vermez.
0: Saçmaladı şu an saçmaladı.
1: Koordinatör değil misin kardeşim sen?
0: Oğlum ne
1: alakası? Değil misin kardeşim koordinatör sen?
4: Siyet Motor TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
5: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: Reklam.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL

0: eğitim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi tep.com.tr'de. TEP o kadar iyi
1: ki TEP. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: 7-10 Eylül tarihleri arasında seçili TCL televizyonlarda garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
11: Selam, ben Piraye.
12: Ben de Rutkay.
11: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
13: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
14: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Serdar, sabah yayında kavgaya gitsem şu üç kişiyle giderim diye bir konu oldu. O arkadaşlar seni çağırmadı kavgaya demiş. Sabah biz böyle bir şey yaptık.
1: Karşı tarafa da şans vermek lazım. Beni de çağırıyorsun.
0: Kavgaya gitsen kimi alırdın? Ama seni niye almadık? Söylediği doğru. Biz sabah yanımıza alacakları konuşarak çözebilirizcileri aldık. Mesela kimi aldık? Sibel Hanım'ı aldık. Banu Hanım'ı aldık. İşte Damla'yı bir ara alır gibi olduk. Dedik bu ortalığı bozar. Damla'yı almadı.
1: Damla'yı alacağına beni çağırın.
0: Damla çünkü sopayla gelir. Yani barışacağı varsa da adam fiziksel görüntü itibariyle dedi ki bunlar kavgaya gelir.
1: İnşallah sopayla gelir.
0: Sen yanına üç kişi kim alırdın?
1: Kavgaya gidiyor.
0: Radyodan kavgaya gitsen sebepleriyle beraber bana üç kişi söylemeni istiyorum.
1: Burada
0: kavgaya gideceğiz ama kallavi bir kavga. Seninle beraber dört oluyor. Üç kişi çağır.
1: Sadece radyo personeli.
0: Radyo personeli buradan.
1: Evet.
0: Haydi bakalım. Radyo personeli. Haydi, Sibel Hanım dinliyor bu arada şu an.
1: Gerçek böyle kavgaya gideceksek.
0: Oğlum uzatma işte kavgayı.
1: Hani gider gitmez girişiyor muyuz, konuşma yok mu?
0: Ben bilmem. Ben anlaşırız konuşuruz usulüyle çağırdım. Umut kavga usulü çağırdı biraz. Hı. Çünkü kadroda onlar var.
1: Tamam.
0: İşte Sarper'i Marper'i aldı, birilerini aldı falan.
1: Umut. Hı. Sarper'i niye aldı? Sarper.
0: Antalya'da ya. Tatilde çocuk. Sana zaten şey gelmez diye.
1: Hayır, kavga çıkmayacağı varsa da Sarper'i gören keyfine kavgayı çıkartabilir yani.
0: Bizim çocukluğumuzda şey vardı, tişörtünün rengine takıp değil mi? Pembe ne lan, gel buraya falan.
1: Ne bakıyorsun lan sen? Gel bakalım.
0: Hadi üç kişi söyle bize.
1: Şimdi gerçek kavgaya gideceksek böyle.
0: Gerçek kavga ya.
1: Hani
0: gerçek,
1: böyle inerim
0: ben. Bayağı kavga yani.
1: İnerim ben. Bana mı dedin lan filan.
0: Ha, böyle. Aynen öyle bir kavga.
1: Şimdi öyleyse evet, kavga çıkmaması için ben de Sibel Hanım'ı alırım kavga çıkmaması için. O gelirse çünkü konuşur, ikna. Bizi zaten yolda ikna eder, biz geri döneriz.
0: Diplomatik dili bildiği için kendisi yani anlaşarak evet, ya çözülür.
1: Yalan yok. Abla bizi yarı yolda ikna eder, biz geri döneriz.
0: Karşı tarafı da ikna edebilir. Yani barter yaparız bir şekilde.
1: Biz hiç görmeyiz zaten karşı tarafı.
0: Yani. Şekli çözülür yani. İki. Ama,
1: yok tamam, şimdi onu bir kenara koyduk. Gerçek kavgaya gideceksek.
0: Gerçek kavgaya gidiyoruz.
1: Kimi alırım kardeşim biliyor musun? Kim?

0: Kimi alırsın?
1: Seni alırım.
0: Beni alma oğlum. Ben evli bakla adamım dedim.
1: Seni alırım, acındırık yaparız orada. Bak lan bununla geldik.
2: Yani. Lan bu çocuğu da dövmeyin.
1: Allah aşkına yani. Çıtaya bak ne olursunuz yani. Yani seni...
0: Ben gelmiyorum, beni alma. Ben Umut'a da gelmedim sabah.
1: Ya oğlum ama birinin de bizi hastaneye falan götürmesi lazım yani.
0: Şoför lazım.
1: Anladın mı yani, bizi kan grubumuzu falan bilen birisi olması lazım yanımızda.
0: Tamam beni al, yok ben gelmiyorum, ben yok.
1: Ben
0: al, beni geç abi, beni
1: döve
0: geç.
1: Döve götür, nasıl olsa kavgaya gidiyoruz, orada dövdüler dedi. Hani sorarsa yenge. Öyle
0: ben deriz yani. Orada dövdüler. Yok ben gelmiyorum. Yani. Beni geç.
1: Radyodan başka kimi alırım biliyor
0: üç kişi.
1: Musun?
0: Radyodan 3 kişi sebepleriyle.
1: Sebepleriyle başka 3 kişi kimi alırım? Kimi alırım? Bizim Reyhan'ı alırım.
0: Reyhan olur. Sabah da geldi Reyhan. Reyhan sıcak çay atar dediler.
1: Benim aklıma daha başka bir şey geldi.
0: Reyhan döver. Tamam Reyhan olur. Reyhan.
1: Reyhan gittiğimiz yerin kaçış noktalarını bizden önce gece çıkartır getirir. O peçeteye Reyhan yazar
0: şimdi,
1: böyle.
0: Reyhan'ı bilmeyenler için söyleyeyim. Radyoda Reyhan diye bir kardeşimiz var bizim. Bizim çayımızdan, çorbamızdan, kahvemizden sağ olsun hiç eksik etmez. Hemen daha söylemeden.
1: Besinimiz, konuda, gıdamız ondan.
0: Bu konuda kendisinden Allah razı olsun ya. Vallahi Reyhan var ya, hepimizin kalbinde bir yeri var ya.
1: İyi ki var ya.
0: İyi ki var.
1: Sonra İki. İlla radyo personeli.
0: Abi. Değil mi?
1: Şimdi Reyhan'ı aldım, seni aldım. Üç, bir kişi daha mı?
0: Serdar abi öyle bir konuşuyor ki, kavgaya gidip karşı tarafta hep beraber Serdar abiyi dövesim geldi.
1: İş ondan olacak ki beni sedyeye 3 kişi lazım beni taşıyacak.
0: Bir şey söyleyeyim, kavga, öyle adam ses ki radyoda. Hı. Kavga sırasında alttan sana da vurabilir yani, anladın mı?
1: Kerem'i alırım Lig Radyo'dan.
0: Lig Radyo'dan Kerem, o da olur bak. Kerem sürekli gergin. Kerem'de bir gerginlik var abi.
1: Kerem'e ne haberdi? Baba Sarıgöllüyüz ne olsun falan diyor ya.
0: Abi ne yapıyorsun, evet. Nasıl gidiyor diyorum mesela. Abi ne gidecek ya, ne alakası var diyor. Gitmiyor diyor, görmüyor. Lan tamam bir şey demedik abi.
1: Çay içelim mi diyorum. Şimdi biz Sarıgöl'de bunu daha önce içmiyorduk Serdar. Ne yapıyordunuz? Bakıyorduk Serdar önce.
0: Abi şöyle bir proje yaptık diyoruz. Böyle diyor. Oğlum 22 yıl önce biz yaptık onu. Biz onu
1: ya yaptık. Benim ne sana söz, sonra söyleyeceğim.
0: Bir şey söyleyeyim. Bak tanık geldi mi? Tanık geldi. Tanık geldi mi?
1: Tabii canım.
0: Oğlum biz 20 yıl önce yapıyorduk diyor.
1: Hayır şey bir şey söyle bana, bir proje söyle mesela bana.
0: Abi şey yapalım diyorum ya, şu şarkıların sözlerini değiştirip yayında okuyalım diyorum.
1: Oğlum biz bunu eski radyoda yaptık ya. Ya biz yaptık oğlum biz yani.
0: Yeni şeyler yapalım birazcık, tekrar düşmeyin ya.
1: Oğlum biz yaptık ama yani. Neyse, biz bunu yani.
0: Adını çok vermeyelim, şimdi içeriye dalabilir Kerem.
1: Kim?
0: Kerem.
1: Ha ben de öyle, adını çok vermeyelim, kimi dedik dedim ya bir an.
0: Kerem.
1: Yani öyle
0: tamam evet 3'ü alalım. Reyhan, Kerem, biri daha lazım.
1: Seni de dedim ya oğlum.
0: Oğlum ben gelemem diyorum, evliyim ben. Çoluk çocuğum var diyordum az daha. Allah söyletti
1: bak. Vay doğmamış çocuğa kavga. Vay hayırlı olsun. Hadi bakalım Fatih'cim hayırlı
0: yok,
1: olsun.
0: Yok vallahi.
1: Camım ama oğlum, kavgayı boş ver çocuk.
0: Gelemem.
1: Bu müjdeli
0: gelemem.
1: Haberi de böyle almış
0: ben
1: olmaktan.
0: Ben kayınpederime söz verdim oğlum. Böyle dedi
1: tamam
0: ki,
1: sözü beladan, tutmuşsun işte.
0: Beladan uzak duracağım dedim ya.
1: Ya oğlum daha 2 günlük çocuğa bizi mi değiştiriyorsun? Daha doğmamış bile. Allah Allah. Beni kaç senedir tanıyorsun?
0: Ya tamam babacığım.
1: Tamam bir dakika. Beni kaç senedir tanıyorsun? Onu
0: oğlum
1: söyle.
0: Gelmem
1: 15,
0: değil.
1: 15.
0: Gelemem.
1: Daha çocuğunla tanışmamışım bile. Bize mi değiştiriyorsun yani?
0: Bak Ekru yazmış. Evet. Serdar ben gelirim, Fatih evde otursun.
1: Bu kadar çocuğa da
0: tamam,
1: sen bak.
0: Tamam geliyorum.
1: Hayır ya isteme, git bunu alın.
0: Tamam
1: bunu,
0: geliyorum
1: isteme.
0: Oğlum geliyorum.
1: Hayır işte, gelmiyor. Ben gelmiyorum. Gidin dayak yiyin. Ben gelmiyorum.
0: Ya geliyorum kardeşim.
1: Gelmiyorum. Ben gelmiyorum. Evde otur çocuğa bak sen. Gelmiyorum ben.
0: Tamam. Araya gidiyorum.
1: Sen 2 gün daha doğmamış çocuğa bizi değiştirdin.
0: Araya gidiyorum. Ya. Ara dönüşünde...
1: Ben gelmeyeceğim bir daha. Bu gelebilir. Ben gidiyorum. Ben gelmeyeceğim.
0: Ara dönüşünde telefonları alacağız sevgili
1: dinleyiciler. Aramayın bunu.
0: WhatsApp'tan...
1: Buna görün.
0: Bir dakika. Yeni görün. Bir tanıtım yaptık. Onu girmem lazım.
1: Oğlum biz daha
0: dur bir dakika.
1: Yaptık
0: şunu
1: tanıtımları yaptık biz daha önce.
3: WhatsApp'tan ara beni Keltoş yaz. Seni canlı yayına alalım. 536-901-8902.
1: Oğlum bir şey söyle, mikrofonum açık mı? İyi ki değildi demin. İyi ki açık mı dediğimde açtın, iyi ki. Bak...
0: Hadi araya gitmem lazım.
1: Ne saat diyor? Başı, Allah başı. Aşkına bir dakika, bir daha dinleyebilir miyim? Ne olur bir daha dinleyeceğim. Of, gerçekten bir daha dinleyeceğim.
0: Bir dakika.
1: Lütfen bir daha dinleyin.
0: Bekle. Evet.
3: WhatsApp'tan ara beni Keltoş yaz. Seni canlı yayına alalım. 536-901-8902.
1: Ben gece, değerli dinleyenler, üzülerek söylüyorum, gece Serdar yayında yok. Ben bunun üstüne çıkabileceğimizi düşünüyorum. Ben...
0: Oğlum saatmiş, gitmem lazım.
1: Ya oğlum deminki tanıtı. Ya sen koordinatör değil misin oğlum ya?
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
4: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Reklam.
5: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.

söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: 7-10 Eylül tarihleri arasında seçili Gurundik televizyonlarda garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara, bankanın güzeli.
8: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
9: Reklam.
10: Oo, her yerden sipariş aldık.
11: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
10: Tabii ya.
11: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
10: Tami.
11: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
12: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
13: Saat 19. Bu bir reklamdır.
14: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
15: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
14: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
15: Allah'tan.
14: Sigortadan hallederiz.
15: Sigortadan halledemeyiz.
14: Niye halledemeyiz?
15: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
14: Ama?
16: Ama dememek için ama sigorta.
17: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
18: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün Sporting'e konuk olacak.

0: Saat 22'de başlayacak müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Espen Eskas yönetecek. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarınsa Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler saat 19.45'te İtalyan devi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Çobani Stadı'nın kapasitesini 64 bine çıkaracak 50 milyon euroluk modernizasyon projesini tamamladı. Çatının 6 metre yükseltileceği ve 12 ayda bitirilmesi planlanan yerinde yenileme ile kulübün kasasına yılda ilave 25 milyon euro girmesi hedefleniyor.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 26 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 29 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 38 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 7 dakika.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 28, Ankara ve İzmir 31, Antalya 32, Adana ve Diyarbakır 35, Kayseri 30, Trabzon 24 ve Erzurum 25 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Hanım geldiği günün ilk telefonu. Heyecanlıyız, mutluyuz. Filiz Hanımcığım iyi akşamlar diliyoruz efendim.
1: İyi akşamlar. Ya ben bu Fatih kardeşimle mi konuşuyorum şimdi?
0: Allah'ım ağlamak istiyorum. Yıllar sonra stüdyoda bir buluşma. Filiz Hanım burada Paris, Bursa, İstanbul yazıyor. Şu an hangisindesiniz efendim?
1: Şu anda İstanbul'dan Bursa'ya doğru gidiyorum. Dün Paris'ten geldim. Ankara'ya gideceğim. Sonra Almanya'ya gideceğim.
0: Yani kahvaltıyı Paris'te mi yaptık? Öyle mi oldu? Ne oldu?
1: Vallahi bir ev orada, iş orada, işi biri burada, biri Eskişehir'de, Ankara'da. Allah Allah.
0: Ne iş yapıyoruz ya, efendim? Zenginsiniz, onu anladık. Yani. Tamam, ya, ne iş yapıyorsunuz?
1: Ailem efendimin sahibi olmadığınız için ben de bunların sahibi değilim.
0: Tamam, çalışan da pozisyon ne? Ya siz ki CEO falansınızdır siz.
1: Evet.
0: CEO
1: evet.
0: Musunuz efendim?
1: Evet.
0: Tabii bir Paris'te, Bursa, İstanbul tam böyle kafa şehirlerde geziyor. Şey yapıyor,
1: tamam,
0: işle ilgili
1: tamam,
0: şey yapıyor.
1: Bir şey söyleyeyim. Yok gerçekten yani Paris'te biraz mecburen. Peki. Oğlum.
0: Peki Filiz Hanımcığım, böldüm sizi ama yani Paris'e gidiyorsunuz, bir Bursa mı be? Allah aşkına bir Bursa mı ya?
1: Kurban olayım ya, Bursa ya.
0: Ölürüm Türkiye. Vallahi öyle ya, Paris'e giden arkadaşlarımız geliyor. Bak,
1: bir kez,
0: kokuyor bir diyorlar uçak, ya.
1: Bir kez uçakta Fatih'cim, bir kez uçakta gerçekten acil durum iniş pozisyonunda rahatsızlandım. Ve kaptan geldiğinde doktor da yok, acil durum uygulayacak. Eğer dedim bir yere inersen, yemin ederim bak bu uçağa. Beni dedim ölüyorsan bile Türkiye sınırından böyle bir poşetle fırlat.
0: Türk hekimlerine emanet edin.
1: Beni. Ya hekimlere değil yani, cesedimi oraya ama başka bir yere inme.
0: Tam biraz top. Tam evet. şeysiniz efendim. Memleket hasreti çeken, asla iki dakika ayrı kalamayan. Aynı ben.
1: Fatih de bir kere böyle bir hafta ayrı kalıyorum. Bir değil hafta mi? Sonra üzüyorsun. Türkiye'ye dönerken... Ağlıyordum böyle, Türk Hava Yolları'nın o kuyruğunu görüyorum ya.
0: Evet.
1: Çok da yani iki haftadan fazla bir yerde durmam yani, dönerim muhakkak.
0: Size Türkiye'de bir iş bulalım efendim, burada kalıcı bir iş, ne diyorsunuz?
1: Zaten Türkiye'de işlerim, bu şirketler Türkiye'de ama hem savunma sanayi hem otomotiv hem havacılık için, parça ürettiğim için çok sık da oralardayım.
0: Filiz Hanım anlaşırsak Alem FM'e de üretim bir şeyler ya. Oraya buraya her yere ver parçayı. Nasıl bir işmiş ya bu, ne kadar güzel.
1: Şöyle bir şey, şirketlerden bir tanesi işte Airbus, Boeing bindiğiniz o uçakların yapısal o parçalarını.
0: Parçalarını üretiyor.
1: Bir tane yine şu arabanızdaki silecekleriniz var ya, yani gördüğünüz her silecek.
0: Evet efendim.
1: Onların o parçası da bende.
0: Abi üretiyor. Bizi kimler dinliyormuş Filiz Hanım, hiç haberimiz yok vallahi ya. Bir gün yerinize ziyaret edelim. Yerinize ziyaret edelim efendim. Fabrikaya gelelim, kurban
1: bak,
0: olayım.
1: Ben daha bırakın fazla. Ben sizi Paris'te ağırlayayım evimde ya.
0: Estağfurullah. Çok zarifsiniz efendim.
1: Hatta iyi ki böyle eşinizle gerçekten gelin. Otel falan masrafınız da olmasın.
0: Yapma onu. Tutturmuş beni götür
1: evet,
0: diyor beni.
1: Evet neydi, pardon eşinizin ismini unuttum. Çok tatlı bir kız.
0: Ebru diyorlar ama Ekru.
1: Ekru. Evet Ekru, sen dinliyorsundur şimdi canım, bak davetim geçer.
0: Yapma.
1: Benim numaramı ben sana... Bir yerlerden ulaştım.
0: Bu arada Filiz Hanım, dinleyicilerimiz uyanıktır bu konuda. WhatsApp'tan şu an 57 tane CV geldi. Filiz abla bizi işe aldı ya.
1: Tamam, ben de şöyle söyleyeyim. İstanbul'daki fabrikayı Bursa'ya taşıyorum. Lokasyon değişikliği ve gerçekten beyaz yaka kadroya ihtiyacım var. Aa. Kalite ve üretim müdürü, kalite müdürü. Satış iş geliştirme müdürü.
0: Ben işi bırakıyorum. Beni gel, işe alıyorsun.
1: Sen gel
0: Filiz
1: ya,
0: Hanım
1: sen.
0: Sizin gibi patronum olsun.
1: Ay canım benim.
0: Sizin
1: ya,
0: gibi müdür. Ya Allah, Sibel Hanım dinliyorsa tokat.
1: Vallahi bak Sibel Hanım'ı çok seviyorum. Yok.
0: Tokatlayacak beni. Ya o zaman şöyle yapalım ya. Bu başvuruyu nereye nasıl yapacaklar bilemedim ama. Bu LinkedIn falan var ya. Orada, orada sizi aratırlarsa bulurlar
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, Filiz Demircan yazarsalar bulurlar.
0: Peki Filiz Demircan. Sevgili dinleyiciler, yayıncılıkta son günüm. Yeni bir sektöre giriyorum. Yeni bir sektör.

0: Yeni mutluluklar, yeni heyecanlar, öğrenme aşaması, bunlar hep benim sevdiğim şeyler yani. Küçük bir şeyden beni geçirebilirsiniz canlı yayında. Ne derler ona? Mülakat. Mülakattan Filiz Hanımcığım. Bana nasıl bir iş düşünüyorsunuz fabrikada? Yani nerede olurum?
1: Sen yine her sabah 7'de Umut'la beraber 7'den 9'a kadar...
0: Benim odaya gelin.
1: Yayın yapın. Çünkü ben gerçekten yurt dışında hangi ülkede de olursam sabah o sizi dinlemezsem...
0: Var olun, var olun.
1: Siz bir kahvem, Türk kahvem tabii ki. Ya çok rasist oldum ha.
0: Güzel oldu, güzel. Güzel oldu. Sürekli yurt dışındayımcılara güzel oldu bu. Yani
1: oraya hayranlı
0: var ya, böyle Paris hayranlığım varcılar. Onlara güzel güzel oldu.
1: Fatih'im, dünya güzel bir gezegen. Gitmediğim yer yok. Ya gerçekten gidin gezin edin. Ama ay çok ya, orada yaşamak inanın Türkiye'deki o entelektüel, insanlık, terbiye, ahlak yok arkadaş.
0: Doğru.
1: Ben dünyada gerçekten hani hem iş yaptım ama hem de tabii sosyal hayatın içinde çok bulunduğum için ukalalık olarak algılamayın. Bunu çok rahat söyleyebilirim. Hakikaten şu komşum var ya, kedim bahçesine kaçtı, yaşlı, 11 senedir aynı evdeyiz. Polisi çağırıyordu. Gittim elimde bir kekle, dedim ki ya ölsem ben geleceğim ben.
0: Kim hava yapıyorsun kardeşim, ölsem ben geleceğim. Kedi kısık, yani, kedin kaçtı diye seni mi şikayet etti?
1: Yani ağlıyorum, üzülüyorum, kedim kaçtı yani kaybolacak diye, nedir dedim ya. Ne biçim insansınız dedim ya.
0: Ne diyor?
1: Bana trilyon olsa yaşanır mı ya?
0: Ne dedi, ne dedi?
1: O kadar utandı ki.
0: Beter olsun
1: dedi,
0: efendim.
1: Ben oradan da şimdi bahçesinde hurma falan oluyor. Tutuyor tabakla falan. Neyse, insanlık biraz öğretiyoruz işte.
0: Güzel.
1: Hele Fransızlar ya, bir bardak su insan. Renault'a, Peugeot'a toplantıdayız. Hmm. Ya dedim parasıyla verelim şu masaya, konuşuyoruz ya biz su.
0: Yok, onlar hesabını yaparlar tabii.
1: Geliyoruz, içiliyoruz sizi. Hiç mi bir şey görmediniz?
0: Peki Filiz Hanımcığım, Filiz Hanımcığım, bu arada çok haklı, yerinde sistemler bunlar da. Peki gidiyorsunuz ya, yurt dışına gidiyorsunuz, geliyorsunuz, işiniz yapıyorsunuz vesaire. Vesaire, iş alakalı olarak tamam, kendimizi biliyoruz, tanıyoruz, eleştirdiğimiz noktalarımız da var ama bizde de olsa dediğiniz şeyler var mı peki mesela? Orada oranın güzel tarafı, mesela Batı'nın güzel yerini alalım diye bir şey var ya, öyle bir laf var. Bir güzel, keşke bizde de olsa dediğiniz bir şey var mı?
1: Bu konuda şunu söyleyeceğim Fatih Bey. Almanları sadece bakın, hiçbiri değil. Çünkü yıllarca Volkswagen'de proje yöneticiliği yaptım. Almanlar kadar hayatımda yalansız, disiplin ve ben çalışırken şimdi bana bunu da aşıladılar. Çok zamanında işini doğru yapmak ama işinin saati bittiğinde de onu giden bir ego yok. Yani ben şuyum, bakın etiketlerinde bile şey yoktur. Yani ben şu müdürüm, yok bu şuyum, yok buyum. Yani kompleks Avrupa'nın genelinde. Biz hala arkadaş küçükken ne yaşadınız bilmiyorum ama bu kompleksi.
0: Bu arada bölüyorum size ama sevgili dinleyiciler, yazıyorsunuz görüyorum abi, referans olarak seni yazabilir miyiz diye. Filiz Hanım'a başvurularınıza referans olarak beni yazabilirsiniz. Ben de kendimi yazacağım zaten. Filiz Hanım, çok mutlu olduk bizi aradığınız için.
1: Ya,
0: var olunuz efendim.
1: Ya, çok seviyorum seni.
0: Biz de sizi sevdik. Sağ olun.
1: Özellikle niye de çok seviyorum? Kendi yeğenime o kadar benziyorsun ki.
0: Var olun efendim. Kendisi kaderin benzemesini inşallah efendim. Kaderin benzemesini.
1: Kaderi de çok güzel.
0: Eyvallah, maşallah. Yolu açık olsun inşallah.
1: Amin inşallah. Senin de öyle.
0: Eyvallah.
1: Ama hakikaten bak, çok ciddiyim. Lütfen telefonumu alın. Ben de şu ülkelerden dönmeden, hazır çalışıyorken, şu enerjim varken, bak bu fırsatı kaçırmayın. Çok pahalı, euro yükseldi. Gelin ağlayın, bahaneyle Paris'te görün.
0: Tamam. Filiz Hanımcığım, ben şimdi seni LinkedIn'den ekliyorum. Çünkü yani medya sektörü çok kaygan bir zemin. Bir şey olur falan. Ama o zaman size yazdığımda yani işler yolunda gitmedi. Filiz Hanım, hatırladınız mı, konuk olmuş, bağlanmıştınız diye ya. Bana şey demeyin. Fatih'cim işten ayrıldın artık, hani kusura bakma falan olmasın lütfen, rica ediyorum. Çünkü iş işte bulunur.
1: Yok, bu ablam senin arkanda ya.
0: Tamam.
1: Hayatta.
0: Filiz yani Demircan kendisi bağlandı, bizi ihya etti, var olsun. Bir de çok da geniş gönüllü, tabii ki de LinkedIn'den bana yazsın iş ihtiyacı olanlar. Size sticker gönderiyoruz efendim. Odanıza artık ya da çalışanların alnına ya da bir şekilde

0: bir yerlere yapıştırırsınız.
1: Geçenlerde bir mesaj yazdım. Gene bu sticker için habire mesaj yazıyorum. Bana düşmüyor tabii. İlk yüze giremiyorum. Özellikle Paris'teki o arabanın arkasına kocaman yapıştıracağım.
0: Bize gönderin fotoğrafı.
1: Oğluma da diyeceğim, dolaştıracağım böyle.
0: Arkadaşlar, koca CEO diyor ki sticker alamadım diyor. Çok teşekkür ederiz, var ol. Şevval'cim iki paket gönder, oğluna da gönder. Ayıp olmasın çünkü.
2: Tabii ki.
0: Tamam.
1: Peki. Ama ben de size o zaman bir dönüşte İstanbul'da uğramak istiyorum.
0: Bekleriz.
1: Paris'ten.
0: Bekleriz.
1: Adını zikretmeyeyim. Meşhur şeyiyle bir ziyaret etmek istiyorum.
0: Bekleriz efendim. Bekleriz. Gelmeniz yeter. Çok teşekkür ederiz. Filiz Hanımcığım.
1: Çok teşekkür ederim.
0: İhya ettiniz bizi efendim. Aksal'la uğurluyoruz. Var olunuz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Aksal'la.

0: Filiz Hanım'ın Instagram'ına bakıyorum ama bir türlü
1: ben baktım bir yandan bulamadım.
0: Bulamadım, ben de bu kullanmıyor demek ki. Uğurcuğum iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Fatih abicim.
0: Kardeşim sen de Bursa'dan arıyorsun, bak fabrika
2: abi
0: açıyorlarmış.
2: Şimdi onu diyecektim, biliyor musun abi? Şimdi onu diyecektim. Yıllardır Bursa'da yaşıyorum. Yıllardır Bursa sanayisindeyim. Teyzem Fransa'da yaşıyor. Şu anda bölgem İstanbul. Filiz Hanım'la birebir tanışmak istiyorum yarın. Şu anda da Osmanlı.
0: Kardeşim sırada biz varız ya. Haddini bil ya. Haddini bil kardeşim. Önce şu ben anda tanışacağım.
2: Şu anda Osman Gazi Köprüsü'nün girişindeyim. Gelirse kendisine bir kahve ısmarlayabilirim. Yani yer çatar.
0: Arkadaş ya, var ya bak. Şu anda Filiz Hanım konser düzenlese, samimi söylüyorum
2: ben
0: yani.
2: Ben giderim abi.
0: Giderim, ben de giderim abi. Ben de giderim. En öne.
1: En önde. VIP.
0: VIP'de. Şevval seni de aldıracağım yanıma. Seni de aldıracağım.
1: Valla beni bırakma.
0: Fabrikaya gireyim.
2: VIP alamayız ama Filiz Hanım ısmarlarsa tabii ki VIP'de oluruz.
0: Koskoca CEO sana mı ısmarlatacak? Allah Allah. Peki. Uğurcuğum. Ya şuraya bak abi, bütün dinleyiciler şeyi gönderiyorlar bu arada. CV'yi gönderiyorlar. Oğlum bana niye gönderiyorsunuz CV'leri ya? Filiz Hanım'a göndereceksiniz ya.
2: Başka biri zaten telefonda böyle beklese laf söylerim ama Filiz Hanım'la konuşunca araya da giremedim. Öksürüğüm içim aktım abi, öyle söyleyeyim.
0: Ya bak Filiz Hanım konuşurken reklam girmeliydim, girmedim. Yeter ki konuşması bölünmesin diye.
2: Ya bak Serdar öyle diyor ama.
0: Ne diyor?
2: Sen koordinatörsün, reklam girmesen de olur diyor. Bizi mi yiyorsun?
0: Onun şimdi maaşı gününde yattığı için. Çok. Maaşı gününde yatsın diye reklama giriyoruz kardeşim.
2: Vallahi ya.
0: Aa, Filiz Hanım bu arada Instagram adresini göndermiş. Evet tamam, gördüm.
2: Bana da atar mısın?
0: Saçmalama asla. Dur bakayım.
2: Abi gidip direkt evin önünde yatabilirim yani, hiç problem yok.
0: Arkadaşlar önemli yerlerde tanıdıklarım var. Ona göre dur bakayım bir saniye.
2: Bursa'daki fabrikaların çoğunu tanırım ama Filiz Hanım'ı çıkartamadım. Firma ismini çok merak ettim abi, inan sana.
0: Dur bir dakika dur ya. Susar mısın, konsantre olamıyorum. Alt tire var mı burada, varmış. Evet. Ya yayını her zaman yaparız ya.
2: Ya yayını yaparız ya. Vallahi. Ondan problem değil.
0: Evet Filiz Hanım'ı buldum, ekledim. Peki. Peki kardeşim o zaman kapatıyorum. Çünkü yani abi, süremizi açtık. Diyecek ki Filiz Hanım'la yarım saat konuştun. Ben de 3 dakika konuştun. Acaba niye?
2: Yok değilim.
0: Bu akşamın mevzusunu sana da sorayım hemen Uğurcuğum. Amacı dışında kullandığım bir şey oldu mu? Yani şunu şurada
2: oldu,
0: kullandım, bunu burada
2: oldu
0: kullandım.
2: Abi.
0: Neymiş?
2: Şu hani sana az evvel Serdar'ın bahsettiği kırklı bir şey var ya.
0: He şey sprey.
2: Evet, aracımın camları benim de senin yaptığın gibi çok pisti. Bir arkadaşım dedi ki, çok akıllı bir arkadaşım. Selahattin
0: ondan mı
2: gibi
0: sık dedi?
2: Ondan sık dedi abi, yemin ediyorum ya. 3000 lira para harcadım, o camdaki lekeler gitmedi yani.
0: Abi bana bir de onu sık diyor. Onu nasıl sıkayım ben şimdi bu söylediğinden sonra?
2: Dağıtmazsa işe yarayabilir ama ben sana yazdım, cifte deneyebilirsin abi.
0: Abi yok, bir çok sevdiğim bir kardeşim, bir abim var. O sağ olsun, o yazmış. Bununla çözdü, bir şey söylemiş bana. Bir de bir 8000'lik zımpara dedi. Dedim oğlum zımpara çizmez mi camı ya? Ya yok çizmez dedi, sen rahat ol onu halledersin dedi. Bir deneyeceğim bakalım. Bir deneyeceğim.
2: Sizin ince zımparadır abi.
0: Ya oğlum şu muhabbetleri yapmayın. Filiz Hanım diyecek ki fakirlere bak. Abi arabasının camı dekelenmiş de bir.
2: Belki bulaşır bana, anladın mı? Hani 8000 ince zımpara falan hani.
0: Çocuklar Filiz Hanım dinliyor ya, lütfen rica edeceğim ya. Muhtemelen mesaj edecek Filiz Hanım. Diyecek ki fabrikaya gel değiştirelim ya. Ne uğraşıyorsun kardeşim? Peki Uğurcuğum çok teşekkür ederiz. Çok tatlısın.
2: Ben teşekkür ediyorum abicim, ne demek.
0: Alkışlar vuracağız seni.
2: Oğullarım

0: beni çok seviyor. İki tane
1: eyvallah,
0: oğlum var.
1: Eyvallah.
0: Biri 10 yaşında, biri 12 yaşında. Sticker alırsam ben de çok sevinirim abi.
1: Yolda şu anda geliyor.
0: Aa,
1: tamam mı? Yani. Selamlarımı söyle, yanaklarından öperim yerime.
0: Çok öpüyorum abi. Kendinize çok iyi bakın.

0: Arkadaşlar İK müdürümüz yazdı Banu Hanım. Beni de fabrikaya al. Şevo 2 dinleyici de alabiliriz.
1: Tabii ki.
0: 536-901-8902. Radyonun WhatsApp hattıdır efendim. 536-901-8902. Amacı dışında kullandığınız bir şey var mı? Penceremiz rüzgardan kapanmasın diye eşikle arasına 9 numara örgü şişi yerleştiriyorum. Geçen rüzgardan şiş uçtu. İndim bulamadım demiş efendim. Ulan birinin kafasına gözüne gelir, gözüne gelir, bir şey olur. Arkadaşlar biraz para yakınlayın, camınızı yaptırın ya.
1: Ya da ben şöyle yapıyorum, atleti kıvırıp sokuyorum.
0: Daha mantıklı. Yani atlet en fazla uçar, yere değer ya da...
1: İnsanın kafasına gelse acıtmaz, gözüne gelse acıtmaz.
0: Acıtmaz, bir şey diyeceğim. Tel toka kullanıyorum demiş efendim. Kulak temizliği için. Yazmışlar. Zımpara kullanma sakın el diyor. Ben sana cam silme sprey vereyim. Sağ olun. Amacı dışında kullanılanlar. Efendim. Ne konseri ya, Filiz Hanım konuşsun yeter. Arabamı amacı dışında kullanıyorum demiş. Piknik yaptığımız zaman güneş gelmesin diye çekiyorum. Arabanın önünde gölgede piknik yapıyoruz diyor. Mantıklı olur. Ya yayına bağlanacağım da seni CEO'dan aşağısı bağlamaz diyor. Nasıl olacak diyor.

0: Abi sen de Umut Hoca'yı amacı dışında kullanmıyor musun diyor. Her işin uzmanı. Guaj boyayla duvara rötuş yaptık. Renk tutmamıştı ama olsundu. Guaj boya, sulu boya, evin böyle... Sadece evin değil, babam arabanın üstünü yaptı, bunu hatırlıyorum. Arabanın üstünü böyle şeyleri, şey çizilmiş yerleri falan. Ojeyle mi bir şeyle böyle boyamıştı, tutmuştu da yani. O birazcık şans tabii. Bir yeter, yeter, yeter, bir yeter. Emin Bey merhaba, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Fatih abi.
0: CEO muyuz? Yok değiliz, değiliz. Yok
1: değiliz abi, normalde işimde çalışıyorum abi.
0: Anladım kardeşim.
1: Emin değil, Engin abi.
0: Engin mi? Ama ikisi de yazıyor burada da, yani Emin Engin. Değil mi? Emin Engin.
1: Yok Engin.
0: Tamam Engin olsun. Engin.
1: Sen ne dersen olsun abi.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Filiz Hanım ne dersin efendim? Bundan sonra...
1: Tabii, tabii. Hiç problem değil. Ben Bursa yolundayım abi şu anda. Trafikteyim zaten.
0: Ha, sen de Bursa yolunda. Bunda herkes Bursa'ya gidesi tuttu valla. Hakkari'den yola çıkan var Bursa.
1: Abi şu an Haliç'ten yola çıktık biz. Haliç'ten yapışları gidiyoruz.
0: Ne oldu kız? Dur bir dakika. Şevval'e bir şey oldu şu anda. Kız ne oldu?
2: Ben bir kusup gelebilir miyim?
0: O ne demek lan? Miden mi kötü?
2: Evet.
0: Aa tamam sen çık hemen, çık. Hemen geliyorum. Çık aa. Canım benim şu anda kendini iyi hissetmiyor. Çıktı Şevval.
1: Geçmiş olsun.
0: Vallahi canlıyında. Ne oldu acaba ya? Aa. Ay aklımda şu an Şevval'de kaldı biliyor musun? Şaka değil, çıktı kız. Şu anda.
1: İnşallah kötü bir şey yoktur.
0: Engin'ci baş başayız. Güzel tarafından bakalım bunu.
1: Ya...
0: Bir şey de diyemedi, keş, heyecanlandı.
1: Keşke görüntülü konuşabilseydik baş başa.
0: Ah be kardeşim, maalesef imkanlar kısıtlı. Amacı dışında kullandığım bir şey var mı Engin'cim?
1: Amacım dışında kullandığım çok şey var abi de. Şu an için nasıl söylesem bilmiyorum. Yani ben çoraplarımı top yapıp kardeşimle top oynuyorum.
0: Geçelim bu geçtiğimiz yaptığımız şeyler. Daha bizim aklımıza gelmiyor lan, biz de yapalım diyeceğimiz şeyleri arıyoruz.
1: Abi efendim. Ya şimdi...
0: Oğlumun döner sandalyesiyle boru döşemek için kullanıyorum. Anlatayım mı ben sana bu döner sandalyeyi nasıl kullandığını? Fotoğrafını göndermiş çünkü. Bak böyle bir şey istiyorum işte. Abi boruyu yuvarlak düşün, böyle yuvarlak.
1: Tamam.
0: Hani bahçe hortumunu yuvarlak yaparız ya.
1: Evet abi.
0: Onu sandalyenin üstüne

0: koymuş.
1: Tamam.
0: Boruyu çektikçe sandalye dönüyor ya.
1: Evet.
0: Anladın mı?
1: Anladım. Bu bahçe hortumunun normalde ya da elektrik şeylerinin oluyordu.
0: İşte onu söylüyor. Bak abi, işte böyle şeyler. Mustafa Bey harika bir çözüm ya. Fotoğraf da göndermiş. Akıllıca, çok iyi.
1: Yemin ediyorum benim, bak, güzel bir çözüm olmuş abi. İşte ben onu nerede kullanabilirim? Şu an için onu düşünüyorum.
0: Parolo bu değil miydi? Çamaşır makinesinin tam burundan...
1: Tamburu
0: şey yazmış ama tam boşluk burundan yazmış, anlamadım. Tamburu ateşlik yapmış. Ha, mangallık yapmış. Evet, onu yazmış.
1: O sabit abi zaten. Onu,
0: o çok yapılıyor. Otelde pastacıyım. Mutfakta kepçeyle sos sürüyoruz. Kevgirleri, tepsileri fırından çekmek için kullanıyoruz. Bak, mantıklı mesela, bu olur. Amacı dışında kendimi kullanıyorum. Böyle şeyler yani. Evet, peki. Engin'cim çok teşekkür ederiz. Bulunduğu yerde
1: ben
0: çok ses var. Alkışlarla oluyoruz seni.
1: Keşke canım kadar konuşabilseydik de. Sizin güzel
0: CEO kadar.
1: Muhabbetiniz yetiyor. Sürçülisan ettiysen affola. Kendinize iyi bakın. İyi yayınlar diliyorum.
0: Alkışlarla oluyoruz. Var o kardeşim benim. Görüşmek üzere. Eyvallah. Efendim ben şu şevvale bir bakayım. Aklım orada kaldı. Kızcağız gerçekten kötüydü yani. Rengi de bir attı bir anda. Tabii üst düzey biriyle konuşunca az önce birazcık şey oldu, denge bozuldu. Ben bir şevvale bir bakayım, vallahi merak ettim. Aradan sonra geri geliyoruz efendim. Kısa bir ara sonra buradayız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: temizlik doğasında var.
1: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.

fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
6: Reklam. Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
7: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
8: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
6: Nasıl?
9: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşta.
10: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
11: Mustafa Bey?
12: Evet, buyurun.
11: Baba ne ver lan telefona?
12: Babam, beraber konuşsak olur mu?
13: Fatih Bey merhaba.
11: Oğlunuz mu kendisi?
13: Evet, oğlum kendisi 13 yaşında, Kuzey. Onu işe getiriyorum.
11: İşe mi?
13: Sabah akşam, evet, işimiz makine imalatı.
11: Oo, öğrensin, doğru. Kuzeyciğim, evet. Öğrendi mi bir şeyler peki iş yerinde?
12: Evet, öğrendim, her şeyi biliyorum Allah'a şükürler.
11: Para veriyor mu baba? Babam para veriyor mu?
12: Veriyor ya.
11: Ne ateşliyor? Haftalık mı ateşliyor? 100 lira, 200 liraya ama herhalde tamah etmiyorsundur.
12: Erkeğin maaşı, kadının da yaşı söylenmez.
11: Adam adam.
14: Dam ya, tam adam, bir adam.
11: Tam adam ya, tam adam ya. Bu iyi kazanıyor, ben sana söyleyeyim.
14: Çok iyi kazanıyor.
11: Yoksa
14: ya.
11: Gitmez dükkana yani.
14: Ben
11: kesin orada ortam yapmış yani. Peki Kuzeyciğim, planın ne? Yani babanın dükkanını geliştirmek mi, başka işler yapmak mı?
12: Babamın dükkanını geliştirmek, daha güzel yerlere sürdürmek inşallah.
11: İnşallah. Bu Kuzey'i ileride haberlerde izleriz. Ben size söyleyeyim. Babasını aldı o dükkanı. İşte dünya standartlarına taşıdı. İnşallah öyle olur. Kuzey'cim sana sticker gönderiyorum.
12: Sağ olasınız.
10: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Efendim şevvaliyi merak etmeyin. Herkesliklerde soruyor. Yavrucuğum iyi misin?
1: Daha iyiyim.
0: İyi güzel. Korkuttun bizi.
1: Valla ben de bir an tutamayacağım kendim diye çok korktum ve sordum yani.
0: Milyonluk aletler var burada. Allah korusun. Hemen kız tabii bu ilk orientasyonda ilk öğrettiğimiz oydu. Kusasanız gelir, tuvalet ihtiyacı hasıl olur. Buraya değil.
1: Hemen tuvalete, lavaboya koşuyoruz.
0: Lavaboya koşuyoruz diye. Korkuttu bizi ya, iyiymiş iyi. Bir anlık gelmiş efendim. Cihan'cığım iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Fatih abicim.
0: Nasılsınız Cihan Beyciğim, iyi misiniz? İyi geliyor sesiniz.
2: Çok iyiyim ya, bomba gibiyim.
0: Allah patlatmasın efendim.
2: Yok ya, patlarız büyük ihtimalle, iyiyiz diyoruz ya.
0: Nazar değer diyor, nazar değer. Sağlığınıza dikkat edin efendim. Bakınız kızımız bir anda hayat böyle bir anda hemen böyle geldi bu.
2: Evet abi ya, bu aralar biraz da salgın var ortalıkta. Milleti kırıyor açıkçası. Böyle öyleymiş. Farkında olmadan bir anda yatırıyor.
0: Yayına bağlanan bütün doktorlarımıza bunu soruyoruz biliyorsunuz değil mi? Bu ara en çok hangi şikayetle geliyorsunuz diye. 10 doktorun 9'u aynı cevap veriyor. İshal. Herkeste bir ishal var abi. Böyle bir, değil mi? İlk önce oradan çünkü. Hatta bizde şey denir, atlı üstlü. Böyle bir tabir vardır. Atlı üstlü.
2: Abi işte orada da amacına uygun olmayan şeyler kullanmaya başlıyoruz. Kuru kahveye limon sık.
0: Yaşa.
2: Bu iyi
0: yaşa.
2: Gelir, bu iyi gelir.
0: Yaşa, amaçlı, doğru.
2: Amaçlı.
0: Yani bazı hastalıkların tedavisini biz evde ediyoruz biliyorsunuz. İşte kuru kahveye limon. Onlardan bir tanesi. İşte
1: nişasta.
0: Nişasta neymiş?
1: Herhalde suyla nişastaydı sadece. Başka bir şey var mıydı?
0: Öyle bir şey var. Evet, İlk defa diyorum. Sırta gazete yapıştırma. Bunu biliyor musun?
1: Tabii ki.
0: Kafes yapıyorlar falan filan. Böyle tentür diyotla böyle bir şeyler.
1: Bu arada bilmiyorum.
0: Kız tabii ki dedin.
1: Biliyor gibiydi çok. İlk
0: var böyle yalanları var. Kusmadan sonra yalan söylüyor. Bunu, yan etkisi bu. Bizimkinin yan etkisi bu. Yanına bir de Cihat geldi. Dur bakayım. Cihat'cığım orada mısın?
3: Alternatif de çok gelişmiş ya.
0: Bu konuşan Cihat mıydı, Cihat mıydı anlayamadım ki.
2: Cihat.
0: Cihat'cığım teknik müdürmüşsün siz de efendim. Bir Alman firmasında diye yazdırmış. Belki Filiz Hanım'a yaptığımız incelikleri kendisine de yaparız diye öyle yazdırmış. Evet. Tabii.
1: Özellikle Alman dedi çünkü.
0: Alman dediği için bir şeyimizi kazandı tabii yani. Peki önce Cihan'a soralım. Cihat'cığım amacı dışında kullandığın bir şey var mı dur?
2: Abi çocukken bu pet şişeleri vardı.
0: Evet.
2: Biz bunu bisikletin arka tekerleğiyle o tekeri tutan demirin arasına mandalla sıkıştırıp
0: Motor yapıyorduk
2: abi.
0: Ulan bu hiç aklımıza gelmedi. 2 saattir yayındayız be.
1: Değil mi ya? Hiç aklıma gelmedi.
0: Motosiklet olurdu. Ve çok da güzel ses çıkarırdı ve babalarımız da hep uyarırdı. Oğlum rotunu bozacaksın lastiğin diye. Çok da umurumuzda.
2: Bir tek öyle mi uyarırdı sence?
0: Yok şimdi yayında o kadar diyemiyoruz sadece. Ama çok babam kızardı bana. Oğlum bu demirlerini bozar, lastiğini bozar derdi. Biz o çıkardığı sesin hastasıydık. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Hatırlıyorsunuzdur illa ki herkes. Frenimiz olmasa olmasın.

0: rağmen ayakkabının içiyle fren yapma. Ayakkabıyı fren gibi kullanma. Bu da amacı dışında kullanılan bir şey yapmışsındır Cihan tabunda.
1: Abi ya TNT kutuyu böyle bastırıp ayakkabınına yerleştirip yere sürtme.
0: Evet. Ayakkabının ortası delik. Artık bir yerde ayağına sürtünce anlıyorduk ki bu ayakkabı kullanılmaz diye. Peki bir de Cihat'a soralım. Cihat'cığım amacı dışında kullandığın bir şey var mı? 90'lardan olursa daha bir mutlu oluruz bu arada.
2: Az öncekine ilaveten söyleyeceğim. Hı. O zaten ayakkabının kalitesi o dönem ayakkabının altının kalınlığından belli oluyordu.
0: Doğru.
2: Evet, bunu daha uzun ömürlü kullanabiliriz diye.
0: Evet. Peki şeyi hatırlar mısınız babalar? Önü çelik ayakkabı botlar.
3: Bir dönem çıkmıştı kovboy ayakkabıları.
0: Ya biz bunları niye giydik oğlum ya? Ağırdı bir de değil mi?
4: Bilyeli.
0: Önü demir.
4: Evet.
0: Yani şeyin derinin içinde var o demir. Niye ha, kavgaya
4: dışında,
0: gideriz
4: ben dışındayı hatırlıyorum.
0: Yok içini hatırlıyordur Cihat'la Cihan o ayakkabıları.
3: Hatırlarım. Yaş 44 hatırlamamam imkansız.
0: Abi X-ray'den geçmen de imkansız bu arada öyle ayakkabılar.
3: Hayır abi o dönem hani şeylerde de özellikle bir takım tipler vardı gene mafya tipler.
0: Mafya tipler. Metalciler.
3: Tabii öyle bir travmam da var yani. Kalabalığın içinde kalıp top gibi sektirdikleri de oldu yani.
0: O ayakkabılarla kaval kemiğine vurma vardı. Oğlum bak ayağımın ucu demir lan diye. Saçma sapan şeyler yaşamışız. İyi hayatta kalmışız ama güzel.
3: Evet.
0: Peki Cihat ve Cihan'a sticker gönderiyoruz. Ne kadar kafiyeli dinleyiciler bağlıyorsun. Şey
4: bağlarken özenle onu düşündüm biliyor musun?
0: Özenle seçildiniz beyler. Bugün için yetiştirildiniz. İyi ki varsınız.
3: Eyvallah abi.
2: Yıllardır bugünü bekliyorduk.
0: Eyvallah. Cihat'cığım nereye yapıştıracaksın stickerları? Var mı kafanda bir yer?
2: Ben işim gereği şehir arası çok seyahat ediyorum.
0: Arabana.
2: Özellikle güneş enerji santrallerinde. Hı-hı. Oraya kontrollere gidiyoruz. Her gittiğim yere bir tane yapıştıracağım.
0: Eyvallah, bir tane de seyyar tuvalete istiyorum. Özellikle Umut Bezgin'i tuvalet kapısına. Umut Bezgin'in sticker'ını çok istiyorum. Oraya yapıştırırsanız mutlu olurum efendim. Cihan'a da sorayım. Cihan sen nereye yapıştıracaksın sticker'ları gelince?
3: Abi ben otomotiv sektöründe ikinci alt satış yöneticisiyim. Büyük ihtimal sattığım her araca yapıştıracağım.
0: Güzel. Akıyor be. Vallahi bugün akıyor be. Cihan ve Cihat kardeşler. Bence bir pop grubu kurun oğlum. Cihan Cihat kardeşlerden dinledik.
4: Ersen ve Dadaşlar gibi.
0: Gibi oldu birazcık. Babalar iyi ki bağlandınız. Var olun. Çok zarifsiniz. Eyvallah.
2: Teşekkür ederim.
0: Alkışlarla uğurluyoruz babaları. Ben çocukken pedallı araba kullanıyordum. Freni ayağımla yapıyordum. İşte onu diyorum. Frenin olsa da ayakkabıyla durdurma vardı. Bu pedallı araba dediği şey mi böyle terse çevirince duran?
4: Evet.
0: Kontroları mı diyor acaba?
4: Bence ondan bahsediyor. Hayır.
0: Ha yok pedallı araba. Ben, tamam ya tamam. Şimdi oldu. Fatih Bey şevalin üşütmüş olabilir diyor. Ateşi var mı? Yok yok ya o ilgi çekmek için ya. Var ol sen şeval. Anne ne zaman geliyor buraya ya?
4: Haftaya.
0: Gelsin artık.
4: Gerçekten
0: tamam,
4: geliyor.
0: Tamam hadi bakalım haftaya bekliyoruz anıcığını.
4: Getireceğim.
0: Efendim kısa bir ara. Aradan sonra final için burada olacağız.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
6: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
9: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
7: Getir.

Instagram listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar

0: yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır. Mutlu akü bir numara.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
5: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: İraya.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
6: Etmiyor efendim, etmiyor. Yok öyle bir şey. Sevgili dinleyiciler, son bir hatırlatmamız olsun. Yarın sabah yayınını buradan yapacağız ama akşam yayınını Ankara'dan yapacağız. Merkez Ankara AVM'de sizinle beraberiz. 16-16.40 arası bir panel, bir söyleşimiz olacak. Vaktiniz varsa buyurun gelin. Bir moderatör eşliğinde 40 dakikalık bir buluşma, bir söyleşi olacak efendim. Sonra 18-20 arasında da Ankara'da Merkez AVM'den yayınımızı yapacağız. Çıkın çıkın gelin efendim. Bir de Ankara'ya kim bilir ne zaman geleceğiz. Tanışalım, kaynaşalım, fotoğraf çektirelim, sohbet edelim isteriz. Dinleyicilerimizi bekleriz efendim. Yarın, yarın sabah yayını buradan, akşam yayını Ankara'dan. Vay be, lükse bak. Kahvaltı gidip Paris'te yaparız artık. Evet, yemekte ne var köşesi için Şef Ekru'ya bağlandık. Şefçim, iyi akşamlar diliyorum.
7: İyi akşamlar herkese.
6: Herkese iyi akşamlar dedi. Kendisi duyduğunuz konuşabiliyor. Şef Ekru, akşam yemekte ne var?
7: Vallahi bugün burası buram buram Anadolu ya.
6: Anadolu ne kokuyor?
7: Etli nohut.
6: Uy. Uy, sever miyiz?
8: Severiz tabii.
6: Çok severiz abi. Yarın akşam ne pişireceğim diye düşünen hanımlar için bu köşemiz efendim. Etli nohut, et olmak zorunda değil. Sadece nohut da, pardon yanlış söyledim, nohut olmak zorunda değil. Sadece et de olsa olur sevgili şeyler. Yanına soğan var mı, soğan?
7: Ayıpsın, tam yıkıyordum Şevval aradı.
6: Soğanı ortadan pıtlatacağız mı?
7: Ya o değil be, taze soğan, taze soğan.
6: Taze uzun yeşil soğanlardan. Tamam, ben gelirken soğan alırım uzman. Şef Ekru, çok teşekkür ediyoruz. Var olun efendim.
7: Teşekkür ediyorum efendim. Yarın için iyi yayınlar diliyorum. Şef'e de geçti olsun.
6: Var olun. Teşekkür ederim.

0: Şef Ekro bizlere bugün bilgileri verdi. Bu arada sevgili dinleyiciler, ürünlerimi nerede dondurucuyum, nerede bekleteceğim? Ya bu etli nohut yapayım da eti nereden çıkarayım, acil lazım oldu diyorsanız Uğur Derin Dondurucu sizlere bu konuda güzel bir haber veriyor. Ne yapıyor? Şöyle, kaçırılmayacak bir fırsat var. Soğun gücünü yıllardır evlerinizi, işletmenizi taşıyan Uğur Derin Dondurucu diyor ki, tüm ürün gruplarında peşin fiyatına 9 ay varan taksit fırsatı var efendim. Üstelik kampanya hem ev tipi hem de ticari ürünlerde geçerli. Uğur'da aradığınız ürüne şimdi çok daha avantajlı ulaşabiliyorsunuz. Peşin fiyatına 9 aya varan taksit fırsatı. Anlaşmalı bankaların kredi kartlarında geçerli, yalnız onu da söyleyelim. Acele ediniz. Bu özel kampanya ay sonuna kadar geçerli. Kalite, güven ve avantajı bir arada sunan Uğur Derin Dondurucu'ya teşekkür ederiz. Yerli ve milli markamıza yani. Bir aksilik olmazsa yarın sabah tekrar burada olacağız. Şahaneydiniz, yalnız bırakmadınız, dinlemeye değer buldunuz, çok zarifsiniz. Hala yolda olanlara iyi yolculuklar. Şevacığım iyisin?
1: İyiyim, daha iyiyim.
0: Bir problem yok.
1: İyice gitti ama.
0: Çok üzüldüm valla. Yo yo, iyisin iyisin maşallah.
1: İyi gözüküyor muyum? Sesimi ciddi al.
0: Eve gidebilecek misin?
1: Giderim. Evet, bir de dışarı gideceğim ben buradan ya. Eve de gideceğim.
0: Gitti, iyice sesin gitti ya.
1: Gitti, evet, gülmekten. Çok komiyiz çünkü.
0: Harikayız ya. Sevgili dinleyiciler, yarın bir aksilik olmazsa beraberiz. Bu deli kız akşam yayınında bize eşlik edebilecek ama ertesi gün inşallah.
1: Evet, inşallah.
0: Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
3: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İşte

0: Reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolay.

0: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Logo yazalım.

0: Radyo.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
6: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuz.

0: huzurunuzu bulmak içindir.
1: Adapte. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Bankanın güzeli.
8: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
9: Reklam.
10: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: Saat 20. Bu bir reklamdır.
13: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
14: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
13: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
14: Allah'tan.
13: Sigortadan hallederiz.
14: Sigortadan halledemeyiz.
13: Niye halledemeyiz?
14: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
13: Ama?
15: Ama dememek için ama sigorta.
12: Yeni saatleri tüm zamanların en iyileri.
16: Alem
12: efendi.

0: Alem Efendi. Birazdan. Her gören ağladı, kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Birazdan. Reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
5: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
0: Reklam.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

0: Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Tarih 9 Eylül, yıl 2026, günlerden çarşamba. Serdar yayında başlar. Bu Deniz'de
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Ne haber?
1: Harikayız yine ya. Kahretsin, yine harikayız
0: yine
1: ya.
0: Yine mi be? Bize de mi bağlar başı be? Herkese iyi geceler sevgili dinleyenler. 0536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 536-901-8902. Ya da Twitter Serdar Gökalp, ya da Twitter Serdar Gökalp sevgili dinleyenlerim. Galatasaray'ın maçının olduğu şu dakikalarda ben yıllardır olduğu gibi yayındayız efendim. Yani yıllardır, yıllardır olduğu gibi evet yayındayız. Maç kaç Hüsucan?
1: Şu an 1-0 öne geçti Galatasaray.
0: 1-0 öne geçti. Evet. İlk dakikalarda atılan gol.
1: Torreira'nın attığı golle.
0: Torreira. Evet, 0536-901-8902. 536-901-8902. Çok şüpheliyim ama ben yine de sorayım. Hüseyin, gecenin konusu ne olsun kardeşim? Şüpheliyim hadi, ne olur beni şey yap.
1: Şüphelendiğimiz şeyler.
0: Şüpheleniyorum.
1: Şüpheleniyorum. Şundan şüpheleniyorum.
0: Nokta nokta noktadan şüpheleniyorum. Evet, evet. Evet, içimizdeki en şüphecileri arıyoruz o zaman. Evet. Tamam. Hemen 222 mesajına da bakacağız.
1: Bakıyoruz.
0: Bir saniye, dur. Bekle. Sana zahmet. Evet. İyi yayınlar. Gecenin yayını kıvırcık saçlılara gelebilir mi?
1: Evet, gelsin.
0: Bak bakayım. Kıvırcık saçlı Hüseyin. Bir bak bakayım. İlk 22 mesajını sevgili dinleyenler, saatler tam 22 çift sıfırı gösterdiğinde bize göndermeniz gerekiyor. Tam 22 çift sıfırı gösterdiğinde haberiniz olsun sevgili dinleyenler.
1: Gelebilir.
0: Kıvırcık saçlılara gelebiliyor mu yayın? Evet. Hadi bakalım. Değerli dinleyenlerim, bugünün yayını
1: bana
0: kıvırcık saçlılara geliyor. Ne oldu?
1: Bana geldi diye.
0: He, sen ondan yani. ondan sevindin. Tamam. 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenler. Abi hani nereye ne sıktınız olacaktı konu demiş. Ya o başka radyo programları konu bulamadığı için işte girdik 2 dakika bir yardımcı olduk yani. Hiç sorun yok. Köşelerimizden bir tanesini de verdik yapsın çocuk diye. Hiç sorun yok. Neyden şüpheleniyorsunuz? Nokta nokta noktadan şüpheleniyorum dediğiniz ne var sevgili arkadaşlar? Nokta nokta noktadan şüpheleniyorum dediğiniz ne var sevgili arkadaşlar? Ben bizim bir komşudan şüpheleniyorum şey.
1: Ne yapıyor?
0: Yani şüpheliyim daha ama söylemeyeyim yani ne yaptığını. Yani şüphe yani daha oturmadı. Senin şüphelendiğin bir şey var mı acaba?
1: Benim şüphe, ben akrep şüphecidir.
0: Akrep, sen akrep burcuydun
1: ben
0: değil mi?
1: Ben akrep burcuyum.
0: Evet.
1: Şüpheciyim çünkü böyle bir yapım var.
0: Tamam, neyden şüpheleniyorsun mesela?
1: Her şeyden şüphelenebilirim.
0: Bir tane anlatabileceğim bir şey var mı? Şundan şüpheleniyorum.
1: O ben. Kadar üstte geliyor ki bilemem yani.
0: Oh be, bir kere bize çıktı. Yayın kıvırcık saçlar yaşasın. Efendim, saatler tam 22 gösterdiğinde yarın yazınız. İlk 22 mesaj sizin olursa size de çalarız. Sorun yok. Saatler tam 22 gösterdiğinde. Tam 22 çift sıfır. Dün yazdığımı okumadın. Hanım hala küs bana. Gecenin konusu eşinden özür dilemezsen. Yok abi, bizlik bir şey değil. Bir ikincisi, yani koskoca evlilik benim mesajınızı okumamı ama ne yazmışsınız? Dur bakayım. Ne yazdığınızı söyleyeyim ve yine okumayacağım. Ben kendime bir okuyayım da. O yine okumam. Evet, yine okumam. Yani. 0536-901-8902 değerli dinleyenler. Neyden şüpheleniyorsunuz? Abi, karşımızdaki insan su ise şüphe doğar bende. Akrebin biliyorum, anlıyorum işte. Oğlum, akrep hakikaten o kadar mı şüpheci ya?
1: Ya çok böyle deli gibi değil ama şüphesinde de yani haksız olmuyor biliyor bazen.
0: Allah Allah.
1: Tabii.
0: Anlıyorum. Peki.
1: Yani doğar içine bir şeyler ki şüphelenir.
0: Evet. Dur bakalım şuradan. Yapay zekadan şüpheleniyorum. Çünkü her şeyi doğru vermiyor. Vermiyor canım. Yapay zeka internetteki bilgilerden veriyor. Yapay evet. Zeka. En son şey, müşteriye girişmiş biliyorsun.
1: Nasıl yani?
0: Yurt dışında bir video gördüm. Müşteri böyle onu itiyor, bir şey yapıyor. Dönen tekme atmaya çalışıyor şey, yapay zeka. Robotu. Vallahi bak.
1: Robotlar geldi geçen aklıma ya.
0: Koşan robotlar.
1: Koşan robot.
0: Abi ben de balık burcuyum, şüphelenirim. Akrebin aklı durur demiş efendim. Şu burç işlerinde hiç anlamıyorum biliyor musun ya.
1: Akrebin aklı durmaz da neyse.
0: Hiç anlamıyorum yani. Hiç. Sonra dur bakalım şuradan. Konu nereye ne sıktınız değil mi? Yok yok abi, konu bugün şüpheler. Neyden şüpheleniyorsunuz? Aramızdaki en şüphecilere, en şüphelenenlere canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hedaya. Yanında içecek de var, haberiniz olsun. Değerli arkadaşlar, en şüphecilere, en şüphelilere. Hüseyin, ben de bir şeyden şüpheleniyorum. Şey yağabilir, yağmur yağabilir. Ben az önce şeyde bahçede şöyle bir yürüyüş yaptım bizim. Şeyin, ya şirketin bahçesinde.
1: 3 gündür üşüyorum bu arada çıkarken.
0: Tişörtle giden benim, üşüyen sensin.
1: Evet ama sen yelek giyiyorsun ya, galiba yeleğin iyi.
0: Bilmiyorum, yelek
1: benim
0: iyi de.
1: Benim mevsimlik bir ceket üstüme atıp gidiyorum.
0: Hüseyin böyle kafaya mafaya bir şey geçiriyor. Hani 5 metre ileride banka soyup gelmiş gibi yanıma. Hiç.
1: Baf.
0: Hiç ama bizi polisler çevirmiyor işte bizi. Beni tekken çevirdiler işte dün.
1: Bensiz gidersen çevirirler.
0: Tekken çevirirler. Ben kendimden şüpheliyim. Yayına mesaj gönderip oku geçtik o zaman hemen. Bu mesajı okutmak için bir şey olabilir çünkü. Taktikalı geçtik hemen. Merhaba Serdar Bey. Oğlumun evindeyiz Fethiye'de. Ortak faturaymış. Fazla geldiği için şüpheleniyoruz. Diğer kiracıların da kullanımını biz mi ödüyoruz acaba diye demiş efendim. Ortak faturaysa kullanmasam bile ödenir. Mesela 3 kişi ortak. Sen hiç kullanmadın, diğer ikisi kullandı, 100 lira geldi. O 100 lira sen kullanmadın diye değil, 3'e bölünüyor.
1: Bölünür.
0: Kullanıp kullanmamanla alakalı yok. O kaç kişiyse ona bölünüyor.
1: Ortak
0: o, evet.
1: Saat.
0: Kullanmadığını da ödüyorsun. Ya da fazla kullanırsan onlar da ödüyor. Falan filan yani. Dur bakayım. Şöyle. Şuradan. Aldatılmaktan şüpheleniyorum demiş efendim.
1: İşte sıkıntı.
0: İşte kötü bir korku.
1: İşte
0: değil
1: sıkıntı.
0: Mi? Aldatılmaktan şüphelenmek. Dur bakayım. Şöyle. Benim karım şüpheleniyor ama sorgusuz sualsiz her şeyden şüphelenir. Bu yüzden şu an boşanıyor Serdar Bey demiş efendim. Kendi mi boşanıyor sizden değil mi? Hani şu an boşanıyor dediğin. Çekişmeli boşanma mı bu? Nasıl oluyor? Dur bakayım. Şuradan. Evet. Bir arayalım bakalım. Karım diyor her şeyden şüpheleniyor diyor. Mesela atleti ters giymişsin, gece eve gittin.
2: Alo.
0: Alo. Alo.
2: Alo.
0: Alo, merhaba. Merhaba abi.
2: Atleti ters giymişsin, gece eve gittin.
3: Sesim geliyor mu?
0: Geliyor abi. Benim geliyor mu?
3: Evet.
0: Tamam, niye gelmiyor gibi yapıyorsunuz?
3: Efendim?
0: Niye diyorum gelmiyor gibi yapıyorsunuz abi sesim?
3: Geliyor mu?
0: Kardeş radyoyu kapat, radyo sen oldun radyo.
3: Ha Serdar Bey.
0: Ya kim olabilir gözünü sevdiğim yani. Hani
3: ya Serdar Bey.
0: Ya Serdar Bey ya.
3: Bir saniye radyoyu kapat işte, ben ona şaşırdım, radyoya bakıyorum, Allah Allah, arkadan sonradan geldiğinde biliyorum. Alamadım numarayı, kusura bakmayın, özür dilerim.
0: Estağfurullah abi. Kocanın, özür dilerim. Karınız her şeyden şüpheleniyormuş. Valla bilerek demedim. Karınız her şeyden şüpheleniyormuş, doğru mu?
3: Doğru. Her şeyden.
0: Bir örnek ver mesela bana. Şundan da şüpheleniyor diye.
3: Ekmek almaya gittin ya. Ekmek almaya değil de başka bir yere mi gittin sen? Biriyle mi görüştün? Neden bu kadar geç geldin?
0: Fırıncıyla aşk yaşıyorum deseydin.
3: Ya işte orada patlak veriyor. Market de halbuki evimizin biraz sokağında. He. Yani 60 metre falan uzaklıkta.
0: Ama
3: görünmüyor.
0: Ama sen şüpheci bir insansın. Şimdi mesela böyle 40-50 metre demek varken direkt net 60 metre diyen adamdan ben de şüphelenirim.
3: Olabilir.
0: Ha, o kadar söyleyecek metre varken mesela 10 metre aşağıda, 20 metre aşağıda, 60 nedir ya?
3: Ama öyle.
0: Eşiniz boşanıyormuş galiba sizden efendim.
3: Yani boşanıyoruz şu anda, evet.
0: Ha, şu an o aşamadasınız.
3: Evet.
0: Nerede efendim, hanımefendi nerede şu anda?
3: Isparta merkezdeyiz. İkimiz de Isparta merkezde yaşıyoruz.
0: Ama ayrı yerlerdesiniz şu an, doğru mu?
3: Evet evet, sen, ayrı yerlerdeyiz.
0: Sen neredesin şu anda?
3: Ben şu anda neredeyim? Isparta trafiğindeyim. Arabamı sağa çektim, sizinle konuşuyorum.
0: Çok şüpheli hareketler bunlar.
3: Neden?
0: Vallahi mesela, ne bileyim. Görüşüyor musun mesela eşinle, görüşüyor musun hala telefonda filan?
3: Geçen haftaya kadar evet. Boşanma sürecini nasıl ilerleyelim, nasıl yapalım, nasıl olur diye. Çünkü biz evleneli daha 2 ay oldu.
0: 2 ay oldu. Aa. 2 ay sonra boşanıyorsunuz öyle mi?
3: Tabii biz evlendikten 1,5 hafta sonra boşanma kararını aldık ama.
0: Allah Allah.
3: Ben 1,5 aydır uğraşıyorum, hani olur mu yapar mıyız diye. Baktım olmuyor, demek ki yapamıyoruz. son geçen hafta noktayı koyduk
0: artık. Anladım. Tek sebep kıskançlık mı abi? Peki almadan önce yani o gün evleneceğin gün mü tanıştın yengeyle? Hiç bakmadınız mı birbirinize?
3: 5 yıldır beraberiz.
0: Ne oldu? İmzadan sonra mı bozuldu?
3: İmzadan yaklaşık yarım saat sonra bozuldu, evet.
0: Ciddi yani, bundan öncesinde böyle bir şey yoktu yani, öyle mi?
3: Yoktu. Tabii ciddiyim. Allah'ım. İmza atıldı. Takı bitti, bozuldu.
0: Ben de bu sabah programa çıkanlar falan var ya hani televizyonda. Kim bunlar yani, diyorum ya.
1: Yarım saat tamam, sonra nasıl bozuldu ya? 5 yıl yani, bir emek var 5 yılda.
0: Abi çok özür dilerim valla, 5 yıl diyorsun da hani açık konuşmak. Ne acaba, takı peşinde miydi?
3: Ya bana da öyle geliyor, inanır mısınız? Çünkü kavganın sebebi takıdan başladı. Takı bittikten sonra Serdar Bey.
0: Orada neyden şüphelendi? Mesela şey mi? Sen tamları alıp yerine çeyrek mi koydun diyor sana, ne diyor?
3: Sen bana yapacağım dediğinde yapmadın. Niye yapmadın acaba? Sırf beni bunun için kandırmış olabilir misin diyor.
0: Allah Allah. Takılar kimde kaldı?
3: Efendim?
0: Takılar kimde kaldı?
3: Giderken iade etti yaptığım ne varsa.
0: Senin yaptığın ne varsa giderken ya. Ha, demek takı peşinde de değil. Evlenip demek 2,5
3: peşinde de değil.
0: Evlenip 2,5 ay sonra boşanmak. Allah Allah. Enteresanıma geldi abi benim. 2,5
3: ayda değil ya. 5 Temmuz.
0: 5 Temmuz'da... Evlendiniz.
3: 5 Temmuz'da evlendik.
0: Evet.
3: Yaklaşık 17 Temmuz'da boşanma kararı aldık. İlk olaylar 5 Temmuz'un akşamında zaten başladı.
0: Evet.
3: Bir hafta boyunca gitti. Zaten 6 Temmuz'da evi terk etti.
0: Sen?
3: 3 gün sonra geldi.
0: Ha, o terk etti geldi. Evet.
3: Tabii terk etti. Geldi. Sonra bir daha terk etti. Sonra 3. gelişinde, yani ben çağırıyorum, gel barışalım, olmaz, boşanma sebebi değil. Artık 3. gelişinde evdeki bütün eşyalarını topladı ve tamamen gitti.
0: Güzel abim, bu bay ve bayan simit gibi acaba bir ajanlık falan bir şey olabilir mi acaba? Yani ben hani ne? Söyleyemediği bir görevi falan var mıdır acaba yani?
3: Vallahi bilmiyorum ya. Yani bugün aileme daha açıklayabildim böyle bir durumu. Ailem de bilmiyordu. Aile büyüklerimden biri dedi ki bilmiyorum yani, öyle diyorlarmış. Tel gelin mi diyorlarmış, telo gelin mi diyorlarmış. Öyle bir şey olabilir mi diye. Alo gelin mi diyorlarmış. Böyle hep düğün günü altınları alıp kaçan, kandırıp kaçan, dolandıran kaçan. Ama, işte
0: ama altınları da ver. Altınlar acaba bir kontrol mü ettirsen acaba? Gerçek mi altınlar? Yani.
3: İkinci gün bıraktı onları direkt. Gerçek.
1: Yani 5 yıl boyunca mesela değiştirmiş olabilir ettikleri kavgada nasıl barıştılar? Mesela bu evlilik sürecinde
0: yine etmedik de diyor oğlum, hiç değişmedi.
1: 5 yıl hiç kavga etmediniz mi? Yani tartışma
3: ya, tabii ki illaki kavgalarımız oldu, tartışmalarımız oldu ama bu şekilde değildi. O zaman sevgiliydin veya zaten nişanlılık dönemimiz 1 ay sürdü. Çok kısaydı, beraber istedik hani kısa sürsün nişan düğün diye. Ama 5 yıllık dönemde edilen kavgalar ve konular böyle değildi. Bu değildi yani. Böyle bir şeyler değildi.
0: Anladım. Vallahi ne diyeyim abi, geçmiş olsun. Bir yaşama daha girdim harbiden. 40 tane kadın vallahi programı seyretsem duyamayacağım şeyleri her gece burada arka arkaya duyuruyorsunuz bana yani.
3: Evet ben de sizin sayenizde duyuyorum her gün.
0: Daha bu kulaklar neler duydu ya. Vallahi bak neler duydu yani. Vallahi yani. Geçmiş olsun abi, siz tişört hak ettiniz, veriyor. Size tişört veriyorum ben.
3: Valla teşekkür ederim Serdar Bey, ne diyeyim. Ama size bir şey sormak istiyorum. Bugün
0: buyurun.
3: Sabah da dinliyordum sizi.
0: Buyurun abi.
3: Yeminler ettiğiniz komedi, gülme, askerlik anısı nedir ya? Hiç mi anlatılmaz? O derece mi yemin ettiniz?
0: Ya.
3: Kafam hala orada, biliyor musun? Bak boşanıyorum ama onu dinlediğimden beri oradayım. Acaba ne olmuş olabilir diye.
0: Ya şöyle, bir meslektaşıma yapmıştım. Çok değerli bir meslektaşıma. Evet, yeminler etti. Hani normalde o şakaya bizim sabaha kadar gülmemiz lazımdı. Beni odaya kilitleyip sabaha kadar gelmedi. Yeminler ettirdiği için ben gülemedim. Çok abi, çok kırarım kalbini. Hala da yayıncıdır yani. Şimdi adını da söylemeyeyim, hala da hakikaten yayıncıdır. Anlatamam abi, kusura bakmayın ya. Anlatamam yani.
3: Yani
0: ama şöyle yani bir
3: bombayı verdin insanın elinde. Şimdi herkes düşünüyor kafasında, acaba ne yaşanmış olabilir?
0: Bu kadar acaba ciddiye alınacağını bilmiyordum, yoksa söylemezdim. Ama şöyle bir şey diyeyim abi, yani uygun bir fiyata anlaşırsak yarısını da ona verip anlattırabilir belki, bilmiyorum yani. Abi sen şey, ben sana asıl bombayı söyleyeyim, bunu kime yaptığımı da söyle. Bak bunun da şakasını anlatamıyorum, o da problem. Sonra çünkü uğraşamam ben. Ajdar var ya, Ajdar.
3: Evet.
0: Ben bundan 15 sene önce falan Ajdar'a görüntülü şaka yaptım. Görüntülü.
3: Görüntülü.
0: Görüntülü, öyle telefon şakası falan değil. Görüntülü şaka yaptım Ajdar'a. Hiçbir yerde yayınlamadık. Hiç kimseye bahsetmedik. Sadece ben ve ekip arkadaşlarım biliyor. Sonra da imha ettik.
3: Acaba neden?
0: Yani boş ver nedenini. Ama şimdi, öyle bir şeyimiz var.
3: Şimdi bütün yayıncılar ve ben, başta ben olmak üzere, emin ol bunu da düşüneceğiz. Acaba ne gibi bir şey?
0: Bak sana bir şey diyeyim mi? Arkadaşıma yaptığım askerlik şakasını anlatırım. Ajdar'a yaptığım şakayı anlatmam. O kadar diyeyim sana yani.
3: Acaba ne olabilir? Bir yerde iş teklifi, milyon dolarlar havada uçuştu da.
0: Abicim çok öğrenmek istiyorsan milyon dolarları bana verirsen ben anlatırım. O zaman işte uğraşabilirim yani hiç. Yani hiç.
3: tamam hiç gerek yok.
0: Abi ama ben sizi...
3: Gizli merak ederim.
0: Eyvallah, ben sizi bulamıyorum. Kapatınca bir yazın da Hüseyin işaretlesin, tişört vereceğiz size, olur mu abicim?
3: Tamam Serdar, tamam. Teşekkür ederim.
0: Eyvallah abi, teşekkür ederim, sağ olun, var olun.
3: İyi yayınlar.
0: Thank you, sağ olun, teşekkürler. 15 senesi vardır. Var mı? 15 senesi yoksa da 10 sene. 10 senenin üzeri kesin var ama 15 sene var mı bilmiyorum. Hiperstar Ajdar'a bir şaka yaptık. Sonra yayınlamadık. Ve görüntülü şakaydı. Yani öyle telefon şakası falan filan değil. Ama yayınlamadık sevgili arkadaşlar. Hiçbir yerde bahsetmedik bile yani. Konu kapandı. Bahsetmedik bile. Tişörtü aldım. Boşanma telafisi. Bu yüzden... gördün mü yazmış?
1: Evet.
0: Tamam Hüsü, gördüysen.
1: Emre miydi?
0: Evet Emre. Merhaba, sesim geliyor mu? Üzücü vallahi. Geliyor da neydi? Üzücü olan nedir? Aşk olsun. Sonra dur bakalım. Neyden şüpheleniyorsunuz sevgili dinleyenler? Konu bu. Neyden şüpheleniyorsunuz sevgili dinleyenler? Konu bu. 2018'den beri seni dinliyorum. Benden mi şüpheleniyorsunuz? Bu akşam benim mesajı okuyacaksın, tişörtü alacağım. İçimdeki şüphe öyle işte. Abi tişörtlük mesaj değil ama bu yani, görüyorsun yani. Sonra iyi geceler. Siz de balık burcusunuz. Ben de bırakın akrep şüphe etsin şimdiye dek. Bu adamı sevmedin dedin de kaç kere haksız çıktın be abi demiş efendim. Anlamadım. Bir daha okusam anlar
1: yani
0: mıyım?
1: Balık burcunu akrepiden, yani sen de diyor bir balık burcusun diyor.
0: Evet, balık burcuyum.
1: Bir akrep diyor, bırak diyor, düşünsün diyor. Sen diyor kaç kere şüphe ettin insan diyor. Doğru çıktı diyor, haklı çıktın diyor.
0: Sen niye şey Müge Anadolu'daki kadına döndün? Şu al dedi çocukların dedi, git dedi. Ben de kaynanamla kavga ettim.
1: Ben daha çok Müge Anadolu'daki o yaşlı avukat amcalar oluyor ya. Onlar gibi çevirip.
0: Ben de ailemden şüpheliyim. Öz müyüm, üvey miyim emin olamıyorum. Ya bununla ilgili de bir arkadaşımıza şu şakamız var da. Yani bununla ilgili de var da. Annesi rica etti, bir daha yapmayın dedi. Tamam dedik biz de. Arabayı tamirciye verdim. Eksper gelip gördü. Fakat tamirci öyle bir fatura çıkarmış ki resmen sigorta şirketini soyuyor. Yemin edebilirim ama ispatlayamam. Bu konuda şüpheleniyorum demiş efendim. Dur bakalım. Başka şuradan. Dur. Neymiş? Aynı mesajları geçiyorum, özür dilerim. Tak, yukarıya doğru. Cep telefonlarından ortam sesi dinliyor diye şüpheleniyorum demiş efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Laptopunun kamerasına bant yapıştıran var mı? Siyah şey yapıştıran var mı?
1: Var içinizde? Ben çok gördüm öyle arkadaş.
0: Ama bunların hepsinin telefonun kamerası açık.
1: Laptopuna gördüm. Evet tabii.
0: Ya.
1: Ona da yapıştıran var.
0: Telefon kamerasına. O öyle şey... Hani dünya liderleri falan toplantı yapacağı zaman evet yapıştırıyorlar da ben öyle evde otururken hiç telefonuna yapıştıran görmedim. Ama laptopuna yapıştıran gördüm tabii. Evet. Yani onu gördüm. Avusturya'dan çok selamlar. Merhabalar. Ben de iş arkadaşlarımdan şüpheleniyorum. Yüzüme çok dost canlılar. Arkadan çok kuyu kazıyorlar. Hangileri doğru söylüyor, hangileri yanlış söylüyor inan ben anlayamıyorum. Ama ikisi bir araya geldiğinde diğer arkadaşlar bana söylüyor. Beni böyle böyle eleştiriyorlar diye demiş efendim. Dedikodu gördüm mü kaçın. Ama şöyle dedikodun şöyle bir pisliği var. İçine çekiyor sizi.
1: Ama dedikodu öyle gıcık bir şey yani.
0: Yani içine çekiyor. Bazen yapıyorlar mesela. Ben yan odalardan birinde oluyorum. Oğlum duyuyorum dediğinizi diyorum. Sen de katıl diyorlar. Ne yapayım ben de çekirdek yemek uğruna. Ben de. Cep telefonlarından ortam sesi. Ben şunu hala nasıl yapıyorlar anlamıyorum diyecektim ama. Hani ortam sesi dinliyor. Mesela biz şu anda senle burada konuşuyoruz böyle bak burada. Sakarya bungalov falan de. Telefonda konuşsam anlayacağım. Burada diyorum ki Hüseyin ne haber? Sakarya'da bungalov bakıyorum dedim mesela. Oğlum Instagram'a giriyorum ilk kaydırdığım reklam Sakarya'da bungalov. Mesela. Kesin dinliyorlar değil mi?
1: Yani dinleme şeyi var tabii. Telefondan o özelliği kapatabiliyorsun Instagram'da.
0: Oğlum,
1: reklam çıkıyor falan ya onlar da dinliyor.
0: Bence yani. Bana sorarsan hani bir şey dijital elektroniğe düştüyse sen istediğini kapat moruk. Bence. Ben buna inanıyorum.
1: Kaynağı var sonuçta.
0: Ben buna inanıyorum. Ya bir de şimdi şey olmasın ama tabii içimizde onca programcı var işte bilgisayar mühendisi var, oyu var, buyu var ama basit mantıkla düşündüğümüz zaman şöyle bir şey, hani WhatsApp'ta falan yazış, WhatsApp'ta, ondan sonra nasıl söyleyeyim, Instagram'da falan yazışmalarımız bir serverda tutulmuyor yani. Hı hı. Ben mesela yazıyorum, güvercin gibi direkt sana geliyor değil mi?
1: Evet.
0: Hani öyle. Şimdi güzel kardeşim, mesela Instagram, git başka bir cihazdan aç, aynı mesajları görebiliyorsun. Nereden çekiyor bunları?
1: Eşleme WhatsApp işte.
0: WhatsApp mesela, ben sana mesaj yazıyorum, telefonun kapalı değil mi?
1: Evet.
0: Senin telefonun kapalı senin. Tamam, telefonu açınca sana geliyor. Mesela 3 gün sonra açıyorsun. 3 günlerde duruyor bu mesaj, bir yerde saklanmıyorsa.
1: Ya program ya sonuçta, telefona gelmiyor, programın içine geliyor.
0: Tamam, hani bir, yani senle benden başkası görmüyordu. Nerede bu mesaj 3 gün boyunca?
1: O kapalı ya telefonun zaten.
0: Tamam da oğlum, gönderdim kapalıysa gitti o, bitti, öldü o. Öyle olması lazım bilgisayar mantığında. Ama dediğim gibi içimizde bir sürü hani bilgisayarı yemiş yutmuş bitirmiş birçok insan var. Onların illaki bizim anlayabileceğimiz şekilde, biz şu an bu konuda çünkü şey, evet. Kekiz biz şu an yani biz. Biz kekiz, onların tabii anlatması lazım ama benim anlamadığım o. Bir de yeni nesil telefon, oğlum tuşlu telefon ne güzeldi. Ha, eski alıyordun, sim kartı takıyordun, açıyordun, pin kodunu girip hayata devam. Şimdi öyle değil, alıyorsun internete bağla, server'a bağla, ona bağla, buna bağla, şuna bağla. Bulutta depolanıyor abidim. Ben de işte onu diyorum kardeşim, hani hiçbir yerde depolanmıyordu. Hani hiçbir yerde hani depolanmıyordu. Ben mesela WhatsApp'tan Hüseyin'e yazdığım zaman benden direkt Hüseyin'e gidiyorsa şayet. Hüseyin'in telefonu kapalıysa, Hüseyin 3 gün sonra açtığında nasıl gidiyor? Nerede bu mesaj 3 gündür? Şimdi güvercin öyle mi? Güvercinin mesela ayağına yazdım notu, gönderdim Hüseyin'e, gitti. Hüseyin'i bulamadı, tekrar geri döner. Mesaj bende. Değil mi kardeşim?
1: Ya tabii canım. Ama güvercin de şimdi.
0: Yani. Burada bir sürü açıklama var ama onlar da en az, yani en fazla benim kadar biliyorlar işi. Hani sunucularda şifreli saklanıyor filan diyenler var. Yani inşallah öyledir. Dur bakalım. Her şeyin loglandığını, yani kaydedildiğini gün kadar gerçeklemiş efendim. Ben birazcık öyle. Evet. Dünyada reptilyanlar olduğuna inanıyorum demiş. Reptilyan. Sürüngen ırk değil mi o reptilyan? Böyle kurbağa gibi bir şey değil mi?
1: Kurbağa mı, bu kalemun mu?
0: Bunu da niye ona benzer? Bu o kadar benzetilecek şey varken dünya mesela reptilyanlar. Reptilyanlar bizden gizli. Niye? Utanıyorlar ha böyle gözüktükleri için filan.
1: İnsan ya, sevmiyorlar.
0: Yani ben de reptilyan olsam öyle gözüksem utanırım. Ben de bakmasın bana kimse derim. Maç 1-1'miş bu arada. Mümtaz abi yazmış. Goller cepte Mümtaz. Yazdı yine Mümtaz abi.
1: Yeni az önce gol yedik.
0: Selamünaleyküm güzel insan. Formam geldi, teşekkür ederim. Ne demek abi, rica ederim. Oo, yanında içecek de gelmiş. Hadi bakalım.

0: Benim bir hikayem var. Sen biliyor musun o hikayeyi? Ben yıllar önce evde otururken televizyon pat diye düştü, kırıldı.
1: Durduk yere.
0: Düştü, kırıldı. Pat diye düştü, kırıldı. Ne yapayım, ne yapayım? Şimdi televizyon da bir kere alınan bir şey ya. Hani bir daha duvardan düşecek de bir daha alacağız. Öyle telefon gibi, telefon gibi değil. Dedi ki, daha almışken araştıralım. Hani iyi bir şey alalım. Seyretmeyi de seviyoruz. Biraz büyük olsun, iyi olsun falan filan. Bu işte telefonla bağlanılabilen, işte internete bağlanılabilen falan bir
1: Akıllı TV.
0: Ne akıllı TV. Gittik aldık, işte herkesin evinde olan bir televizyon. Gittik aldık. Oğlum bir kere şöyle bir şey var. Aldık, ilk açtığımda televizyonu açar açmaz ilk reklam, aldığım televizyon %40 indirime girmiş, onun reklamı. Daha aldığım ilk reklam. Sonra seyrediyoruz abi, ilk gün mü ikinci gün mü ne, bir içeriye gittim. İçeriye gittim. O tarih böyle otelden hallice bir yerde yaşıyorum böyle o tarih. Oğlum içeriye gittim odaya. Televizyondan Arapça bir şeyler bağırmaya başlandı böyle. Sonra başka bir şeyler oldu. Sonra birisi de korkudan gidemiyorum ama şeye. Salona gidemiyorum yani. Oradan böyle bağırıyor, birileri bağırıyor falan. Birisi müdahale ediyor. Sonra birisi dua okuyor falan. Yani işi tövbe estağfurullah. Yani içeride böyle bir şeyler oluyor gibi. Korkudan gidip böyle adım adım böyle parmağımın ucunda gittim. Dışarıdan birisi bağlanmış telefonla televizyona. Sonra
1: Allah
0: aradık da
1: Allah.
0: servisi aradık da herkesin bağlanmasını kapattı. Şuraya gir, buraya gir falan filan. Anladın mı? Aratmış böyle bağlamış. Sesi bir gönderiyor bana. Çok ödüm koptu ama.
1: O da sıkıntılı ya. Eşleme olmadan bağlanması da saçma.
0: Açıksa ama. Olabiliyor ama.
1: Evet.
0: Evet. Açıksa olabiliyor. Modem gibi düşün.
1: Doğru.
0: Modemde şifre yoksa olabiliyor. Ben ifade verdim modemden dolayı.
1: Nasıl verdin?
0: Yıllar önce. Bilişimden geldiler. Anlattım bunu ama tabii sen de çalışmıyorduk o tarih. Bilmiyor olabilirsin. Ben bu kablosuz modemler yeni yeni çıktı. Bak bunu daha önce de şeyde anlattım. Hani Instagram'da orada burada şurada falan yazıyorsunuz ya sevgili arkadaşlar. Aman beni kim bulacak diye. Bulunuyor. İyi ki de bulunuyor zaten, o ayrı bir dava. İyi ki de bulunuyor. Bu kablosuz modemler yeni yeni çıkmaya başlamış Hüseyin. Bu wireless denilen teknoloji yeni yeni çıkmaya başlamış. Yıl kaç? Sen hesapla. Abi bize de geldi normal, adamlar kurulumunu yaptı. Biz de bağlandık, kullanıyoruz. Aradan bir süre geçti. Bilişim polisi geldi kapıya. Merhaba merhaba, işte siz misiniz? Biziz. İşte bu IP'den bulundu. Şikayet var. Olmadık birisi hakkında olmadık bazı şeyler yazılmış. Bir sözlüğe. Tamam, olmadık birisi hakkında olmadık bazı şeyler. Gittim ifademi verdim, kontrol edildi. Evet, modem şifresi. Yani kuran adam şifre koymamış. Bizde yeni bir teknoloji daha. Ne bilelim biz şifreyi mifreyi onu bunu falan. Gittim şey, hani bilişim polisine ben ifade verdim yani. Bilgin olsun, hani sen de öyle ona buna yazıyorsan nasıl olsa bulunmaz diye.
1: Hayır canım, ben bir şey yazmıyorum.
0: Ben yine de söyleyeyim.
1: Öyle şey değil mi?
0: İyi ki de bulunuyor bu arada, o da ayrı yani.
1: Canım.
0: Tabii, iyi ki de bulunuyor. Abi telefon dinlenmesi tamam da televizyon dinlemeye başlanmış. Televizyon dinlenmeye başlanmış. Dur bakayım. Meta şirketinin CEO'su olmak isterdim. Gece gündüz mesajları okurdum demiş efendim.
1: Ya çok zor iş ama.
0: Ya ne işin var abi onun bunun yazmasıyla falanla filanla. Instagram admini olacaksın. Admin. Admin değil, admin. Serdar Bey, tişörtüm gelmedi. Sadece içecek gelmiş. Anlamadım. Unuttular mı acaba? Çok da hevesli. Hiç sıkıntı yok. Hemen müdahale edelim. Esra Hanım yazmış. İşaretledim. Hüseyin'cim, içecek gittiyse bir aksilik olmuştur. Hemen müdahale edelim. Milli takım tişörtü de gitsin. Olur mu kardeşim?
1: Tabii ki.
0: Tamam. Yakın zamanda aşil tendon ameliyatı olup... dur bakalım. Bunu okum. Bu çok şey bu. Özel hayat bu. Bunu okumayayım çok. Hediyen geldi, çok teşekkür. Bugün de herhalde şey teslimat günüymüş. Sarıyer Kolacılar herhalde herkese gönderdi. Bugün teslimat günüymüş. Valla çok mutlu oluyorum. İnsanlar şey, bir de özellikle mesela bunun öncesinde daha tişört gelmedi yazanlar göndermişler. Birkaç ona denk geldim. Serdar, hediyen geldi. Benim için çok kıymetli, teşekkür. Estağfurullah abi, ne demek? Giydikçe bizi hatırlayın, olur mu? Size zahmet. Giydikçe hatırlayın. Sonra dur bakayım. Başka. Şuradan. Benim de geldi. Hadi bakalım. Hayırlısı. Benim de geldi. Ben Orhan. Bana da geldi. Bana da geldi. 536-901-8902. 536-901-8902. Neyden şüpheleniyorsunuz sevgili dinleyenlerim? Neyden şüpheleniyorsunuz? İçimizdeki en garip şüphecilere canlı yayında bir adet Sarıyer Kola milli takım tişörtü ve bir koli de Sarıyer Kola Eda'yı sevgili dinleyenler. İçecekle beraber gelir. Esra Hanım, hani yazan benim tişörtüm gelmedi sadece kola geldi dediğinize göre ya kargoda başına bir şey geldi. Çünkü anladığım kadarıyla bugün teslimat günü. Çünkü birçok insan yazmış benimki geldi benimki geldi diye. Bir aksilik olmuştur. Olabilir, insanlık halidir. Hani bir yüksek ihtimal kargoda başına bir şey geldi. Hüseyin hemen tazeleyecek. Size bir gönderi daha yapılır. Merak etmeyin. Yani hiç dert etmeyin. Olur mu? Evet. Nerede? Dur bakalım. Şuradan. Şöyle. Üzmeyin canınızı. Abi bana sticker da gönderecektin. Sticker işi Şebboy'da değil mi?
1: Yaz, yani kime
0: sen ona veriyorsun Şebboy'da değil mi?
1: Tabii ben onu göndermiyorum. Tamam, yazıyoruz.

0: Oğlum Hüsü ya vallahi hava yağacak gibiydi, inşallah biz gidene kadar yağmaz biliyor musun?
1: İstemiyorum ya, şu an hiç hazır değilim kışa.
0: Zaten hava yağmur yağdığı anda bende motor olayı bitti.
1: Yolda yağdı, ne yapacaksın?
0: O mecbur gideceğiz canım onda, yani motoru bırakıp galeriden arabayla devam etmeyeceğiz yani, mecbur gideceğiz yani. Arabamda takip cihazı olduğundan şüpheleniyorum. Çünkü hanım neredesin diyor, iş yerindeyim diyorum. Değilsin diyor ki değilim. Başka esnaf arka... Bu araba değil, telefonda da olabilir bu.
1: Telefonda işte şeyler var ya.
0: Uygulamalar.
1: Uygulamalar değil. Kendi özelliği var işte bu telefonun. Kullandığımız.
0: Tamam işte neredesin iOS'larda. Diye. Evet neredesin o, diye.
1: Eşleme yapıyorsun. İstediğin gibi bakıyor sana.
0: Benim bundan önceki arabam aynı markanın 2-3 model altıydı. Hani aynı marka aynı model. Yıl olarak 2-3 yaş daha şeydi, yaşlıydı. Bundan önceki arabam. Arabayı mesela park ediyordum. Park ediyordum. Park ettikten 3-5 dakika sonra arabanın park ettiği yeri, konumu benim cep telefonuma gönderiyordu araba. Bunda onu bulamadım.
1: Google haritalar da yapıyor onu.
0: Hayır, bunda onu bulamadım bunda.
1: Google harita şey diyor, bazen arabanızın diyor işaretlendiği yer diyor, park edilen araba tespit edildi falan diyor.
0: Hamile olduğumdan şüpheleniyordum. Şüphem de haklı çıktım bugün demiş efendim. Hayırlı olsun yenge. Dur bir arayalım bakalım. Şüphede diyor haklı çıktım diyor. Evet. Yenge hayırlı olsun yenge.
2: Alo.
0: Alo.
2: Buyurun.
0: Merhaba yenge.
2: Merhabalar.
0: Hamileymişsiniz.
2: Evet.
0: Hayırlı olsun yenge.
2: Teşekkür ederim Serdar Bey.
0: Evliyiz.
2: Evet doğru.
0: Tamam. Enişten haberi var mı hamile olduğunuzdan? Daha söylemediniz
2: mi? Bugün söyledim onu da.
0: Bugün söylediniz.
2: Evet.
0: Neydi ilk tepkisi, ne oldu mesela duyunca? Hamileyim tepkisini duyunca.
2: İnanmadı tabii ki de.
0: Niye? Niye bu kadar inanılmaz?
2: Beklemiyorduk. Bir anda oldu. Ben de inanmadım. Doktora emin misiniz dedim. Ultrason filmini verdim. Daha ne yapayım dedi.
0: Ha peki şey mi? Ne onun adı? İlk çocuk mu?
2: İlk çocuk.
0: Ne kadar evlisiniz?
2: 3 yıldır.
0: Hayırlısı olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Hayırlısı olsun. Şimdi tabii Allah sağlıklı versin ama herkesin gönlünde yatan bir aslan vardır. Kız erkek hiç problem yok. Evlat evlattır, insan insandır. Vatana millete hayırlı olsun. Allah analı babalı büyüsün.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Bunu aldık bir kenara koyduk ama mesela gönlünüzden yatan nedir? Yani kızım mı olsun oğlum mu olsun istersiniz?
2: Ben kız istiyorum.
0: Enişte ne istiyor?
2: O da kız istiyor.
0: O da kız istiyor ki tabii size karşı.
1: Artık kimse erkek istemiyor, fark ettin mi?
0: Kız çocuk babaya aşık olurmuş, öyle derler.
2: Benim ablamın erkek çocuğu var da çok zor.
1: Mesela ben de o kızım olsun isterdim.
0: Sen de mi öyle isterdin?
1: Evet.
0: Ben kız ben bilemedim ben mesela ben.
1: Erkek çocuk şey oluyor ya böyle.
0: Ne oluyor?
1: Durup böyle değişik hareketler yapıyor böyle yani, evet, anlamsız şeyler.
0: Oğlum en güzeli bak, erkek çocuğun varsa uyuyunca gideceksin eve.
2: Doğru.
0: Evet, uyuyunca gideceksin.

0: gitmişsin eve.
1: Çok doğru. Benim bugün yeğenim mesela kapakları durup durup açıp açıp kapatıyordu. Yani saçma sapan.
0: Mesela babası evde miydi mesela?
1: Evdeydi.
0: Hayret adam izliyordu. Yani daha aydınlanmamış adam.
1: Evet, onu izliyordu yani. Sarkınlıkla izliyordu yani, ne yapabilir?
0: Yenge daha şey yapmamış. Yani nasıl söyleyeyim? Daha adam daha aydınlanmamış.
1: Doğru.
0: Çocuk uyuyunca tamam. Gitmesi lazım eve. Adınız efendim sizin?
1: Melike.
0: Nereden Melike Hanım?
1: Konya.
0: Peki kardeşim, bir şey diyordun sana, özür dilerim.
2: Yok, erkek çocuğun anlamsız koridorda hızlı hızlı koşup koşup gelmeleri vardı ya mesela. Kız çocuğa bakarsın sakin sakin oynar. Erkek sürekli bir şeye koşar, oradan oraya zıplar.
0: Erkek uyumuyor.
2: Çok yorucu ya erkekler.
0: Yani erkek uyumuyor erkek. Mesela kız çocuklara bakıyorum ben mesela, uyanıyor, ailesinin uyanmasını bekliyor. Erkek öyle değil. Mesela uyanıyor, gidip kamyonla babasının kafasına vuruyor mesela. Kahran filan diyor.
2: Niye değil mi yani?
0: He, gidiyor annesinin ayağını ısırıyor filan mesela böyle. Ah. Yani. Efendim mesela kız olursa bir isim düşünmeye başladınız mı bugünden?
1: Yok yani benim annem vefat etmişti.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Annemin ismini çok koymak isterim ama eşim ne der bilmiyorum. Hiç bilmiyorum yani.
0: Şimdi çocuk kız olursa zaten beyefendinin konuşma hakkı yok. Çünkü hangi ismi söylerse söylesin neden bu isim diyeceksiniz.
1: Evet. Doğru.
0: Yani hangi isim mesela, Zeynep. Zeynep kim? Geçmişten biri değil mi? Tüh, terbiyesiz, yıllarımı verdim sana filan diye. Onun için yani.
1: Zeynep'e demem. Zeynep annemin ismi.
0: Ha, Zeynep annenizin
1: ismi. Onu koymak istiyordum, evet.
0: Anladım. Mesela erkek olursa da sizin isime karışma hakkınız yok. Kız olursa beyefendinin, erkek olursa sizin. Yok ya, isme karışma hakkınız yok.
1: Evet.
0: Bu işler böyle. Ben yılların radyo programcısıyım. Ben de bunları sizden öğrendim. Yani bunları sizden öğrendim. Peki hala hayırlısı olsun. Size milli takım tişörtü göndereceğiz.
1: Çok teşekkürler.
0: Rica ederim. Görüşmek üzere efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Var olun. Sağ olun. Erkek çocuğu evde beslenmez diyorlar. Ben çocuk sahibi olmayan birisi olarak konuya yabancıyım. Yazarsanız okurum sadece. Şimdi mesela genelde mesela bekarlar çocuklarla alakalı konuşuyorlar. Ben çok saçma buluyorum. Hayatın hiç çocuğu olmamış, çocuklukla, çocuk büyütmeyle alakalı falan konuşuyorlar. Hiç o saçmalığa ben düşmeyeyim yani. Hiç. Dur bakalım şuradan. Telefondaki uygulamadaki her izin ver dediğim için oluyor tele. Ya ben işte buna anlam veremiyorum. Hani biz şey mi zannediyoruz? Ben şimdi 90'lı yıllardan beri bilgisayar kullanan bir kardeşinizim sizin. Telefonda aslında bilgisayarın birkaç level böyle üstü, birazcık böyle bir tık gelişmiş şeyi. Şimdi Hüseyin, bilgisayar kullanıyorsun değil mi?
2: Kullanıyorum.
0: Yani bizim izin vermediğimiz şeye bilgisayar gerçekten erişemiyor mu zannediyorsunuz sevgili arkadaşlar? Bak, bilgisayar için öyle bir şey yok. Hani telefon için, yani bilgisayar için yoksa telefon için hiç yoktur. Hani bilgisayar mesela diyor ki şuraya şunu yapayım mı diyor. Hayır diyorsun ya mesela, sen onu oraya yapmıyor mu zannediyorsun? Çok büyük yanılgı içerisindesin.
2: Allah Allah.
0: Tabii canım. Tabii ki. Ben bak hiçbir şekilde çerez kabul etme mesela bir sayfadan. Hiçbir şekilde, al denemesi bedava. Evdeki bilgisayarından hiçbir çerezi kabul etme. Bir sayfaya her gün girmeye başla. Sana çerez kabul ettirmeye çalışan bir sayfaya her gün girmeye başla. Her gün girmeye başla. 20 gün sonra falan kontrol et. O sayfanın çerezlerini orada göreceksin.
2: Bilgisayarlar kadın o zaman.
0: Kadın değil. Bunun bilgisayarla bir alakası yok.
2: Kadın gibi davranıyor. Laf işe soruyor ama kendi istediğini yapıyor.
0: O öyle hani kibar mesela, kapatıyorsun emin misin falan soruyor ya mesela, hani o sadece
2: yani hayatım
0: orada senin
2: istersen emin misin, eminim. Mesela tabii. İstersen emin olman olacak deyip kendi istediğini yapıyor yani.
0: Sonra. Tabii gir bak mesela, orada onun çerezlerini görürsün mesela. Ama şey o internet sitesinin suçu değil o. O internet sitesinin suçu değil. Bilgisayar hani böyle çok konfigürasyon edilmiş bir alet yani. İnternet tarayıcısında var, işletim sisteminde var, onda var, bunda var, da var yani. Var da var. Var da var. Dur bakayım. Hatırlar mısın? Bir ara WhatsApp bir onaylama talebi göndermişti herkese. Hepimiz ne şüphelenmiştik ona. Ya işte diyorum ya, sanki talebi göndermese sanki hani bilmiyoruz sanki.
2: Evet, silmişti herkes WhatsApp'ı. Kullanmaktan vazgeçmiş.
0: Ne oldu şimdi? Şimdi ne oldu?
2: Tekrar eski sevgiliye döndük.
0: Ya işte. Eğitim hayatım hakkında şüpheleniyorum. Niye ki be? Ne oldu? Arabayı bakıma verince bakımın yapılıp yapılmadığından şüpheleniyorum. Diye. Eski parçalarınızı isteyin. Eski parçalarınızı. Erbil'den Serdar Gökay'a selam. Serdar Gökay diye birini bulun, hemen selamını iletin abiye. Abi Serdar Gökalp olarak Serdar Gökay'a selamınızı ileteceğim gördüğümde. İnşallah. Serdar Bey merhabalar. 2,5 aydır senelik izindeydim. Nihayet bugün 2,5 aydır senelik izinde. 2,5 aydır. Na vezir azam mısınız? Nasıl bir izin? Sadrazam mısınız? Nasıl bir izin oğlum bu? 2,5 ay. Ben bu adamı ararım Murk. 2,5 aydır diyor. Senelik diyor, izindeyim diyor.
2: Devam ediyor muymuş peki?
0: Bugün gelmiş daha. Ama var işte, yıllardır anlatırım ya. Bayramda çocuk arıyor. Abi iyi bayramlar. Nasılsın abi? Köye geldik. Benim bir 160 gün iznim vardı. Falan.
2: Hala izinde galiba.
0: Galiba. Alo.
3: Merhabalar Serdar Bey.
0: Merhabalar abi, nasılsınız?
3: Yorgunum ya, bugün çalıştım.
0: 2,5 ay izinliymişsin.
3: Öyleydi.
0: Ne iş yapıyorsunuz?
3: İşletmeciyim.
0: İşletmeci 2,5 ay. He, kendi kafa izni bu o zaman.
3: Yani senin ama 5,5 yıldır da başka bir şirkette çalışıyordum aynı zamanda.
0: Evet.
3: Doğru düzgün izin kullanmadım o zaman.
0: He, doğru düzgün.
3: İzinlerde de çalışmıştım.
0: Anladım. 2,5 ay bu herhalde sezon işletmesi galiba sizdeki değil mi?
3: Sezon işletmesi, aynen öyle Serdar Bey.
0: Sezonu geldi ama... şey, hemen yuvaya döndünüz galiba hemen.
3: Yuvaya döndük. Bugün
0: anladım.
3: Bugün başladı.
0: Abi siz yine iyisiniz. Ben şeylere kılım mesela. Adam bayramda aramış, hani demin yarım kaldı. Ne haber abi? Nasılsın abi? Köye geldik. İşte benim 150 gün iznim vardı. Onu bayramla birleştirdim falan. Yani 150 gün izi bayramla birleştirdim. Hani böyle izinlere ben oldum olası. Ben işte iznimde anca bir sinema filmi çekebiliyorum abi ben.
3: Değil mi?
0: Bu kadar oluyor bende. Hani kimi radyocu var izinde gider gezer, kimi radyocu var sinema filmi çeker. Bilin bakalım sizin dinlediğiniz radyocu hangisi?
3: Tabii ki sizsinizdir.
0: Eyvallah abi. Thank you abi, teşekkür ederim. Neredensiniz?
3: Ben Bolu Merkez.
0: Bolu Merkez.
3: Doğrudur.
0: Tamam. Ne iş yapıyorsunuz abi sezonluksa?
4: Ben de yıllardır dinliyoruz. Ben de bir tişört istiyorum.
0: Sağ olun sağ olun. Verdim de onu beyefendiye verdim. Artık o size versin.
4: Tamam, çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim efendim. Ne demek?
4: Bolu'dan saygılar, selamlar.
0: Saygı ya, selam bizden. Sağ olun. Kapatmayın, durun biz eşi. Bir çıkın da adamla konuşayım hanımefendi. Abi hayatın hep böyle mi?
3: Benim...
0: Ha?
4: 7-24.
3: Bu şey vardı. Kapıyı açıyorsun eşin, oraya gidiyorsun eşin, iş yerine gidiyorsun eşin.
0: Bu 2,5 aylık izinde eşiniz de yanınızda mıydı?
4: Evet.
3: Tabii ki.
0: Hayata bak be. Vallahi ya, ne hayatlar var ya, yemin ediyorum ya. Vallahi ne hayatlar var yani gerçekten.
3: Şimdi desem ki size evimin anahtarı yok bende.
0: Hı-hı.
3: İnanır mısınız?
0: İnanırım, bende de yok. Yıllardır ben de taşımıyorum.
3: Yani kendi evimin anahtarı yok bende.
0: Bende de yok.
4: Yani
3: kendi evimin anahtarı yok bende. Yani hanım olmasa yanına eve giremeyeceğim. Yemin ediyorum eve giremeyeceğim.
0: Ben de öyle, ben evdekiler de... olmasa ben de giremeyeceğim eve. Merak etme yani.
3: Sadece dış kapının anahtarı var ama evin, yani dairenin, apartmanın şeyin anahtarı yok bende.
0: O niye, güvenilmez mi? Hırsızlık yaparsınız yem vermiyor ben. Neden?
3: Fırsatım olmadı çıkartmayı.
0: Anladım. Siz ne iş yapıyorsunuz abi?
3: İşletmeciyim.
0: Tamam işte, ne işletiyorsunuz?
3: Kantin.
0: Kantin işletiyorsunuz.
3: Kantin işletiyorum.
0: He, okul açılınca tamam, senin zaten okul açıkken bir haftada kazandığın para bir seneye bedel oluyor sana. Sen var ya sen. Benim de kantinim olsa ben de 2,5 ay daha tele giderim. Şimdi buna da bak, mesela 2 ay sonra ara mesela, ağlar der. Sabah 5'te kalkıyoruz, akşama kadar oralarda işlerler valla.
3: Yok, benim olmuyor zaten şimdi. Bizim diyorum, biz şimdi Eylül'ün 14'ünde mesaiye başlayacağız. Ekim'de diyorum bir gün bir ekstradan iznimiz var. Kasım'da diyorum bir hafta tatilimiz var.
0: Kasım'da da bir hafta tatil var.
3: Tabii ki.
0: He, anladım.
3: Bir hafta. Ondan sonra Aralık öyle böyle geçecek. Ocak'ta 2 hafta bir boşluğumuz olacak.
0: Valla hayat sana güzel abi be.
3: Şubat'ta işte gideceğiz falan filan. Mart'ta yine 1 hafta bir iznimiz var.
0: Tamam yeter artık, sayma, sinirim bozuldu.
3: Bir de Mayıs'ın sonunda zannedersem Kurban Bayramı giriyor. 1 haftada o zaman.
0: Tamam abi, çok sinir bozucu bir insansın bak, yapma. Vallahi ya yapma, çok sinirim bozuluyor yani bu. Mayıs'ta 2 hafta var, ondan sonra Şubat'ta geliyoruz. 3 gün orada var, 4 gün burada var. Efendim?
2: Okul kantini mi?
0: Soramadım ki adam, tatil saymaktan araya giremedim.
3: Yok, geçen Fatih Bey'le de görüştük de tesadüfen yani aynen aradı. şeyde bir 10 gün bir şehir dışı yaptık. Başlamışım ona. Fatih Bey diyorum. Bir çıkmışım Bolu'dan. Bir basmışım Pamukkale.
4: İzinle.
3: Oradan demişim 6 gece bir gece Pamukkale, oradan 6 gece Bodrum. Oradan bir gece Şirince,

0: Okul kantini.
1: Okul kantini.
2: Öğretmenden çok izni var abiniz.
1: Tabii canım.
0: Yani yok, yani öğretmenler de aynı. Ya hemen hemen de bizim tabii öğretmen arkadaşlar Eylül'ün başında başlıyor.
1: Kantin bir de sizin mi efendim?
0: Kantin.
1: Bak kadın oradan evet, evet dedi. Soru ona önceden gitti. Cevap adam daha duyacak da cevap verecek de. Ben şakayı yapacağım da. Oo. Kadın duydu cevabı verdi bile zaten.
3: Her yerde eşi.
1: Vallahi gerçekten hanımefendi helal olsun yani. Bülent abi seni arayacaklar, nasıl olsa yenge açar telefonu, onunla konuşsunlar. Bir tişört göndereceğiz. Sen görmezsin bile zaten, tamam.
0: Tamam ben görmem, doğru hanım.
1: Bana bak, gönderdiğim kolaları kantinde satma ha.
0: Yok kola satmıyoruz. Biz gerçekten kurallara uyarız. Yani bütün meslektaşlarımız öyledir.
1: Tamam yani benim gönderdiğim kolaları paraya çevirme yani sonra.
3: Serdar Bey ben giyineceğim. Bak herkese reklam yapacağım. Ben kendim sizi gerçekten yıllardan beri çok sıkı takip eden bir dinleyiciyim.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
3: Ses... Hem gündüz hem akşam hiçbir yayınınızı kaçırmıyorum.
1: Teşekkür
3: yani.
1: Ederim.
3: Hatta çok insanda podcastlerden dinliyorum. İllaki dinliyorum yani.
1: İsminiz nedir efendim?
3: Songül ben.
1: Tamam Songül Hanımcığım. Ses uzaktan yakınlaştı. O beni çok buyuyor. Bak böyle başladınız siz. Bak böyle geldi ses.
3: Şimdi iyi mi?
1: Serdar Bey ben sizi aslında çok uzun zamandır dinliyorum. Hem gündüz dinliyorum hem gece dinliyorum. Şöyle. Peki bir şey söyleyeceğim. Eşiniz evde tost yapıyor mu tost?
3: Eşim mutfak bölümünde değil. Tamamıyla mutfak bana ait.
1: Tamam abi, yılların intikamı, öğrencilerin de intikamı. Yarın sabah eşinize bir tost yapın ama kaşara önden bakınca arkası gözüksün. O kadar ince kesin kaşara.
3: Mümkünatı değil. Gerçekten şunu söyleyebilirim. Benim yaptığım tostlarda çocuklarım, bak bunu ciddiyetle söylüyorum. Bana şunu söylüyorlar. Ne olursun bize malzemesini az koy.
1: Babadan alışmışlar çünkü.
3: Yani ben öyle bir tost yapıyorum. Yani çocuklarım gerçekten, biz bunu 2020 yani eşim benden daha önce başladı. Benim sektör alanım değildi. Evlendiğim için ben hani eşimin işine adapte oldum. Hı. Eşim 17 yıldır bu meslekte. İnanır mısınız 10 yıldan fazladır da ben yapıyorum. Hiçbir çocuğum yani şöyle demedi. İşte malzemesi az. Daha da tam tersi bana diyorlar ki İşte malzemesini lütfen biraz az koy, ekmeğe erişemiyoruz.
1: Gör enişte. Bu da mesela yani, sucuklu tost yapsa mesela enişte sucuğu yanından geçirir.
3: Yok o kendisi de öyle, gerçekten öyle. Ama yani ben el aldıktan sonra kendisi zaten mutfağa hiç girmedi.
1: Ben zaten ablacığım, ben benim radyo programımda hiç dışarıda gördüğümüz hareketleri yapan hiç kimseye denk gel. Mesela kaşarı ince kesen kantinciler hiç bizi dinlemiyor. Ondan sonra kazıkçı esnaf hiç bizi dinlemiyor. Hiç.
3: Yok.
1: Bu insanlar hep hayal kahramanı, hep dışarıda var, hiç burada yoklar.
3: Yok
1: evet,
3: tamam yani. Olabilir. Ben tabii o öyle şeyler de gördük. İlla ki vardır, her mesleğin iyisi de vardır, kötüsü de vardır. Ama ben kendime yani şöyle diyeyim, gerçekten işimin hakkıyla yapıyorum. Ve elimizden geldiği kadar mesela listemiz vardır. O listeye uymamız
1: hanımefendi,
3: gerekir.
1: Hanımefendi.
3: Buyurun.
1: Çok ciddi ya, Kantinciler Derneği Başkanı gibi açıklamalar yapıyorsun. Gerek yok.
3: Yok ben sadece kendi kantinim için konuşuyorum gerçekten. Yani ben istiyorum ki inanın çocuklar yediği zaman böyle bol bol doydukları zaman... İnanın ki ben onlardan daha böyle haz alıyorum yani.
1: Ablam tamam afiyet olsun, espri yaptık, bize anaç duygusu yükledin bize.
3: Yani yapacak bir şey yok.
1: Tamam.
3: Veriyorum tamam. Ben neyse git çık numaradan.
1: Ver ama, adam ver bize duygusalı yükledin, ver bize adamı.
3: Tamam.
0: Serdar Bey.
1: Abi Allah sabır versin ya.
0: Cümlemize. Yok şimdi bize... şöyle söyleyeyim, kantincilik yani o kadar öyle bir şey kazandıran bir meslek değil.
1: Abi
0: yani
1: tamam, niye siz da, tamam bizim... da siz niye ikiniz birden böyle? Serdar vallahi değil, 2,5 ay izin dedik, o da değil, puanştan kestirdik.
0: Ama izin yok izinliydik de şimdi reklama girmesin, benim profil resmimde ayrı bir firmamız daha var bizim. o işte de uğraşıyoruz yani ekstradan, yani kantin işi. Şey belli olsun. Yoksa her gün
1: tamam abi tamam bir şey. Değerli dinleyenler tamam. En fakir bunlar. En
0: gönlümüzden gibi Serdar Bey.
1: Bunlar en fakir. Tamam abi. Tamam hiç yok. En fakir bunlar. İzinsiz çalışan bunlar. Kaşarı en kalın kesen bunlar. Bunlar ya. Tamam abi.
0: Mesai günümüz toplasan 180 gün ancak. 6 ay çalıştığımız 180.
1: Anladım tamam. Üzüldüm.

0: diğerleri aynı, alternatif işimiz var.
1: Abi yeter, tamam tamam. Tamam da tamam, en mağdursun, en fakirsin. Adam 180, değerli arkadaşlar hep beraber üzülüyoruz. Adam yılda sadece 180 gün çalışıyormuş ya. Üzülüyoruz ya. Üzülüyoruz abi ya. Peki bir şey diyeceğim. Senin seneye gireceğin tatil planı şimdiden belli mi?
0: Belli.
1: Bak orada bak, abla soru bitmeden duyup cevap veriyor ya. Oğlum bak yemin ederim radyo dalgasından hızlı ya kadın. Belli mi?
0: Bölge belli.
1: Bölge belli değil mi?
0: Bölge belli. Seneye gideceğimiz bölge belli şimdi de.
1: Neresi ama, orası?
0: Nasip olursa Selimiye tarafı.
1: Selimiye'ye gideceksiniz.
0: Datça Selimiye tarafı.
1: Anladım.
0: Bu şeyde Kasım ayında paket alınır.
1: Tamam, oradan Söğüt Köyü'ne falan da gidin ha. Yakın.
0: İşte o bölgelere geçmedim daha. Kumlubük'ten ilerisine geçmedim. Ben daha da.
1: Palamutbükü falan gittiniz mi oralara?
0: Kumlubük'tü. Senelerdir gittiğim koy.
1: Anladım abi.
0: Tamam. Bir sene Bodrum'a gittik. Geçen sene Antalya tarafına gittik ama Antalya tarafı pek açmadı bizi. Yani denize sarmadı. Biz yüzmeyi severiz.
1: Anlıyorum abi. Peki.
2: Yüzerek
1: tamam.
2: Gidin abi. Çok zamanınız varmış.
1: Evet yani bayağı bir var. Anladım. Peki tamam. İyi geceler diliyorum.
0: İyi geceler. İyi günler sizlere de.
1: Sağ olun. Kadın yine adamdan önce cevap verdi.
3: Ben yıllardır sizi dinliyorum. Yani ben bir şey dediğim zaman arkasına ne soru geleceğini de biliyorum. O yüzden sizi çok yakinen takip ettiğim için. O yüzden yani öyle hemen cevap veriyorum.
1: İşte ben de bundan ürküyorum hanımefendi. Yani korkarım hep bundan yani. Öpüyorum sizi, hadi iyi geceler. Arayacaklar.
3: Çok
1: görüşürüz.
3: Çok teşekkürler.
1: Estağfurullah ya, olur mu öyle şey? Ne var? Aşk olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. İyi yayınlar. Yayın. bir dinleyicimiz uygulamadan dinleyip çok sorunlar yaşadığını beyan etmiş bize yazılı olarak WhatsApp'tan. Biz öyle bir beyanı var. Uygulamadan dinleyen sorun yaşıyor mu? Yaşamayan ahiye desin bize, ahiye. Yo, uygulama ahiye desin. Sorun yaşayan da sorun var desin. Hemen bir bakalım. Kişi özel radyo programı yine. Uygulamadan dinleyenler ahiye der misiniz dinliyorsanız? Ya da sorun varsa sorun var deyin. Evet. Başka? Bu hafta izne çıkabilen biri olarak Ayvalık'tan selamlar. Bu hafta izne çıkıyor. Tam zengin tatili izni ama yanlış yere gitmişsiniz yani.
2: Ben diyorum ki seninle şu aşağıdaki kantini mi işletmeye alsak?
1: Nerede aşağı? Oğlum yakışıklı var, yakışıklı işletiyor orayı.
2: O şey yap, onu tatile gönderelim abinin yanına.
1: Oğlum gizli patronu benim var, onu karıştırma işleri.
2: Niye söylemiyorsun ben burada bunu?
1: Ahiye, ahiye. Herkes öyle ahiye vallahi falan yazıyor. Akıyor, akıyor Münih, akıyor, akıyor, akıyor. Akıyor, akıyor, akıyor, akıyor, akıyor, akıyor, akıyor. Tamam, o zaman madem akıyor, bireysel bir problem. Demek ki değerli dinleyenler, buna bizim yapacak bir şeyimiz yok. Modeminizi açıp kapatın ya da telefonunuzu açıp kapatın filan. Ya da paraya kıyın, başka bir internet alın, bilmiyorum. Bazen paraya kıysanız da olmuyor ama. Bizim evde mesela en fazla 30 megabit mi ne? En fazla o kadar yani. Sonra dur bakayım. Yayın ahiye ahiye, şırıl şırıl ahiye. Tamam değerli dinleyenlerim, uygulamada demek ki bir problem yok. İçimizdeki en şüphecilere bakıyoruz. 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenler. En şüpheciler. Yani neyden şüpheleniyorsunuz? İçimizdeki en şüpheciler. Şimdi tişört isteyenler var. Vermedim bir tişört falan diyenler var. Değerli dinleyenlerim, bana böyle Toros'un arkasına tişörtleri gündüz konfeksiyondan almışım. Gece Mecidiyeköy yol kenarında satıyormuşum gibi. Ama davranmazsanız sevinirim. Ben elimden geldiğince bak her konuştuğuma veriyorum tişört ama şimdi bir tişört bize vermedin mesajına da hani programa da bir entegre edelim size zahmet. Yoksa aradığım kimseyi boş göndermiyorum diye hatırlıyorum. Hem Hüseyin ben herkese veriyoruz tişörtü ama hani bir tişört vermedin alacağın olsun mesajına da alacağım olsun.
2: Yani evet, bu şey yani, diyeceğim askıda tişört kampanyası gibi.
1: Yani. Oğlum bu yine iyi, ben 1,5 sene boyunca bu tişört işinden ne çektim biliyor musun? Birileri yani dışarıda yüksek ihtimalle gece Alem FM'i aç, sadece aç tişört gönderiyorlar. Oğlum yolda insanlar Serdar Bey tişört ya nasıl gel? Abi dinliyoruz her gece. Abi ben dinliyorum. Mübarek insan mıyım? İçime nasıl dolsun? Ben nasıl vereyim tişört? Hani size zahmet. Hani konuya katılım gösterirseniz zaten konuştuğum herkese veriyorum, görüyorsunuz tişört. Yani sayıyı tamamen bana bıraktılar. Sağ olsunlar. Sarıyer Kolay'a teşekkür ederim. Radyoma teşekkür ederim ama bir mesela yukarıya doğru bakıyorum. Başka yazdığı bir şey de yok. Hani sistemde. Bir tişört vermedin alacağın olsun mesajına da evet alacağım olsun. Konumuz neyden şüpheleniyorsunuz sevgili dinleyenlerim? Neyden şüpheleniyorsunuz? 0536 901 8902 536 901 8902. Niye öyle dedin Serdar? Eylül Ayvalık'ın en güzel zamanı. Ya bir denize girsene Eylül'de Ayvalık'ta. Dere gibidir dere. Ayvalık'ın zaten kendi denizi soğuk. Ayvalık'ın denizi buz gibi oğlum.
2: Biliyorum, ben Cunda'da girmiştim.
1: Buz gibi, buz gibi. Vallahi alabalık olursun. Yemin ederim solungaçların çıkar bak, öyle soğuk yani. Eylül tamam. Tatil için iyi bir tercih. Ama Ayvalık için yanlış bir tercih söyleyeyim yani. Hani yıllardır gittiğimiz yer, biliyoruz birazcık. Dur bakalım. Şuradan şöyle. Dur bakayım. Ya vallahi dinleyicinin diline düşmektense hakikaten. Evin internetinde sıkıntı varmış. Paramla rezil oldum. Telefonun internetine geçtim. Ya işte görüyorsun, onunla bile biz ilgilendik. Ondan sonra günümüzde radyolar ne iş yapıyor? Görmüyor musun? Teknik destek bile sağlıyorum ben. Yani. Görüyorsun ya. Teknik destek bile sağlıyorum. Sonra başka. Sana göre soğuk deniz mi daha iyidir? Böyle ılık sıcak deniz mi?
2: Ilık sıcak deniz.
1: Yani. Ilık sıcak deniz.
2: Ya soğuk denizde giriyorsun, çok kalamıyorsun, çıkınca üşüyorsun. Girmek problem bende. İlk atlamak sıkıntı.
1: O ilk giriş evet çok.
2: Çok sıkıntı.
1: Girince alışıyorsun olayı. Değil mi?
2: Evet.
1: O biraz şey. Bankalara güvenim yok. Kime güvenmiyorsunuz diye canım, şüphe. Bir de İstanbul'da yediğim döner ve lahmacun etlerinden şüpheleniyorum.
2: Oo, ondan şüphelenmeyin, yoksa dışarıda yemek yemezsiniz yani.
1: Ama bazı yerler bazı yerlerde yenir.
2: Bildiğin yer.
1: Sarımsaklı da öyledir. Buz. Ya işte Ayvalık komple öyle. Hani Ayvalık komple öyle. Sarımsaklı da benim bildiğim Ayvalık'ta galiba. Değil mi? Buz gibi olur abi suyu. Buz yani. Neyden şüpheleniyorsun? Çok değişken. Ama şüphelendiğim her şeyin hep çıkması hiç şaşmaz. Bak görüyor musun? Paranoyak olmuş. Neyden şüpheleniyorsun hiç şaşmaz. Ama şüphelendiğim her şeyin hep çıkması hiç şaşmaz. Şüphelendiğim bir şey hiç doğru çıktı mı?
2: Çıktı.
1: Söyleyebileceğim bir şey mi? Söyleyemez misin? Bana sonra söyle.
2: Söylerim.
1: Tamam. Bu hep böyle diyor ya, beni eğiliyor biliyor musun? Hiç yani bir daha. Evet yani beni eğiliyor yani. Hiç peki şeye girdin mi, böyle akarsu, dere mere falan, onlara girdin mi hiç?
2: Girdim. Ama çok keyif almadım ya. Benlik değil mesela akarsu, derede yüzmek. Yani akıntı olan yer beni korkutuyor. Su beni genel olarak korkutuyor.
1: Şelalede yıkandın mı hiç?
2: Onu yapmıştım. Hatta dalga geçmiştim falan.
1: Kim dalga geçmişti?
2: Şey dedim ya, şelalede niye yıkanasın, duş mu yok falan demiştim ben.
1: Oğlum ormanda işte, dağda bayırda diyorum yani, yıkandın mı hiç?
2: Yıkandım.
1: Çok güzel bir zevktir. Bir arkadaşıma çok kızdım. Bayağıdır da gitmiyorum onunla. Sabah bir uyandık, bu yıkanıyor. Neyle? Şampuanla. Hani şelalede.
2: Ay şimdi.
1: Çok abi, çok tutulurum öyle şeylere. Şelalede. Öyle yediğini içtiğini denize atan.
2: Tabii canım.
1: Odur budur falan, hani şelale akıyor gidiyor şampuanla. Şampuanla şelalede yıkanılır mı ya? Yani valla bak, en son gittiğimde bir gün beni dövecekler, söylüyorum sana. Arayacağım seni, diyeceğim ki Hüseyin hastanedeyim, gel beni al. Yani öyle oluyor. Bir gün gerçekten beni dövecek, ben sarıyorum. Hani Üsküdar sahilde gecenin saat 4'ü falan. Ofisten çıkmışım. Dedim ki şöyle birazcık yürüyeyim de ondan sonra arabaya gideyim, eve bineyim gideyim. İki tane delikanlı çekirdek yiyor, denize atıyor böyle.
2: Onlardan nefret ediyorum. Şimdi, yola, denize.
1: Çekirdek yiyor, denize atıyor. Çekirdek yiyor, denize atıyor. Ben de böyle birazcık yanlarındayım. Gençler, ona dedim denize atmasanız dedim. Nereye atacağız dedi. İçimden 10'a kadar saydım. Nereye atacağız deyince. Çünkü bir yerde okumuştum. Yani kırmızı görmeye başladığın zaman ona kadar say, renkler oturuyor demişlerdi. İçimden ona kadar saydım. Bak dedim kardeşim, orada çöp kutusu var görüyorsun. Avucunda dedim biriktir. Oraya dedim at. Ya da dedim bir tane dedim poşet falan dedim bul üstüne koy. Hani orada da bıraksan olur.

0: atma. Senden o poşetin üstüne çekirdek kabuğunu koyup gidip atmanı beklemiyorum da bari orada kalsın gibisinden bir şey dedim. Tamam aga öyle yaparız dedi. Gittim oradan ben, gitmek zorunda kaldım. Ama bak bir gün hani ben mesela böyle selam vermeyen esnafa falan da sarıyorum Hüseyin. Bir gün dövecekler beni. Hani giriyorum mesela selamünaleyküm diyorum, çıt yok. Selamünaleyküm diyorum, çıt yok. Hayırlı olsun diyorum, çıt şey niye hayırlı olsun? Hayırlı işler diyorum, çıt yok. Kolay gelsin diyorum, yine bir şey yok. Kolay gelsin abi diyorum. Buyurun kolay gelsin, sağ olun, iyi günler sana, nasılsınız filan diyor. Hani bir gün bir tanesi oğlum duyuyorum bilerek cevap vermiyorum deyip ağzıma vuracak benim ama bakalım ne zaman olacak o. Hani herhalde hastanede yalnız bırakmazsınız beni diye düşünüyorum.
1: Yok herhalde. Geliriz, geliriz.
0: Ha, dur bakayım. Aldığım döviz ve altınlardan şüpheleniyorum. Gerçekse bile sahte olma ihtimali beni bitiriyor. Korkumdan bozduramıyorum. Yüzleşmek istemiyorum. Hemen biz bozalım mı? Hemen. Nereden alıyorsunuz? Bir de o var. Aslında şöyle bir şey var. Bu mesela aldın mesela altını yatırım için. Sahte almışsın. 2 sene tutuyorsun. 2 sene sonra gittin bozduracaksın. Sahte çıktı. Kime neyi anlatacaksın?
1: Hiçbir şey yapamazsın.
0: Al işte. Yani görüyor musun? Eski kovboy filmlerinde altını böyle ısırıyorlar ya. Onu nasıl anlıyorlar onu? Oğlum bu nasıl ses ya? Kovboy filmlerinde altını böyle ısırıyor yani böyle.
1: Evet. Hep vardır o.
0: Lan komodo ejderi misin? Nasıl anlıyorsun böyle ısırıp? Golgi aygıtı mı var ağzın? Nedir
1: öyle
0: yani?
1: Öyle çikolatalar vardı hatırlıyorsan.
0: Evet.
1: Eriyince de leş gibi oluyordu onlar.
0: Hala var.
1: Cebimize akar dururdu.
0: Eski tüp çikolatalardan yok ya. Var birkaç marka da o eskisi var, gibi evet, değil. Eskisi gibi değil ya.
2: Alo.
0: Alo.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Nasılsınız?
0: Kaç altının var bırak şimdi nasılsınız falan. Sen şimdi boş ver palaverayı bırak. Kaç altının var?
2: Saymadım, bereketi kaçar.
0: Vay, devamlı alıyor musun?
2: Yani 20 yaşımdan beri alıyorum.
0: Yaş kaç? 20 buçuk
2: 25.
0: Deme bana. Kaç? 25.
2: 25.
0: Her ay alıyor musun?
2: Sayılır.
0: Gram mı alıyorsun? Oo.
2: Gram almıyorum. Gram tercih etmiyorum.
0: Ne alıyorsun?
2: Çeyrek.
0: Çeyrekte ama işçilik var. Bozdurduğun zaman eski altın ne kadar eskiyorsa onda öyle 10 lira 20 lira düşük oluyor.
2: Ben altından hiç anlamam. Sadece böyle eski usul. Hani aydan aya bir alayım. Kenarda biriksin.
1: Biz anlarız. Bize gönderin.
0: Şimdi hanımefendiciğim şöyle yapalım. Adınız bir yasa dışı bir şeye karışmış. Evinizdeki altınlar falan da. Şimdi bizim Hüseyin diye teşkilattan bir arkadaş var. Siyah poşette veriyorsunuz altınları. Biz onları temizleyip geri vereceğiz size.
2: Ya burada temizleyebilirsiniz. Sıkıntı yok, götürmenize gerek yok.
0: Ha, oraya gelip temizleyelim.
2: Tabii.
1: Biz evlere tamam. Gitmiyoruz. Zaten.
0: Hüseyin bayıltıcı gaz bul, eve de gideriz altın için sen. Şimdi şöyle olmuş. Yapalım. Şöyle yapalım. Hanımefendi 20 yaşından beri her ay bir çeyrek mi alıyorsunuz?
2: Yani evet, değişiyor.
0: Evet. Sınavlara hazırlanan delikanlılara, sınavlara hazırlanan kızlara selam ediyorum ve 20 yaşındayken almaya başlamış, her ay bir çeyrek alıyorsa şu an 25 yaşında hanımefendinin kaç çeyreği vardır?
1: Evet, altın problemi.
0: Evet, buyurun. 20 yaşından beri altın alan hanımefendinin 25 yaşında kaç çeyreği vardır? 25 yaşında kaç çeyreği vardır? 20 yaşından beri altın alan hanımefendinin 25 yaşında kaç çeyreği
1: vardır? Biraz daha mı kafa karıştı?
0: Vardır. Yok, önce bu gelsin de. Yoksa geldi aklıma bir şey. Dur. Hanımefendi kalp sesi geliyor mu size?
2: Geliyor.
0: Ha, tamam.
2: Sayarken de bir maşallah desinler.
0: Yani. Oğlum biz sayıyı duyalım biz deriz ya. 60. 60. Biri 300 demiş, o dünya dışı varlık yazmış, onu boş ver. 60. 60. 60 tane, 60 tane. Serdar 60 tane. 60 tane vardır. 60, 60, 60, 60. Neyse saymana gerek yok. Arada böyle bir şey olsa en az 50 tane var o zaman. Değil mi?
2: Evet, değişiyor dediğim gibi.
0: Tamam, en az 50 tane var. Evde mi tutuyorsunuz efendim bunları?
2: Onu söyleyemiyorum.
0: Yani evdedir canım tabii. Nerede olacak? Yani evdedir.
2: Onu söyleyemiyoruz maalesef.
0: Ne abi, kömürlüğe koyacak halin yok bisikletin yanına. Evdedir tabii yani. Peki ne için biriktiriyorsunuz efendim altınları?
2: Ben de bilmiyorum. Yani şöyle, ben araba almak ya da ev almak taraftarı değilim. Hı. Eğitimime biraz biriktirmiştim. Eğitim

0: verdim.
1: Eğitime bir, sen John Wick Üniversitesi'nde mi okuyorsun? Her dersinde niye altın mı? Allah Allah. Hüseyin, ben... çok affedersiniz hanımefendiciğim. Hüseyinciğim, bir şey yapsana. 60 çeyrek altın kaç Türk lirası yapıyor? Bir bakar mısın hanımefendi, bir saniye.
2: Bunu yapma bunu vallahi. Bir
1: oğlum şeyden bak ya. Google'dan bak. Yapay zekaya sor.
2: Çeyrek ne kadar?
0: Çeyrek altın 11.
1: Ya gerek yok oğlum, teknolojiyi kullansana. Direkt Google'a 60 çeyrek altın kaç para yapıyor diye yaz. Ne yapacaksın çeyreğin fiyatını onu bu ya? Allah Allah. Önüne bilgisayar koyduk. Biz sana mı soruyoruz? Ona soruyoruz zaten.
2: Vay be.
1: Evet.
0: Çok sayıldı ya. Bereketi kaçacak.
1: Maşallah maşallah maşallah.
0: Teşekkürler.
1: 66 bin diyen var efendim. O zaman çeyrek 1200 lira falan o zaman.
2: 660 bin.
1: 660 bin.
2: 660 bin.
1: Tamam, ondan da 60 bin sildik onu da. 600 bin lira paranız var. O da dolarlar, eurolar hariç.
2: 60'ı niye siliyorsun ya? 60 az para mı?
1: Ama arada hani bazen almadım filan diyor ya.
2: Yarım diyor. Yarım aldığı da oldu. Yarım
0: bazen aldım. Almadım. Bazen yarım aldığım oldu. Döviz aldığım oldu.
1: Bazen mesela 100 dolar, 100 euro bir çeyrek aldığın oldu değil mi?
0: Tabii.
2: Döviz varmış, yarım varmış. Tam oldu mu?
0: Oldu, var.
2: Bir şey değil mi? En az 800.
1: Para mı?
2: Evet.
1: Tamam işte biz o şeye, sizin adınız bir suça karışmış hanımefendi. Paralar nerede? Yani evet, adınız bir suça karışmış yani. Diyor ki altın var diyor. O var diyor. Neyse, peki daha biriktirmeyi düşünüyor musunuz, yoksa bir gün böyle tak edecek Serdar, bir günde yiyeceğim vallahi filan mı diyeceksiniz?
0: Yok ya, biriktirmeyi düşünüyorum. Hani bu işin sonu nereye varacak ben de bilmiyorum ama.
1: Bu işin sonu gibi... birine kaptırmaya varmaz inşallah.
2: İnşallah yani.
0: Hele de bu programdan sonra.
1: Yani evet ya, yani inşallah birine kaptırmaya varmaz. İyi peki, tamam. Altın çoğaldıkça bize yazın. Biz sizin burada şeyi tutalım, tamam mı? Muhasebeyi tutalım. Tamam, yazın bize.
2: Yani
0: olur.
1: Tamam.
2: Kumbaraya bozuk para atar gibi.
1: Evet, bize
2: altın
1: söylesin.
2: Altın biriktiriyor.
1: Tabii canım, biz de şey yapalım. Şarkıyı biliyor musun şarkıyı?
0: Biliyorum.
1: Efendim?
0: Biliyorum.
1: Nerede yedin paraları? Hadi görüşürüz.
0: Hadi görüşürüz.
1: Sağ ol, teşekkürler.

0: Ben de severim altın biriktirmeyi demiş efendim. Ben hiç niyeyse...
1: Ben de bayılırım.
0: Ciddi misin?
1: Ama yok işte. Yapamıyorum.
0: Ben bir ara koleksiyonumdaki tesbihlerin imamesine böyle altınlı maltınlı falan bir şey yapacaktım. Sonra hani erkekle altın ilişkisini yazar, haram olduğunu da söylediler. Hani öyle dediler.
1: Evet öyle bir şey var ama tak vücuduna taktığın.
0: Ama ben tesbihlerimi mesela koleksiyon tesbihlerimi özellikle son bir senedir, bir buçuk senedir evde kullanıyorum. Evde.
1: Ne yapıyorsun? Yani
0: kullandığım bir şey. Bir şey okurken, bir şey izlerken, bir şeye çalışırken mesela o gün kendimi stresli hissediyorsam koleksiyondan bir tane oltu alıyorum elime. Hani o gün böyle bir vücudumda bir yorgunluk, bir ağrı mağrı falan varsa bir kehribar alıyorum. Hani bir şey yoksa ne bileyim başka bir tesbih alıyorum. Onu bilmiyorum, o kullanıyorum konu... onun için şey yapmadım yani altın.
1: O konu birazcık farklı.
0: Ben...
1: Yani temas ettiği için mi, sürekli takıldığı için mi orasını bilemiyorum tabii ki. Yani.
0: Ben yine de garantiyi aldım. Ben yapmadım yani.
1: Şey yap ya onları bence neyi? İmamesine takıp kullanmayacaksan.
0: Neyi altını mı?
1: Altını.
0: Yok be oğlum kendi değeri yani altının değeri kendi değerini geçer o zaman. Hepsi el emeği göz nuru yani. Evet. Bahri Bülbül'ün eliyle yapmış olduğu tesbihler. Kadir abinin eliyle yapmış olduğu tesbihler. Altını takınca millet hep altınına bakar onun. Yani ustasına falan bakmaz. Onun için yok ya altın. Ben de para bir tek tesbihe yetiyor Hüseyin.
1: İyi, o da
0: altına güzel. Değil yani para bir tek.
1: Yeten bir şey var.
0: He yani para bir tek tesbihe yetiyor bende. Sonra dur bakalım. Başka şuradan. Hüseyin her gün date'e çıkıp sevgili yaparsan zor biriktirirsin altını demişler.
1: Bilmiş ya her gün date'e çıkıp sevgili yaptığımı. Yani beni tanısanız gerçekten pişman olursunuz.
0: Oğlum olur. Levent Yüksel şarkısı gibi. Kim demiş? Ya o muallayısın.
1: Dediklerinize pişman olursunuz. Ya. Yapmayın.
0: Bir ara verelim mi artık?
1: Verelim.
0: Tamam. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam sevgili dinleyenlerim.

0: Neyden şüpheleniyorsunuz ona bakıyoruz değerli dinleyenler. Neyden şüpheleniyorsunuz ona bakıyoruz. Nokta nokta noktadan şüpheleniyorum dediğiniz ne varsa canlı yayında Mavra'ya yön veriyor. İçimizdeki en şüphecilere Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hedaye. Bir adet milli takım tişörtü hedaye sevgili dinleyenlerim. Evet, dur bakalım. İçimizde ne kadar altıncı varmış ya. Herkes de altın biriktiriyor. Altını gerçi biriktiren biriktiriyorum demiyor. O öyle bir tabir var. Şey, altın yapmak. Mesela.
1: Evet, altın yapmak
0: derler. Öyle derler mesela. Ben her ay bir gram altın yapıyorum mesela. Öyle derler. Hani bizim buralarda öyle derler Hüseyin. Sizin oralarda nasıl diyorlar
1: aynı,
0: bilmiyorum.
1: Bizde de aynı.
0: Öyle değil mi? Maç kaç kaç oldu?
1: Maalesef 3-1.
0: Yani yorum yapmak istemiyorum ya. Çünkü bizim futbolla alakalı yapmış olduğumuz yorumlarda şöyle oluyor Hüseyin. O gün kızıyorlar, aradan bir sene geçiyor. Dediğimiz adam dediğimiz yanlışı yapınca hiç kimse de demiyor ki siz demiştiniz arkadaş. Yani hiç. Hiç yani. Bizim Hüseyin yazmış ama Hüseyin dinliyor mu acaba? Sarıyer Kola'dan Hüseyin. Sarıyer Kola'nın her şeyi. Hüseyin yazmış ama acaba dinliyor mu bizi hala? Yazmış ama. Babamdan şüpheleniyorum abi. Çin arabası aldım. Alem FM yüklettim. Onlarda niye o radyo yok mu onlarda? Yani. Aşk olsun radyo yok mu? Radyosuz araba mı olur ya? Radyosuz. Yeni çıkan telefonların şeyini fiyatını göndermişler bana. Yeni çıkan telefonların. Biz ne bilelim abi almadık ki biz bilmiyoruz ki. Alacak olan düşünür. Katlanır çıktı ya şimdi herkesin elinde ondan vardır. Ama daha herhalde
1: daha
0: şey olmadı değil mi?
1: Daha değil.
0: Evet daha değil. Evet Hüseyin dinliyormuş Hüseyin. Hüseyin bizi dinliyormuş. Sarıyer Kola'dan Hüseyin. Sarıyer Kola'nın her şeyi Hüseyin. Kardeşim Hüseyin, canım Hüseyin dinliyormuş. Nereden nereye geliyor acaba? Hüseyin'e ne zaman telefon açsam aramızda şöyle bir diyalog oluyor. Hüseyin ne yapıyorsun diyorum. Ne olsun abi şu kulübü aldık diyor. Akşam arıyorum mesela ne yaptın Hüseyin diyorum. Şu kulübü de aldık diyor. Gündüz aldığınızı geri mi verdiniz diyorum. Yok abi bunu da aldık diyor mesela. Yani. Hüseyin'le bir şey konuştum. Sen top oynar mısın?
1: Oynarım Hüseyin. Tabii.
0: Hüseyin'le bir şey konuştum. Dedim ki Serdar yayında da iki takım belirleyeyim ben. Ben hakem olayım ama ben oynamayacağım. Ben hakem olayım. Çünkü Serdar yayında da belirleyeceğiz ya. Ben şimdi hangi takımda oynarsam oynayayım öbür takıma. Hani biz de niye oynamadan olur. İki tane takım belirleyelim tamam mı? Bir tane sağ ayarlayalım. Sarıyer Kola futbol maçı. Ne diyorsun?
1: Güzel olur. İki takımın adı da şey yapalım.
0: Formalarda bizden.
1: Trafikte yayında.
0: Serdar trafikte Serdar yayında. Evet. Olabilir mi?
1: Olabilir bence.
0: Evet formalar da bizden yani. Değil mi? Öyle yapalım.
1: Maç sonu da Sarıyer Kola.
0: Maç oğlum işte gazozuna maç diyorlar ya.
1: Tamam.
0: Gazozuna maç işte gaza Sarıyer gazoz gazozuna maç. Kazanana verelim bir koli gazoz işte gazozuna maç. Hangi mahalle maçında bir koli şey verildi yani gazoz verildi.
1: Ha, kaybeden de içsin ama ya.
0: Hayır kaybedene kaybedene ne verelim biliyor musun? Kaybedene düşündüm Sarıyer ne verebiliriz Sarıyer. Bir kere geldikleri formalar onların tamam mı? Hı hı. Kaybedene de şöyle yapalım. Kaybedene verelim arabasını da içsinler o şey hani. Çünkü mahalle maçlarında şöyle bir şey vardır. Kazanan kaybedenin gözünün içine baka baka içer gazozu biliyorsun.
1: Evet.
0: Öyledir. Onlara da tabii verelim de şeyde arabalarını da içsinler. Ben hakem olayım ama ben oynayamam. Yani şundan dolayı oynayamam dediğim gibi iki takımı da ben kuracağım. Şimdi hangi takımda oynarsam oynayayım şey olacak. Nasıl söyleyeyim? İşte bizde niye oynamadın, sizde niye oynamadın falan. Sonra Hüseyin yine gider mesela boş vakitlerinde yine bir kulüp alırlar onlar. Sağ olsun bana şey diyor. İstediğin bir kulüp var mı abi? Seni basın sözcüsü yapayım oraya. Hüseyin ya. Ama vallahi bak ciddi söylüyorum. Aramızdaki şey telefon konuşmaları genelde böyle. Arıyorum mesela Hüseyin'i bir şey soracağım. Sağ olsun toplantı, işte görüşme, bayram, seyran. Her seferinde ulaşırım Hüseyin'i aradığım zaman. Böyle kısık sesle açar mesela. Efendim abi. Hüseyin bir soru atıyorum mesela diyor. Serdar Spor'u alıyoruz abi şu anda. Ben seni arayayım diyor. Kapatıyor. Hakikaten alıyor arıyor beni. Bitirdiniz mi işi diyorum. Bitirdik diyor. Ben soracağımı soruyorum. Akşam başka bir şey oluyor mesela. Telefon açıp akşam başka bir şey danışacağım. Efendim abi diyor. Hüseyin ne oldu bir şey mi var diyorum. Abi Hüseyin Spor'u alıyoruz şu anda. Tam şu an masadayız imza atacağız da diyor. Hani ne oldu yani gündüz beğenmedin onu geri mi ya da onu hani ne yaptı o evde kalsın bir tane daha mı alayım dedin. Ne yaptın yani? Dur bakalım şuradan. Şöyle. Her yanım erkek dolu spor. Öyle yok abi şey öyle bir şey yaparsak kulübün adını koyarız. Ben de ama dediğim gibi şey yaparım. Ben hakem olurum. Bana o maçta yakışan hakemliktir.
1: Anlaştık.
0: Ha, bana o maçta yakışan hakemliktir. Sarı kartlarım olur benim. Kırmızı kartlarım olur. Canım ister gösteririm. Canım ister alırım filan. Böyle. Bunu bir şey yapalım ya. Hüseyin'le bir şekillendirelim biz bunu. Tamam dediğim gibi yani. Gelenlerin formalar tamam zaten. Forma işi bizde. Gazoz zaten bizde. Sarıyer gazoz. O zaten bizde. Başka ne olur ne yapabiliriz? Onu bir şekillendirmemiz lazım. Ona bir bakmamız lazım. Yani aklına bir şey geliyor mu?
1: Yani biraz düşünelim bunu.
0: Hatta oraya gelenlerden böyle iyi topçulardan hemen orada imza attıralım. Hüseyinler'de bu kadar kulüp varken.
1: Birine gitsin değil mi?
0: Tabii canım hemen. Hemen orada bitirelim işi yani. Hemen. Yeni çıkan telefonların fiyatını gördünüz mü demiş efendim. Yok görmedim efendim ben bakmadım. Sen
1: ben
0: baktın mı?
1: Ben de bakmadım henüz ama tahmin edebiliyorum.
0: Ben bakmadım ben bilmiyorum. Görmedim. Sayın Hüseyin Koyuncu. Yeşil vatan için geleceğe nefes oldunuz. Ağaçlandırma bölgeniz İstanbul Sarıyer. Bakanlığımızca yürütülen Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında ülkemiz orman varlığının artırılması amacıyla bir adet fidan sahiplendiniz. Fidanlarınız daha yeşil ve daha temiz bir dünyanın umudu olarak büyüyecek ve insanlığın geleceğine nefes alacaktır demiş bir dinleyicimiz. Değerli kardeşim Hüseyin'in adına bir fidan dikmiş.
1: Öyle mi?
0: Sana da sertifikasını göndermiş güzel kardeşim. Aynısını bana da yapmış.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Sayın Serdar Gökalp. Çok lezzetli, çok güzel bir şeydir. Bu daha önce sağ olsunlar, var olsunlar. Gerçekten çok teşekkür ederim kendilerine.

0: Birçok dinleyici benim adıma memleketin dört bir yanında fidan dikti. Beni fidan sahiplendirdi ama tabii çok ince bir hareket, çok güzel bir hareket. Ben bu dinleyicimizi işaretliyorum. Hani adını Tuğçe Hanım galiba. Ben kendisine Sarıyer Kola'dan bir tane milli takım tişörtü gönderiyorum.
1: Tabii ki.
0: Bir de
1: Tabii ki.
0: bir koli de Sarıyer Kola gönderiyorum, bir koli. Sen de bir şey gönder
1: Ben de
0: dinleyicime.
1: sticker göndereceğim.
0: Sen de sticker
1: Evet.
0: göndereceksin. Tamamdır, sen de sticker gönderiyorsun.
1: Çok
0: Peki.
1: teşekkür ediyorum.
0: Tamam. Hüseyin yazmış, diyor ki 3 kulüp daha bağladık, haftaya açıklayacağız demiş efendim. Abi Sarıyer Kola Instagram'ı sadece aldığı kulüpleri duyururken kullanmaya başladı bu ara demiş efendim. Evet, bir giriyorsun Instagram'a, şurayı aldık, burayı aldık, şurayı aldık. Bak direkt birinci ağızdan, yetkili ağızdan bilgi veriyorum size. 3 kulüp daha bağlanmış. Yani bu bağladık, aldık demek. 3 kulüp daha aldık, haftaya açıklayacağız. Kazanan takıma milli takım topu hediye ederiz. Demiş efendim. Milli takım topu. O da olabilir.
1: O
0: Evet.
1: bir tane mi?
0: Kazanan takıma dediğine göre
1: Onu
0: Hüseyin. Şimdi bilmiyorum yani.
1: paylaşamayız ama ya.
0: Hüseyin'in eli bükülmez. Sen
1: Evet.
0: oynamayacaksın ki oğlum, sen
1: Ben
0: oynayamazsın.
1: niye oynamıyorum?
0: Taraf olur oğlum, sen oynayamazsın.
1: Hayır ya, benim oynamam
0: Hüseyin,
1: lazım.
0: sen şimdi Serdar yayında ve Serdar trafikte de görevli bir kardeşimizsin bizim. Seni şimdi hangi takıma koyarsak öbür takım Hüseyin bizde de o, ya da bana diyecek ki orada Hüseyin oynuyorsa burada sen oyna
1: Tamam, o
0: diyecek.
1: zaman dağılalım. Bir, sen bir takımda, ben bir takımda
0: O da
1: oynayayım.
0: olmaz, öyle çok güçsüz olursunuz.
1: Ya hayır, ben
0: Güçsüz olursunuz.
1: Kim demiş ya? Daha takımı kurmadık. Neyi güçsüz oluyor?
0: Bak Hüseyin'cim, internette haberleri var. Buradaki çocuklar da böyle artistlik yapıyorlardı. Hani illa dediler ki bir takım kuralım, oynayalım falan. Onlara da aynen, bak dinleyici şahit, dinleyici. Kardeşim kurun da çok güçsüz olursunuz dedim bizim takıma karşı. Hani ben oyna. Daha takımı falan kurmamışız. Onlar da aynı senin gibi böyle daha takım kurulmamış falan. Haberlere çıktılar. Bir Google'da bir araştır. Ondan sonra bir gel bir konuşalım.
1: Ben de idmanlıyım ama ben sürekli yapıyorum halı saha maçı.
0: Onlar da öyleydi Hüseyin.
1: Ama
0: Hüseyin'cim
1: bilemeyiz.
0: Google'a bir yaz da bizim kulübün adını bir söyleyeyim mi sana? Ayıboğan Spor Kulübü. Yani herkes de forması da var.
1: Ben hafta sonu Bakırköy'de Veteranlar Ligi'ni izliyorum. Toprak
0: Evet.
1: sahada.
0: Söyleyeyim yani, ben sana sadece söyleyeyim. Diğer arkadaşlar da aynı senin gibi konuşuyorlardı. Şimdi futbola küstüler. Söyleyeyim yani.
1: Peki.
0: Evet. Hüseyin laftan anla, Ayıboğan takımını araştır yazmışlar. Yani çok anlatacak bir şeyimiz yok bizim Hüseyin. Sen Ayıboğan Futbol Kulübü'nü bir araştır, ondan sonra yeniden konuşalım biz seninle.
1: Peki.
2: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam ediyor.

0: Hani övünmek gibi olmasın da. Bir gün yine buradayız. Beni bak, bu iki olaydan sonra bir daha toplu şeylere çağırmadılar beni. Toplu etkinliklere. Bu ikincisi galiba, yok. İlki futboldu. Buradakiler gaza gelmiş illa. Ya hadi bir top oynayalım falan filan. Dedim ki ya boş ver oğlum, siz dedim oynayın. Kuru bir takım, hadi top oynayalım ya falan yaptılar. Dedim ki oğlum bak. Oğlum bak, git oldu yani. Neyse, onu yaptık. Sonra yine bir gün buraya geldim. Bir baktım, herkes dedi ki işte önümüzdeki hafta gelen herkes laptopunu getirsin. Ne yapacağız? Counter Strike oynayacağız. İşte bir takım kuracağız. Dedim ki beni almayın. Yemin ederim böyle dedim bak. Vallahi yarın gel burada herkese sor. Beni almayın dedim. Çünkü hala oynuyorum ben, anladın mı? Ben hala yani öyle internet kafede bıraktıkları gibi değiliz yani biz. Hala dedim ki bak beni almayın dedim beni. Yok moruk, illa gel oynayacaksın, gel oynay. Bak beni dedim almayın. Ya da beni dedim yani öyle verin dedim. Hani kızlar bir tarafta oynasın, ben onlarla beraber oynayayım dedim. En son Fatih Yıldırım'ı ağlayarak yan yan buradan evine giderken, ben bir daha gelmeyeceğim ya falan dedi. Yani en son öyle gördüm. Selahattin o günden sonra laptopunu getirmedi bir daha. Selahattin o günden sonra getirmedi laptopunu. Umut Bezgin sildi oyunu. Direkt sildi oyunu. Counter'da iyi misin?
1: Eskiden iyiydim. Şu an o kadar iyi değilim.
0: Hı?
1: Eskiden iyiydim.
0: Anladım. Neyse, buna öyle cevap vermedi. Canım antrenmanlıydı. Ya seni oyun dünyasına sokabilsem aslında. Ama sen daha çok böyle işte futbol mutbol falan takılıyorsun be kardeşim.
1: Evet.
0: Bende de o yok işte. Ben de mesela onda iddialı değilim. 2021'de mi ne sildim şeyi,

0: Özel kartlar yapalım. Pembe, mor, turuncu. Evet. Ben mesela sarı kart, kırmızı kartta pembe kart gösterdim. 5 dakika saha dışında kalsın mesela. Pembe kart 5 dakika.
1: Nerenin kuralı? Hangi oyunda var bu?
0: Ben koydum. Ben koydum kuralı. Bak mesela basketbolda falan iddialı değilim.
1: Ben basketbol takımındaydım okulda.
0: Ben mesela hiç iddialı değilim yani hiç onda. Topu ver bana karpuz atar gibi atarım sana hiç yani. Böyle. Kemal Sunal'ın filmi var ya hani böyle atıyor. Onun gibi atarım ben sana. Onun gibi. Voleybolda da ben ne güzel güneşleniyorum. Çocuklar şeyde böyle plaj voleybolu oynuyorlar. Tamam kız da erkekle. Abi gel abi, abi gel. Oğlum ben gelmeyeyim, branşım değil dedim bak. Aynen böyle dedim, branşım değil. Ben dedim ya gel ne olur, gel ne olur, bir kişi eksik, gel gel gel filan diye. Sonra baktım sakatlanacak çocuklar. Çünkü hani böyle smaç için topu dikiyorlar ya hani. Evet. Zıplayıp topa vuruyor. Abi yani bir şey de diyemiyorlar ya oğlum ne biçim ne yapıyorsun sen falan da diyemiyorlar. En son ikinci maçta mı ne dedim ki gençler ben çıkayım artık dedim ya. Ben dedim çıkayım artık. Çünkü elim kolum yanlışlıkla toplu birine gelecek kafasını falan sokuyor oraya falan. Ondan sonra bayıldım öldüm onunla uğraşacağız bir daha tövbe estağfurullah. Ben dedim çıkayım yani hiç çıkayım. Sen oynadın mı basket takımında?
1: Ben basketbol takımındaydım ortaokulda lisede.
0: Bir şey, iddialısın yani onda.
1: Evet evet.
0: E tamam bir basket maçı da yapalım. Onda mesela bak bilirim şey en azından kuralları bilirim yönetebilirim yani. Ya mesela kuralları basketbol... biliyorum mesela boy tepsi kalktı. Sen biliyorsun.
1: Hatta bir ara basketbol hakemi olacaktım sonradan olmadım falan.
0: Keşke olsaymışsın.
1: Hmm. Güzel basketbol hakemliğini de severim sonra zaten.
0: Hani bunu öyle bir dedim ki yani keşke olsaymış. Yani öyle oldu da. O Mümtaz abiye de şey gitmiş forma gitmiş. Bu arada geçen hafta söylediklerim hani bu gelen formaları evet görüyorum. Sarıyer Kola formaların dizaynını değiştirdi sevgili arkadaşlar. Hatta Hüseyin dinliyorsa bir cevap alırsak ama o şu anda yolda hani arabadan da inmiş olabilir. Dinliyor da olabilir, dinleyemiyor da olabilir. Yeni dizayn formalar ne zamandan sonra dinleyiciye gitmeye başlar Hüseyin abi? Hani yeni olan formalar ne zamandan sonra gitmeye başlar sevgili Hüseyin? Acep. Aa Mümtaz abi de ki bu arada şeymiş oğlum ayı boğan forması. Bu formadan ben de... Bir tane var galiba biliyor musun? O da yok olmayabilir. Üstümdekini bile verdim ben dinleyiciye. Hmm. Çok yalvardım orada dedim ki arkadaşlar bu bende kalsın. Hani kulübün kurucusuyum ben. Bu takımın şeyi olarak yani hatırası olarak bende kalsın bende kalsın dedim. Sen bulursun sen bulursun dediler. Vallahi benden aldılar yani biliyor musun? Vallahi aldılar. Bende de bir tane var. 15 gün. 15 güne Sarıyer Kola'ya gelecekmiş. O zaman şöyle 15 gün içerisinde vermiş olduğumuz... Bütün tişörtler, bütün milli takım tişörtleri şu anda gönderilenden 15 gün sonrasında vermiş olduğumuz milli takım tişörtleri yeni dizayndan. Hani yeni farklı bir dizayn var onda. Ondan gelecek sevgili dinleyenlerim. Bilginiz olsun. Bunu ben üstümde bir kere giyip paylaşmıştım. Yeni tişört geldiği zaman onu da bir kere giyip paylaşayım. Onu da bir paylaşayım yeni tişörtü de. Ben Mümtaz abiye şey gitti zannettim ama dur bakalım. Arkadaşım olarak gördüğüm insanların aslında arkadaşım olmadığından şüpheleniyorum demiş. Şüphelenmek. Şüphe çok şey ya. Değişik yani şüphe. Hüseyin. Çık git istiyorsan.
1: Yok ya daldım ben bakmıyordum bu arada. Böyle
0: duruyor. Evet evet yani evet.
1: Zaten giden gitmiş.
0: Evet. Kaç? 3-1 mi oldu maç? Hmm. Ya işte 3-1 oldu maç. Bir de 1-0'dan mı olduk
1: 3-1? 1-0'dan.
0: Ama biz de Galatasaray... Bu arada yapıştırmayın sevgili dinleyenler. Galatasaraylıyım ben. Onun için Galatasaray hakkında konuşuyorum.
1: Ama penaltı penaltı değildi yani.
0: Penaltı penaltı değildi miydi ben bilmem. Ben yayınımı yaptım. Maçı seyretmedim senin gibi.
1: Ben molada izledim. Arada izledim.
0: Ben işte herhalde. Yayında da programa konu bakıyordum ben. Anladın mı kardeşim ben? Galatasaray'da şöyle bir istatistik var benim gördüğüm kadarıyla. Erken dakikalarda gol bulursak biz illaki yeniliyoruz ya.
1: Öyle.
0: Niye acaba bu?
1: Bırakılmıyor hemen ya. Ne bileyim. Hmm. İkinci yarılarımız kötü.
0: Hüseyin yazmış ilk sana göndereceğim diye.

0: Eyvallah Hüseyin abi. İlk bana gönder, ben giyineyim bir, insanlara bir sergileyim. Hatta şöyle yapayım. Bana gönderdiğin Sarıyer kola tişörtüyle şey yapacağım. Telefon şakası yapacağım. Orada sergileyeyim.
1: Evet.
0: Güzel evet, bundan olur. Daha iyi bir sergi düşünemedim şu an. Yani. Maç bitti, izlemeye gerek yok Hüseyin yazmış birisi.
1: Maalesef.
0: Ben size söyledim sevgili dinleyenler. Başından beri Serdar yayındayı dinleyecektiniz. Maalesef. Bütün şarkılar remix şu anda önümde. Hangisini çalsam remix çalacak yani. Hangisini çalsam. Dur bakalım. Şuradan şöyle. Aa, sevdiğim bir şarkı yakaladım ama burada Hüseyin. Aferin sana. Aferin lan. Aham da aferin. Bunlar diyor kavgaya girer gibi 5 tane adam giriyor şu an stada.
1: Maçı esnetiyorlar şu an.
0: Futbol taktik oyunu dedikleri aslında bu. Futbol tabii. Taktik oyunu denildiği zaman insanlar hep oyun taktiği zannediyor.
1: Oluyorlar.
0: Bunlar da bir taktik işte. Şey diyor mu acaba hakikaten teknik direktör? Oğlum 80. dakikadan sonra herkes kendini yere atsın, 10 dakika kalkmayın falan diyor. Acaba, diyor mu acaba?
1: Diyordur.

0: neden inat yaptım.
1: Hangi kulübün basın sözcüsü olalım? Seç bir tane de Hüseyin yapsın bize. Basın sözcüsü.
2: Hangileri var? Onları bir seçelim.
1: Şeyden bak işte. Sarıyer Kolon'un Instagram sayfasından.
2: Hemen
1: bak.
2: Bakıyorum.
1: Hüseyin dinliyorsan yazsana. Biz şimdi oradan tek tek saymak herhalde programa yetişme. Kaç tane kulüp var şu anda bizde? Sana zahmet.

0: Yazıyor şu an, yazdıkça okuyacağım. Konya Spor, Göztepe, Samsun. Daha yazıyor, dur. Gençler Birliği, Kocaeli Spor, Sakarya Spor, Gaziantep. Aha, sizin orası var.
1: Aha, ben memleketim Gaziantep, FK.
0: Adana Demir Spor, Şanlıurfa, Hatay Spor. Daha yazıyor. Sivas Spor, Sarıyer Spor, Antalya Spor. Hatta şeye ben denk geldim yani, Sarıyer Spor'la. Yanlış mı hatırlıyorum, Sarıyer Spor'du galiba. Sarıyer Spor'la tam ben gittiğimde görüşülüyordu, konuşuluyordu. Antalya Spor daha var. Ordu Spor. Dur abi, bitsin de baştan okuyalım, bu devamlı yazılıyor çünkü.

0: Hüseyin kulüpleri sayıyorum. Sen sayıyı belirle. 1, 2, 3 diyor. Tamam. Evet. Konya Spor, Göztepe, Samsun, Gençler Birliği, Kocaeli Spor, Sakarya Spor, Gaziantep, Adana Demir Spor, Şanlıurfa, Hatay Spor, Sivas Spor, Sarıyer Spor, Antalya Spor, Ordu Spor, Yeni Mersin İdman Yurdu. Bir de araba kullanırken aklıma gelenler bunlar, unuttuğum vardır yazmış. Yani.
1: 15.
0: Acaba diyorum ki Sivas bu basın sözcüsü olsak mı?
1: Ben Gaziantep FK.
0: Gaziantep.
1: Evet.
0: Tabii oralı olduğun için.
1: Evet.
0: Değil mi? Tamam.
1: Bir de eskiden de yani Gaziantep Spor zamanında da çok maçlarına gidip takip ettiğimiz için değişti tabii, sonra Gaziantep Spor, Gaziantep FK oldu.
0: Daha da araba kullanırken akla bunlar gelmiş yani. İyiymiş. Şöyle bir bakayım. Mesela şey olabiliyor muyuz mesela? Birine basın sözcüsü, birine ikinci başkan, birine altyapı sorumlusu. Yani öyle, hani öyle... Öyle olmaz ama herhalde, değil mi yani?
1: Olmayabilir.
0: Öyle... Bence ben, ne olur olmasın be öyle yani, öyle olmaz. Evet, dur bakayım şuradan. Neyse, veda şarkısı biraz şey. Bunu değiştiriyorum, veda şarkısını.
1: Değiştir.
0: Değiştiriyorum.

0: Sana bir şey diyeyim mi? Başka şarkı çalacaktım, bunu yanlışlıkla çaldım biliyor musun?
1: Fark ettim.
0: Bunu, ama olsun. Sorun yok. Şüphelendinse demek ki doğrudur. Lafına katılıyor musun?
1: Yok. Her zaman değil.
0: Olmaz diyorsun.
1: Her zaman değil.
0: Anladım.

0: Seni dinleyerek çalışması o kadar güzel ki bir kaptırıyorum kendimi. Keşke sabaha kadar devam etse program. Nasıl sabah olduğunu anlamam demiş efendim. Teşekkür ederiz. Yani biz de insan evladıyız ya.
1: Biz de anlamayız galiba.
0: Yani biz de insan evladıyız ya. Yani.

0: Millet yine telefonun yenisi çıkınca delirmiş. Elindeki ne kadar eskidiyse artık.
1: Daha eline geçseydi ya.
0: Hani delirmiş yani.
1: Ön sipariş veriyorlar ya artık.
0: Daha öyle değil mi? Ben var ya bu dünyada ön sipariş çok az. GTA'ya verdim mesela 6'ya ön sipariş. Başka da hatırlamıyorum başka da. Ha bir de şey, bir bu video edit için falan filan, kurgu için falan kullandığım bir program vardı. Bir de zamanında ona da vermiştim.

0: Çıkan her telefonda şey diyorlardı, o var mı acaba filan. Loş ışıkta daha iyi. Bu ne kadar loş ışık meraklısıyız ya. Herkes öyle yani. Bütün iyileştirmelerde hep o var mesela. Abi loş ışıkta çok güzel fotoğraf çekiyor filan. Lan ışığı aç. Işığı aç ya. Zaten bir şey söyleyeyim mi değerli dinleyenlerim? Hani bu sinemacılıkta da bu böyle. Elinizdeki telefonların hiçbirisinin kamerası dandik değil. Işıklandırma yok. Işıklandırma olursa hakikaten hani bundan 10 sene önceki telefonla bile çok profesyonel, ultra düzey videolar çekersiniz.
1: Evet, kötü ışık vardır.
0: E tabi yani ışıklandırma olursa, ama bu ben anlamıyorum yani telefonların tanıtımında da öyle yani, firmalar da öyle diyor. Loş ışıkta çok da ya, açarız ışığı oğlum yani 300 bin lira verene kadar, ne bileyim hani 100 liraya bir tane Type-C'li bir ışık alırım. 100 liraya. Aa, bitirdik mi Yusuf?
1: Bitirdik.
0: Evet değerli dinleyenlerim, mevzu biter biz gider. Maç maalesef 3-1 hala devam ediyor.
1: Evet. Duyurumuz var.
0: Haberiniz olsun. Duyurumuz var. Hemen. Nerede hani duyurumuz? Bir ver. Evet. Bir ver sana zahmet duyuruyor. Twitter Serdar Gökalp. Twitter Serdar Gökalp. Instagram Serdar Gökalp. Instagram Serdar Gökalp. YouTube Serdar Gökalp. YouTube Serdar Gökalp. Radyonuz Alem FM. Sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com olarak bulunabilir. Değerli dinleyenlerim. Yarın yani 10 Eylül Perşembe bizim çocuklar Ankara'dalar. 16 ile 16.40 arasında Fatih ve Umut'u canlı yayın öncesinde Merkez Adana sahnesinde dinleyicilerle bir araya gelecek şekilde görebilirsiniz. Dokunmak ellemek serbest.

Haberiniz olsun. Hani özellikle Umut Bezgin'in karşılığında para isterse, yok Serdar bedava dedi dersiniz. Özellikle o isterse, tamam mı? 16 ile 16.40 arasında 40 dakika böyle bir ön buluşma gibi olacak. Sohbet muhabbet edeceksiniz. Sonra özel yayın 18.20 arası. 18.20 arası değerli dinleyenlerim. Merkez Ankara'dan 2 saatlik özel bir yayın değerli dinleyenlerim. Merkez Ankara'dan özel bir yayın sevgili arkadaşlar. Çocukları yalnız bırakmayın. Gidenler bizden de selam iletsinler. Dediğim gibi dokunmak ellemek serbest. Hiç şey yok yani. Haberiniz olsun. Önce saat 16'da sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun. İnşallah. Haydi eyvallah.

Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ile Serdar Yayın'dayız sundu.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.